0: Kur'an'dan dualar. Rahmet damlaları.
1: En'am 161-163. Peygamberimizin duası. De ki, kuşku yok ki Rabbim beni dosdoğru bir yola yöneltti. Her türlü sapmadan uzaklaşan ve Allah'tan başkasına ilahlık yakıştırmayan İbrahim'in değişmez değerleri temsil eden yoluna. De ki, benim tüm desteğim ve isteğim, bütün ibadetlerim, hayatım ve ölümüm, alemlerin Rabbi olan Allah'a armağan olsun. Uluhiyetinde onun ortağı yoktur. Ben işte bu tevhid ile emrolundum ve ben varlığını kayıtsız şartsız Allah'a teslim edenlerin öncüsü olacağım.

0: Erdem yolcusuna öğütler.
1: Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: bütün günahların sebebi dünya sevgisidir. Bütün fitnelerin sebebi de zekat ve vergileri vermemektir.
2: Özel efendim.

0: Özel FM uyarıyor.
1: İslam yaşantımızdan bir parça değildir. O hayatımızın her safha ve sahasında hükümdar olan bir nizamdır. Ona göre hareket edelim. İslam'ı bütünüyle hayatımızın bütününde yaşamaya gayret edelim.
2: Daha söyleyecek çok sözümüz var.
0: Özel FM.

En son ne zaman nefes aldınız? En son ne zaman kitap okudunuz? En son ne zaman el kitabı okudunuz?

Kur'an, Kur'an da bizi okuyor. Farkında mısınız? Henüz nefes alırken, can boğaza dayanmamışken, ayaklar birbirine dolanmamışken kitabını okuyor.

0: Sevgili dinleyiciler, yayınımıza Kur'an-ı Kerim ve Türkçe mealiyle devam ediyoruz.
1: İsra Suresi. Bu sure Mekke devrinde inmiştir. 111 ayettir. İsra, geceliğin yürütmek anlamına gelir. Peygamber Efendimizin Miracında Mekke'deki Mescid-i Haram'dan Kudüs'teki Mescid-i Aksa'ya kadar geceliğin götürülmesinden bahseden bir ayet-i kerimeyle başladığı için bu adla anılmıştır.

0: آيَاتِنَا إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ.
1: Ayetlerimizden bir kısmını kendisine gösterelim diye bir gece kulu Muhammed'i Mescid-i Haram'dan etrafını mübarek kıldığımız Mescid-i Aksa'ya götüren Allah her türlü eksiklikten münezzehtir. Şüphesiz ki O her şeyi işitir ve görür.

0: Biz Musa'ya kitap verdik ve onu İsrailoğullarına benden başka bir vekil tutmayın diye doğru yolu gösteren bir rehber kıldık.
1: Zürriyete men hamelnâ me'a Nuh. İnnehu kâne abden şekûrâ.
0: Ey Nuh'la birlikte gemide taşıdığımız kimselerin soyundan gelenler. Şüphesiz ki Nuh çok şükreden bir kuldu.

Biz İsrailoğullarına kitapta yeryüzünde iki defa bozgunculuk çıkaracaksınız ve büyük bir azgınlıkla dolup taşacaksınız diye bildirdik.

0: الدار وكان وعدا مفعولا.
1: Onlardan birincisinin zamanı gelince üzerinize güçlü kuvvetli bir takım kullarımızı gönderdik. Onlar da evlerin aralarına kadar girip sizi aradılar. Bu yerine getirilmiş bir vaatti.

0: Sonra size tekrar onlara karşı galibiyet verdik. Mallarla, oğullarla sizi destekledik ve sizi sayıca daha da çoğalttık.
1: İn ehsentum ehsentum li enfusikum ve in esetum felaha fe izâ câ

0: alev tetbira.
1: Eğer iyilik ederseniz kendinize iyilik etmiş olursunuz. Yok eğer kötülük ederseniz o da kendinizedir. Sonraki bozgunculuğunuzun cezalandırma zamanı gelince de yüzlerinizi kara etsinler. İlk defa girdikleri gibi yine Mescid-i Aksa'ya girsinler ve ele geçirdikleri her şeyi tahrip etsinler diye üzerinize yine öyle kullar gönderdik.
0: Asa rabbukum en yerhamakum ve in uttum udna ve cealna cehenneme lil kafirine hasira.
1: Umulur ki Rabbiniz size merhamet eder. Eğer siz tekrar bozgunculuğa dönerseniz biz de cezalandırmaya döneriz. Biz cehennemi kafirler için bir hapishane yaptık.

Gerçekten bu Kur'an insanları en doğru yola iletir. Salih ameller işleyen müminlere kendileri için büyük bir mükafat olduğunu müjdeler.

0: ahirete inanmayanlara da kendileri için acı bir azap hazırladığımızı haber verir.
1: وَيَدْعُ الْاِنْسَانُ بِالشَّرِّ دُعَاءَهُ بِالْخَيْرِ وَكَانَ الْاِنْسَانُ عَجُولًا
0: İnsan sıkılınca hayra dua eder gibi şerre de dua eder. İnsan çok acelecidir.

0: وكل شيء فصلناه تفصيلا.
1: Biz gece ile gündüzü kudretimizi gösteren iki alamet olarak yarattık. Gece alametini istirahatiniz için ışıksız, gündüz alametini ise görüp geçiminizi sağlamanız için ışıklı yaptık ki Rabbinizin lütfundan rızkınızı arayasınız. Yılların sayısını ve vakitlerin hesabını bilesiniz. Biz her şeyi geniş bir şekilde anlattık.

0: Şura.
1: Biz her insanın amelini kendi boynuna doladık. Kıyamet günü de onun için açılmış olarak bulacağı bir kitap çıkaracağız.
0: İkra kitabeke kefâ bi nefsikel yevme aleyke hasîbâ.
1: O insana, oku kitabını. Bugün hesap görücü olarak kendi nefsin sana yeter diyeceğiz.

0: ula.
1: Kim doğru yola giderse ancak kendi iyiliği için gitmiş olur. Kim de doğru yoldan saparsa ancak kendi zararına sapmış olur. Hiçbir günahkar başkasının günah yükünü yüklenmez. Biz bir peygamber göndermedikçe kimseye azap edecek değiliz.

0: فيها ففسقوا فيها فحق عليها القول فدمرناها تدميرا.
1: Biz bir beldeyi helak etmek istediğimiz zaman oranın zenginlikten şımarmış elebaşılarına iyiliği emrederiz. Fakat onlar orada kötülük işlerler. Böylece o belde cezayı hak etmiş olur. Biz de orayı darmadağın ederiz.
0: وَكَمْ

Biz Nuh'tan sonra nice nesilleri helak ettik. Kullarının günahlarından haberdar ve onları görücü olarak Rabbin yeter. Men

0: مَدْحُورًا
1: Her kim çabucak geçen dünyayı isterse, burada istediğimiz kimseye dilediğimiz kadar veririz. Sonra da ona cehennemi tahsis ederiz. O kınanmış ve rahmetten kovulmuş olarak oraya girer.
0: وَمَنْ اَرَادَ الْآخِرَةَ وَسَعَى لَهَا سَعْيَهَا وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَأُولَٰئِكَ كَانَ سَعْيُهُمْ مَشْكُورًا
1: Her kim de ahireti ister ve onun için gereği gibi inanarak çalışırsa, işte onların çalışmaları makbuldür.

0: ربك وما كان عطاء ربك محظورا.
1: Gerek dünyayı isteyenlerin ve gerekse ahireti isteyenlerin her birine dünyada Rabbinin ihsanından ard arda veririz. Rabbinin ihsanı kısıtlanmış değildir.
0: انظر كيف فضلنا بعضهم على بعض وللآخرة أكبر درجات وأكبر تفضيلا.
1: Baksana, biz onları birbirinden nasıl üstün kıldık. Andolsun ki ahirette daha büyük dereceler ve daha büyük üstünlükler vardır.
0: La taj'al ma'allahi ilahan akhar fa taq'ud madhmuman makhzula.
1: Allah'la birlikte başka bir ilah edinip tapma. Sonra kınanmış ve yalnızlığa itilip yardımsız bırakılmış olursun.

0: Rabbin yalnız kendisine kulluk etmenizi ve anaya babaya iyilik yapmanızı kesin bir şekilde emretti. Onlardan biri veya her ikisi senin yanında ihtiyarlık çağına ulaşırsa, sakın onlara öf bile deme, onları azarlama, her ikisine de güzel söz söyle.
1: وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا.
0: Onlara merhamet göstererek tevazu kanadını aç ve de ki, ey Rabbim, onlar beni küçüklüğümde nasıl şefkatle yetiştirmişlerse, şimdi sen de onlara merhamet et.
1: Rabbukum a'lemu bima fi nufusikum. İn tekunu salihin fe innehu kana lil awabin gafura.
0: Rabbiniz sizin kalbinizdekileri çok iyi bilir. Eğer siz iyi kimseler olursanız, şüphesiz ki Allah tövbeyle kendisine yönelenleri çok bağışlayıcıdır.

Akrabaya, yoksula ve yolda kalana hakkını ver. Gereksiz yere de saçıp savurma. Çünkü gereksiz yere saçıp savuranlar şeytanın kardeşleridir. Şeytansa Rabbine karşı çok nankördür. Ve im

0: meysura.
1: Eğer Rabbinden ümit ettiğin bir rahmeti elde etmek için o hak sahiplerinden yüz çevirmek zorunda kalırsan, onlara hiç değilse gönül alıcı bir söz söyle.

0: kusura.
1: Elini boynuna bağlayıp cimri kesilme. Onu tamamen açıp israf da etme. Sonra kınanmış ve pişman olmuş bir halde oturup kalırsın.
0: İnne rabbeke yebsutur rizqa limen yeşâ'u ve yakadir. İnnehu kâne bi'ibâdihi khabîran basîrâ.
1: Doğrusu senin Rabbin rızkı dilediğine genişletir, dilediğine daraltır. Şüphesiz ki o kullarından haberdardır ve onları görür.
0: وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ خَشْيَةَ اِمْلَاقٍ نَحْنُ نَرْزُقُهُمْ وَاِيَّاكُمْ اِنَّ قَتْلَهُمْ كَانَ خِطْئًا كَب۪يرًا.
1: Yoksulluk korkusuyla çocuklarınızı öldürmeyin. Onlara da size de rızkı biz veriyoruz. Onları öldürmek gerçekten büyük bir günahtır.

0: sebila.
1: Sakın zinaya yaklaşmayın. Çünkü o bir hayasızlıktır ve kötü bir yoldur.
0: وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللّٰهُ اِلَّا بِالْحَقِّ

0: Allah'ın öldürülmesini haram kıldığı canı haksız yere öldürmeyin. Biz haksız yere öldürülen kimsenin velisine bir yetki verdik. Ama o kısas yoluyla öldürmede aşırı gitmesin. Çünkü bu yetkiyle kendisine yardım edilmiştir.
1: وَلَا تَقْرَبُوا مَالَ الْيَت۪يمِ اِلَّا بِالَّت۪ي هِيَ اَحْسَنُ حَتَّى يَبْلُغَ اَشُدَّهِ وَاَوْفُوا بِالْعَهْدِ اِنَّ الْعَهْدَ كَانَ مَسْئُولًا
0: Sakın yetimin malına yaklaşmayın. Ancak erginlik çağına gelinceye kadar en güzel bir şekilde arttırıp geliştirmek için yaklaşabilirsiniz. Bir de verdiğiniz sözü yerine getirin. Çünkü verilen sözde bir sorumluluk vardır.
1: وَاَوْفُوا الْكَيْلَ اِذَا كِلْتُمْ وَزِنُوا بِالْقِسْطَاسِ الْمُسْتَقِيمِ ذَٰلِكَ خَيْرٌ وَاَحْسَنُ تَأْو۪يلًا
0: Bir şeyi ölçtüğünüz zaman tam ölçün ve doğru teraziyle tartın. Bu daha hayırlıdır ve sonuç itibariyle daha güzeldir.
1: وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٍ

Hakkında bilgin olmayan şeyin ardına düşme. Çünkü kulak, göz ve kalp bunların hepsi de yaptığından sorumludur.

0: Ula.
1: Yeryüzünde böbürlenerek yürüme. Çünkü sen ne yeri yarabilirsin ne de boyca dağlara erişebilirsin.
0: Kullu zalika kana sayyi'uhu 'inda rabbika makruha.
1: Bütün bu sayılanların kötü olanları Rabbinin yanında hoş görülmeyen şeylerdir.
0: Zalika mimma ohha ileyke rabbuka minel hikmeh.

0: مَحْشُورًا.
1: İşte bunlar Rabbinin sana vahyettiği hikmetlerdendir. Sakın Allah'la beraber başka bir ilah edinip tapma. Yoksa kınanmış ve rahmetten kovulmuş olarak cehenneme atılırsın.

0: Rabbiniz erkek çocukları size ayırdı da kendisi meleklerden kızlar mı edindi? Siz gerçekten büyük bir söz söylüyorsunuz.
1: وَلَقَدْ صَرَّفْنَا فِي هَذَا الْقُرْآنِ لِيَذَّكَّرُوا وَمَا يَزِيدُهُمْ إِلَّا نُفُورًا
0: Andolsun ki biz düşünüp öğüt alsınlar diye bu meseleleri Kur'an'da türlü şekillere çevirip anlattık. Fakat bu onların ancak haktan kaçıp uzaklaşmalarını arttırıyor.

0: Ey Muhammed, de ki, eğer onların söyledikleri gibi Allah'la beraber başka ilahlar olsaydı, o takdirde mutlaka onlar arşın sahibi olan Allah'a ulaşmak için bir yol ararlardı.
1: Subhanahu ve taala amma yekulun uluven kebira.
0: Allah onların söyledikleri şeylerden münezzehtir, son derece yücedir ve çok büyüktür.
1: Tusabbihu

0: يَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ اِنَّهُ كَانَ حَل۪يمًا غَفُورًا.
1: Yedi gök, yer ve bunların içinde bulunanlar onu tesbih ederler. Onu hamd ile tesbih etmeyen hiçbir şey yoktur. Fakat siz onların tesbihlerini anlayamazsınız. Şüphesiz ki Allah çok yumuşaktır, çok bağışlayıcıdır.
0: وَاِذَا قَالُوا

0: Tura.
1: Sen Kur'an'ı okuduğun zaman biz seninle ahirete inanmayanlar arasına gizleyici bir perde çekeriz.

0: Şura.
1: Biz Kur'an'ı iyice anlamasınlar diye onların kalplerinin üzerine örtüler, kulaklarına da bir ağırlık koyduk. Sen Kur'an'da Rabbinin birliğini andığın zaman onlar ürkerek arkalarını dönüp giderler.

0: Biz onların seni dinlerlerken ne sebeple dinlediklerini ve aralarında fısıldaşırlarken o zalimlerin "Siz ancak büyülenmiş bir adama tabi oluyorsunuz" dediklerini çok iyi biliyoruz.
1: "Unzur keyfe darabû lekel emthâle fe dallû fe lâ yestatî'ûne sebîlâ."
0: Baksana, senin için nasıl benzetmeler yaptılar da doğru yoldan saptılar. Artık bir daha yol bulamazlar.

0: Onlar, biz bir kemik yığını ve ufalanmış bir toprak olduğumuz zaman mı yeni bir yaratılışla tekrar diriltileceğiz dediler.
1: قُلْ كُونُوا حِجَارَةً اَوْ حَد۪يدًا اَوْ خَلْقًا مِمَّا يَكْبُرُ ف۪ي صُدُورِكُمْ فَسَيَقُولُونَ مَنْ يُعِيدُنَا قُلِ الَّذ۪ي فَطَرَكُمْ اَوَّلَ مَرَّةٍ فَسَيُنْغِضُونَ

0: قَرِيبًا.
1: Ey Muhammed! De ki, ister taş olun, ister demir, isterse gönlünüzde büyüyen herhangi bir yaratık olun, mutlaka diriltileceksiniz. Onlar, o halde bizi kim tekrar diriltecek diyeceklerdir. De ki, sizi ilk defa yaratan Allah diriltecektir. Onlar sana alaylı alaylı başlarını sallayacaklar ve o dirilme işi ne zaman diyeceklerdir. Sendeki yakın olması umulur.

0: Allah'ın sizi çağıracağı günde ona hamd ile çağrısına uyarsınız ve kabirlerinizde pek az bir zaman kaldığınızı sanırsınız.
1: وَقُلْ لِعِبَادِي يَقُولُ الَّتِي هِيَ أَحْسَنُ اِنَّ الشَّيْطَانَ يَنْزَغُ بَيْنَهُمْ اِنَّ الشَّيْطَانَ كَانَ لِلْاِنْسَانِ عَدُوًا مُب۪ينًا
0: Ey Muhammed! Kullarıma söyle de kafirlere en güzel kelimeyi söylesinler. Şüphesiz ki şeytan onların aralarını bozar. Çünkü şeytan insan için apaçık bir düşmandır.
1: Rabbukum a'lemu bikum in yasha yerhamkum ev in yasha yu'azzibukum ve ma ersalnaka aleyhim vekila.
0: Rabbiniz sizi daha iyi bilir. Dilerse size merhamet eder, dilerse azap eder. Biz seni onların üzerine vekil göndermedik.
1: Ve Rabbuka a'lemu bimen fis semawati vel ardı.

Senin Rabbin göklerde ve yerde bulunan kimseleri daha iyi bilir. Andolsun ki biz peygamberlerin bazısını diğerlerine üstün kıldık ve Davud'a Zebur'u verdik.

Müşriklere de ki, Allah'tan başka ilah zannettiğiniz şeyleri çağırın. Onlar zararı sizden ne uzaklaştırabilirler ne de değiştirebilirler.

Onların yalvardıkları da Rablerine hangisi daha yakın olacak diye vesile ararlar. Onun rahmetini umarlar, azabından korkarlar. Çünkü Rabbinin azabı gerçekten korkunçtur.

Hiçbir memleket yoktur ki biz kıyamet gününden önce onu helak edecek veya şiddetli bir azab ile cezalandıracak olmayalım. Bu kitapta, levh-i mahfuzda yazılmıştır.

0: بها وما نرسل بالآيات إلا تخويفا.
1: Bizi mucizeler göndermekten alıkoyan şey, öncekilerin o mucizeleri yalanlamış olmalarıdır. Biz Semud kavmine açık bir mucize olmak üzere bir dişi deve vermiştik de onlar bu sebeple zalim olmuşlardı. Oysa biz o mucizeleri ancak korkutmak için göndeririz.

0: طغيان ونخوفهم فما يزيدهم إلا طغيانا كبيرا.
1: Hani sana Rabbin insanları ilmi ve kudretiyle kuşatmıştır demiştik. Sana gösterdiğimiz o rüyayı ve Kur'an'da lanetlenmiş olan ağacı sırf insanları denemek için meydana getirdik. Biz onları korkutuyoruz. Fakat bu onlara büyük bir azgınlıktan başka bir şey sağlamıyor.

0: İblis قَالَ أَأَسْجُدُ لِمَنْ خَلَقْتَ طِينًا.
1: Hani biz meleklere Adem'e secde edin demiştik de İblis hariç hepsi secde etmişlerdi. İblis ise ben hiç çamurdan yarattığım bir kimseye secde mi ederim demişti.

0: ile.
1: Yine iblis, şu benden üstün tuttuğuna bir bak. Yemin ederim ki eğer bana kıyamete kadar mühlet verirsen, onun neslini pek azı hariç kendime bağlayacağım demişti.

Allah buyurdu ki, git. Onlardan her kim sana uyarsa, iyi bilin ki cehennem sizin hepinizin cezasıdır. Orada tam bir ceza göreceksiniz. Onlardan gücünün yettiği kimseleri sesinle yerinden oynat. Atlılarınla, yayalarınla onlara karşı yaygara çıkart. Onların mallarına ve çocuklarına ortak ol. Onlara vaatlerde bulun. Gerçi şeytan insanlara aldatmadan başka bir şey vaat etmez ya. Şüphesiz ki benim ihlaslı kullarım üzerinde senin hiçbir gücün olmayacaktır. Onlara vekil ve koruyucu olarak Rabbin yeter.

Ey insanlar! Nimetinden nasibinizi arayasınız diye sizin için gemileri denizde yüzdüren Rabbinizdir. Doğrusu O size karşı çok merhametlidir. Ve

0: جاكم إلى البر أعرضتم وكان الإنسان كفورا.
1: Denizde size bir sıkıntı geldiği zaman Allah'tan başka taptıklarınız kaybolur gider. Fakat o sizi kurtarıp karaya çıkarınca yine ondan yüz çevirirsiniz. Zaten insanoğlu çok nankördür.
0: اَفَأَمِنْتُمْ اَنْ يَخْسِفَ بِكُمْ جَانِبَ الْبَرِّ اَوْ يُرْسِلَ عَلَيْكُمْ حَاصِبًا ثُمَّ لَا تَجِدُوا لَكُمْ وَكِيلًا.
1: Onun kara tarafında sizi yere batırmayacağından veya üzerinize taş yağdıran bir kasırga göndermeyeceğinden emin mi oldunuz? Sonra hiçbir vekil ve koruyucu bulamazsınız.
0: أَمْ أَمِنْتُمْ أَنْ يُعِيدَكُمْ فِيهِ تَارَةً أُخْرَى فَيُرْسِلَ عَلَيْكُمْ قَاصِفًا مِنَ الرِّيحِ فَيُغْرِقَكُمْ بِمَا كَفَرْتُمْ ثُمَّ لَا تَجِدُوا لَكُمْ عَلَيْنَا بِهِ تَبِيعًا.
1: Yoksa sizi bir kez daha denize döndürüp de üzerinize şiddetli bir kasırga göndererek yaptığınız nankörlük sebebiyle sizi boğmayacağından emin mi oldunuz? Sonra kendiniz için bize karşı onun intikamını alacak bir yardımcı da bulamazsınız.
0: وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَفَضَّلْنَاهُمْ

Andolsun ki biz Adem oğullarını şan ve şeref sahibi kıldık. Onları karada ve denizde çeşitli vasıtalarla taşıdık. Kendilerine temiz şeylerden rızıklar verdik. Onları yarattıklarımızın birçoğundan üstün kıldık.

0: İnsan topluluklarının her birini önderleriyle birlikte çağıracağımız günde kimin kitabı sağ eline verilirse işte onlar kitaplarını sevinerek okurlar ve kıl kadar haksızlığa uğratılmazlar.
1: وَمَنْ كَانَ فِي هَذِهِ اَعْمَى فَهُوَ فِي الْآخِرَةِ اَعْمَى وَاَضَلُّ سَب۪يلًا
0: Kim de bu dünyada kör olursa, o ahirette de kördür ve tutacağı yolu itibariyle daha da şaşkındır.
1: وَاِنْ كَادُوا لَيَفْتِنُونَكَ عَنِ الَّذ۪ي

Onlar neredeyse sana vahyettiğimizden başkasını bize iftira edesin diye seni bile saptıracaklardı ve o takdirde seni samimi bir dost edineceklerdi.

0: Eğer biz seni hak üzere sabit kılmasaydık, sen onlara belki biraz meyledecektin.
1: İzen le'ezeknâke dı'fel hayâti ve dı'fel memâti thumme lâ tecidu leke aleynâ nasîrâ.
0: O takdirde de biz sana mutlaka hayatın ve ölümün kat kat acısını tattırırdık. Sonra sen bize karşı kendini savunacak bir yardımcı da bulamazdın.

0: Onlar seni neredeyse yurdundan çıkarmak için tedirgin edeceklerdi. Ama o takdirde kendileri de senden sonra az bir süre kalabilirlerdi.
1: Sünnete men kad erselnâ qableke min rusulina ve la tecidu li sünnetina tehvîlâ.
0: Senden önce gönderdiğimiz peygamberler hakkındaki kanunumuz budur. Sen de bizim kanunumuzda hiçbir değişme bulamazsın.

Güneşin öğle vakti batıya kaymasından gecenin karanlığı basıncaya kadar belirli vakitlerde namazı dosdoğru kıl. Ayrıca sabah namazını da kıl. Çünkü sabah namazı gece ve gündüz melekleri tarafından görülür.

0: de.
1: Gecenin bir bölümünde kalk ve senin için bir fazlalık olmak üzere Kur'an'la teheccüd namazı kıl. Umulur ki Rabbin seni övgüye layık bir makama ulaştırır.
0: وَقُلْ رَبِّ أَدْخِلْنِي مُدْخَلَ صِدْقٍ وَأَخْرِجْنِي مُخْرَجَ صِدْقٍ وَاجْعَلْ لِي مِنْ لَدُنْكَ سُلْطَانًا نَصِيرًا
1: Sen de ki, ey Rabbim, beni gireceğim yere dürüstlükle girdir. Çıkacağım yerden dürüstlükle çıkar. Bana kendi tarafından yardımcı bir kuvvet ver.
0: وَقُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ اِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوقًا
1: De ki, hak geldi, batıl yıkılıp gitti. Şüphesiz ki batıl yıkılmaya mahkumdur.

Biz Kur'an'dan müminler için şifa ve rahmet olan şeyler indiriyoruz. Fakat Kur'an zalimlerin ise ancak zararını arttırır.

0: ise
1: biz insana nimet verdiğimiz zaman o şükretmekten yüz çevirip yan çizer. Kendisine bir zarar dokununca da ümitsizliğe düşer.

0: Ey Muhammed! De ki, herkes kendi mizacına uygun olanı yapar. Fakat Rabbiniz kimin en doğru yolda olduğunu daha iyi bilir.
1: وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الرُّوحِ قُلِ الرُّوحُ مِنْ اَمْرِ رَبِّي وَمَا اُوْتِيْتُمْ مِنَ الْعِلْمِ اِلَّا قَلِيلًا
0: Sana ruhu sorarlar. De ki, ruh Rabbimin bileceği işlerdendir. Size ilimden az bir şey verilmiştir.

Andolsun ki eğer biz dilersek sana vahyettiğimizi de ortadan kaldırırız. Sonra sen bize karşı kendini savunacak bir vekil de bulamazsın. İlla

De ki, andolsun ki insanlar ve cinler bu Kur'an'ın bir benzerini getirmek için bir araya toplansalar ve birbirlerine yardım etseler, yine onun bir benzerini getiremezler.

Andolsun ki biz bu Kur'an'da insanlara her çeşit misali türlü türlü çevirip anlattık. Fakat insanların çoğu kabul etmeyip inkarda direttiler.

0: نقرأه قل سبحان ربي هل كنت إلا بشرا رسولا.
1: Onlar dediler ki, sen bizim için yerden bir pınar fışkırtmadıkça sana asla inanmayız. Yahut senin hurma ağaçlarından ve üzüm asmalarından oluşan bir bahçen olmalı da içlerinden şarıl şarıl ırmaklar akıtmalısın. Ya da iddia ettiğin gibi göğü üzerimize parça parça düşürmelisin veya Allah'ı ve melekleri karşımıza getirmelisin. Yahut altından bir evin olmalı ya da göğe çıkmalısın. Bize okuyacağımız bir kitap indirmedikçe senin göğe çıktığına da asla inanmayız. Ey Muhammed, de ki, Rabbimi tenzih ve tesbih ederim. Ben sadece insan olarak gönderilmiş bir elçiyim.

0: قالوا إلا أن قالوا أبعث الله بشرا رسولا.
1: Kendilerine doğru yolu gösteren bir rehber geldiğinde insanların iman etmelerine engel olan şey ancak Allah peygamber olarak bir insan mı gönderdi demeleridir.

0: sen onlara söyle. Eğer yeryüzünde sakin sakin yürüyüp dolaşan melekler olsaydı, biz elbette onlara peygamber olarak gökten bir melek gönderirdik.
1: قُلْ كَفَى بِاللّٰهِ شَه۪يدًا بَيْن۪ي وَبَيْنَكُمْ اِنَّهُ كَانَ بِعِبَادِهِ خَب۪يرًا بَص۪يرًا
0: De ki, sizinle benim aramda şahit olarak Allah yeter. Şüphesiz ki O kullarından haberdardır, onların her halini görür.

Onların cezaları işte budur. Çünkü onlar ayetlerimizi inkar etmişler ve biz bir kemik yığını ve ufalanmış bir toprak olduğumuz zaman mı yeni bir yaratılışta tekrar diriltileceğiz demişlerdi.

0: يخلق مثلهم قادر على أن يخلق مثلهم وجعل لهم أجلا لا ريب فيه فأبى الظالمون إلا كفورا.
1: Onlar görmüyorlar mı ki gökleri ve yeri yaratan Allah kendilerinin benzerini yaratmaya da kadirdir. Allah onlar için geleceğinde hiç şüphe olmayan belirli bir süre tayin etmiştir. Fakat zalimler kabul etmeyip inkarda direttiler.

0: وَكَانَ الْاِنْسَانُ قَتُورًا
1: Ey Muhammed! De ki, eğer Rabbimin rahmet hazinelerine siz sahip olsaydınız, harcamakla tükenir korkusuyla kıstıkça kısardınız. İnsanoğlu çok cimridir.

0: فرعون فقال له فرعون إني لأظنك يا موسى مسحورا.
1: Andolsun ki biz Musa'ya apaçık 9 mucize vermiştik. Şimdi sen İsrailoğullarına sor. Musa kendilerine geldiği zaman Firavun ona, "Ey Musa, ben senin mutlaka büyülenmiş olduğunu sanıyorum," demişti.

Musa da ona, pekala biliyorsun ki bunları birer ibret olmak üzere göklerin ve yerin Rabbi olan Allah indirdi. Ey Firavun, ben de senin mutlaka helak olduğunu sanıyorum demişti.

Nihayet Firavun onları Mısır topraklarından çıkarmak istedi. Bu yüzden biz de onu ve beraberindekilerin hepsini suda boğduk.

0: Onun arkasından İsrailoğullarına, bu yerde siz oturun. Ahiret vaadi geldiği zaman hepinizi toplayıp bir araya getireceğiz dedik.
1: وَبِالْحَقِّ أَنْزَلْنَاهُ وَبِالْحَقِّ نَزَلْ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا مُبَشِّرًا وَنَذ۪يرًا
0: Biz Kur'an'ı ancak hak ile indirdik. O da ancak hak ile indi. Seni de yalnız bir müjdeci ve uyarıcı olarak gönderdik.

0: Biz onu bir Kur'an olarak insanlara dura dura okuyasın diye bölüm bölüm ayırdık. Biz onu ihtiyaca göre parça parça indirdik.
1: قُلْ آمِنُوا بِهِ اَوْ لَا تُؤْمِنُوا اِنَّ الَّذ۪ينَ اُوتُوا الْعِلْمَ

0: الأذقان سجدا.
1: Ey Muhammed, de ki, siz ona ister inanın, ister inanmayın. Şu bir gerçektir ki, o daha önce kendilerine ilim verilen kimselere okunduğu zaman, onlar yüzüstü secdeye kapanırlar.

Onlar, Rabbimizi tenzih ederiz. Rabbimizin vaadi mutlaka yerine getirilmiştir derler. Onlar ağlayarak yüzüstü secdeye kapanırlar. Kur'an onların saygısını da arttırır.

0: ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت بها وابتغ بين ذلك سبيلا.
1: De ki, ister Allah diye dua edin, ister Rahman diye dua edin. Hangisini deseniz, nihayet en güzel isimler hep O'nundur. Namazında sesini çok yükseltme, onda sesini fazla da kısma. Bunların ikisi arasında bir yol tut.
0: وَقُلِ

0: Ey Muhammed! Çocuk edinmeyen, hakimiyette ortağı olmayan, aciz olmadığından bir velisi de bulunmayan Allah'a hamdolsun de ve onu tekbir ile yücelt. Kehf Suresi. Bu sure Mekke devrinde inmiş olup 110 ayettir. İçerisinde mağara arkadaşları anlamına gelen Ashab-ı Kehf'ten söz ettiği için bu adla anılmıştır. Sure içerisinde ayrıca misallerle Allah'ın yüce kudretine dikkat çekilmekte, Hazreti Musa ile Hızır'ın kıssasına yer verilmekte ve Zülkarneyn olayına temas edilmektedir.
1: Bismillahirrahmanirrahim.

0: عوجا.
1: Kulu Muhammed'e bu kitabı indiren ve ona hiçbir eğrilik koymayan Allah'a hamdolsun.

0: وَيُبَشِّرَ الْمُؤْمِنِينَ الَّذِينَ يَعْمَلُونَ الصَّالِحَاتِ أَنَّ لَهُمْ أَجْرًا حَسَنًا مَّاكِثِينَ فِيهِ أَبَدًا وَيُنذِرَ الَّذِينَ قَالُوا اتَّخَذَ اللَّهُ وَلَدًا.
1: Allah onu dosdoğru bir kitap olarak indirdi ki tarafından gelecek şiddetli bir azaba karşı insanları uyarsın ve salih amel işleyen müminlere kendileri için içerisinde ebedi olarak kalacakları güzel bir mükafat olduğunu müjdelesin. Ve Allah çocuk edindi diyenleri de Allah'ın azabıyla korkutsun.

0: أفواههم إن يقولون إلا كذبا.
1: Bu konuda onların da babalarının da hiçbir bilgisi yoktur. Ağızlarından çıkan ne büyük bir sözdür. Onlar yalandan başka bir şey söylemiyorlar.

0: الحديث أسفا.
1: Ey Muhammed, demek onlar bu Kur'an'a inanmazlarsa sen üzüntüden neredeyse kendini helak edeceksin.
0: İnna ce'alna ma alel ardı zineten leha linebluvehum eyyuhum ahsenu amela.
1: Biz insanların hangisinin amelinin daha güzel olduğunu deneyelim diye yeryüzünde bulunan şeyleri dünyanın kendisi için bir zinet kıldık.
0: وَإِنَّا لَجَاعِلُونَ مَا عَلَيْهَا صَعِيدًا جُرُزًا.
1: Biz bir gün yerin üzerindeki şeyleri kupkuru bir toprak yapacağız.
0: أَمْ حَسِبَتَ أَنَّ أَصْحَابَ الْكَهْفِ وَالرَّقِيمِ كَانُوا مِنْ آيَاتِنَا عَجَبًا.
1: Ey Muhammed! Yoksa sen sadece mağara ve yazılı levha sahiplerinin mi bizim şaşılacak mucizelerimizden olduklarını sandın?
0: اِذْ اَوَ الْفِتْيَةِ

0: Hani bir grup genç mağaraya sığınmışlar ve "Ey Rabbimiz, bize kendi tarafından bir rahmet ver, bize şu işimizden bir kurtuluş yolu hazırla" demişlerdi.
1: فَضَرَبَنَا عَلَى آذَانِهِمْ فِي الْكَهْفِ سِن۪ينَ عَدَدًا.
0: Biz de nice yıllar mağarada onların kulaklarına perde vurup uyuttuk.
1: ثُمَّ بَعَثْنَاهُمْ لِنَعْلَمَ اَيُّ الْحِزْبَيْنِ اَحْصَى لِمَا لَبِثُوا اَمَدًا.
0: Sonra İki gruptan hangisinin orada kaldıkları müddeti daha iyi hesap edeceğini ortaya çıkarmak için onları uyandırdık.
1: نَحْنُ

0: Huda.
1: Onların haberlerini biz sana doğru olarak anlatıyoruz. Onlar Rablerine iman etmiş gençlerdi. Biz de onların hidayetlerini arttırmıştık.

Biz onların kalplerini hakka bağlamıştık. Hani onlar zalim hükümdarın karşısında durup şöyle demişlerdi: "Bizim Rabbimiz göklerin ve yerin Rabbidir. Biz asla ondan başkasına ilah demeyiz. Aksi takdirde andolsun ki haktan uzak bir söz söylemiş oluruz."

şu bizim kavmimiz Allah'tan başka ilahlar edindiler. Onların ilah olduğuna dair açık bir delil getirseler ya, Allah'a yalan yere iftira edenden daha zalim kim olabilir?

0: ويهيئ لكم من أمركم مرفقا.
1: İçlerinden biri dedi ki, madem ki siz kavminizden ve onların Allah'tan başka taptıkları şeylerden uzaklaştınız, o halde mağaraya sığının ki Rabbiniz size rahmetinden bir genişlik versin ve işinizde sizin için bir kolaylık sağlasın.
0: وَتَرَى الشَّمْسَ إِذَا طَلَعَتْ تَزَاوَرُ عَنْ

0: Onlara baksaydın görürdün ki güneş doğduğu zaman mağaralarından sağ tarafa meylediyor, batacağı zaman da sol tarafa doğru onları makaslayıp geçiyordu. Onlar da mağaranın geniş bir yerindeydiler. İşte bu Allah'ın kudretinin delillerindendir. Allah kimi doğru yola iletirse işte doğru yolu bulan odur. Kimi de doğru yoldan saptırırsa artık onun için asla doğru yolu gösterecek bir dost bulamazsın.
1: وَتَحْسَبُهُمْ اَيْقَاضًا وَهُمْ رُقُودٌ

0: لو اطلعت عليهم لوليت منهم فرارا ولملئت منهم رعبا.
1: Kendileri uykuda oldukları halde sen onları uyanık sanırsın. Biz onları sağa ve sola çeviriyorduk. Köpekleri ise mağaranın girişinde ön ayaklarını uzatmış yatıyordu. Eğer onları o halde görseydin mutlaka geri dönüp onlardan kaçardın ve onlardan dolayı içine bir korku dolardı.
0: وَكَذَٰلِكَ بَعَثْنَاهُمْ لِيَتَسَاءَلُوا بَيْنَهُمْ

Böylece aralarında birbirlerine sormaları için biz onları uyandırdık. İçlerinden biri, "Ne kadar kaldınız?" dedi. Onlar da, "Bir gün veya daha az bir süre kaldık," dediler. Bazıları da dediler ki, "Ne kadar kaldığınızı Rabbiniz daha iyi bilir. Birinizi şu gümüş parayla şehre gönderin de baksın. Hangi yiyecek daha temizse ondan size erzak getirsin ve çok nazik davransın. Sakın sizi hiçbir kimseye sezdirmesin."

Çünkü onlar sizi ele geçirirlerse ya taşlayarak öldürürler veya kendi dinlerine döndürürler. O zaman da ebedi olarak kurtuluşa eremezsiniz.

Biz böylece Allah'ın tekrar diriltme vaadinin gerçek olduğunu ve kıyamet saatinin geleceğinde şüphe olmadığını bilsinler diye insanlara onları buldurduk. Hani halk aralarında onların durumunu tartışıyorlardı. Bazıları onların üstlerine bir bina yapın dediler. Rableri onların durumunu daha iyi bilir. Onların işleri hakkında galip gelenler de biz onların üstüne mutlaka bir mescit yapacağız dediler.

0: Bazıları onlar üç kişidir, dördüncüsü köpekleridir diyecekler. Bazıları da onlar beş kişidir, altıncısı köpekleridir derler. Her ikisi de görünmeyene taş atıyorlar. Bir grupta onlar yedi kişidir, sekizincisi köpekleridir derler. Ey Muhammed, de ki, Rabbim onların sayısını daha iyi bilir. Onları ancak pek az kimseler bilir. Sen onlar hakkında zahiri bir tartışmadan başka derin münakaşalara dalma. Onlardan hiçbir kimseye Ashab-ı Kehf hakkında bir şey sorma.
1: وَلَا تَقُولَنَّ لِشَيْءٍ اِنِّي فَاعِلٌ ذَٰلِكَ غَدًا

0: رشدا.
1: Herhangi bir şey için sakın ben bunu yarın mutlaka yapacağım deme. Ancak Allah dilerse yapacağım de. Unuttuğun zaman da Rabbini an ve umulur ki Rabbim beni doğruya bundan daha yakın olan bir bilgiye ulaştırır de.
0: وَلَبِثُوا فِي كَهْفِهِمْ 300 سِنِينَ وَازْدَادُوا 9.
1: Onlar mağaralarında 300 yıl kaldılar. Buna 9 yıl daha kattılar.
0: قُلِ اللّٰهُ اَعْلَمُ بِمَا لَبِثُوا لَهُ غَيْبُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ اَبْصِرْ بِهِ وَاَسْمِعْ مَا لَهُمْ مِنْ دُونِهِ مِنْ وَلِيٍّ وَلَا يُشْرِكُ ف۪ي حُكْمِهِ اَحَدًا
1: Ey Muhammed! De ki, onların ne kadar kaldıklarını Allah daha iyi bilir. Göklerin ve yerin gaybını bilmek ona mahsustur. O ne güzel görür ve ne güzel işitir. İnsanların ondan başka bir dostu yoktur. O hiç kimseyi hükmüne ortak etmez.

Ey Muhammed! Rabbinin kitabından sana vahyedilen şeyi oku. Onun sözlerini değiştirecek kimse yoktur. Sen asla ondan başka bir sığınak da bulamazsın. Vasbi

0: Ey Muhammed! Rablerinin rızasını isteyerek sabah akşam ona dua eden kimselerle beraber sabret. Gözlerin dünya hayatının süsünü isteyerek onlardan ayrılmasın. Kalbini bizi anmaktan gaflete düşürdüğümüz, kendi hevesine uyan ve işi gücü haddi aşmak olan kimseye itaat etme.
1: وَقُلِ الْحَقُّ مِنْ رَبِّكُمْ فَمَنْ شَاءَ فَلْيُؤْمِنْ وَمَنْ شَاءَ فَلْيَكْفُرْ

0: بئس الشراب وساءت مرتفقا.
1: De ki, bu hak kitap Rabbiniz tarafından gelmiştir. Artık dileyen inansın, dileyen inkar etsin. Şüphesiz ki biz zalimler için alev duvarları kendilerini çepeçevre kuşatacak bir ateş hazırladık. Eğer onlar susuzluktan feryat ederlerse kendilerine erimiş maden gibi yüzleri haşlayan bir su verilir. O ne kötü bir içecektir. Cehennem de ne kötü bir duraktır.
0: İnnellezîne âmenû ve amilussâlihâti innâ lâ nudî'u ecre men ehsene amelâ.
1: İman edip salih amel işleyenlere gelince, şüphesiz ki biz iyi amelde bulunan kimselerin mükafatını zayi etmeyiz.

0: İki ni'mes sevabu ve hasunet murtefaqa.
1: İşte onlar için adn cennetleri vardır. Onların saraylarının altından ırmaklar akar. Onlar orada altın bileziklerle süslenirler. İnce ve kalın ipekliden yeşil elbiseler giyerler. Orada tahtlar üzerine oturup yaslanırlar. O ne güzel bir sevaptır. Cennetse ne güzel bir duraktır.

0: Ey Muhammed! Sen onlara iki adamı misal getir. Biz onlardan birine iki üzüm bağı vermiştik. Etraflarını hurmalıklarla çevirmiş, aralarında ekinler bitirmiştik.
1: كِلْتَ الْجَنَّتَيْنِ آتَتْ أُكُلَهَا وَلَمْ تَظْلِمْ مِنْهُ شَيْئًا وَفَجَّرْنَا خِلَالَهُمَا نَهَرًا.
0: Her iki bağ da ürünlerini vermişler, hiçbir şeyi eksik bırakmamışlardı. Biz aralarından bir de ırmak akıtmıştık.
1: وَكَانَ لَهُ ثَمَرٌ فَقَالَ لِصَاحِبِهِ وَهُوَ يُحَاوِرُهُ أَنَا أَكْثَرُ مِنْكَ مَالًا وَأَعَزُّ نَفَرًا.
0: Bu adamın başka geliri de vardı. Arkadaşıyla konuşurken ona, benim malım seninkinden daha çoktur ve ben nüfus bakımından senden daha güçlüyüm dedi.
1: وَدَخُلُ

Böylece kendisine haksızlık ederek bağına girdi ve "Bu bağın hiçbir zaman yok olacağını sanmıyorum. Kıyametin kopacağını da sanmıyorum. Rabbime döndürülsem bile andolsun ki orada bundan daha iyi bir yer bulurum," dedi.

0: Kendisiyle konuşmakta olan arkadaşı ona şöyle dedi: seni topraktan, sonra bir damla sudan yaratan, sonra da seni bir adam kılığına koyan Allah'ı inkar mı ediyorsun?
1: Lakinnehu vallahu rabbi ve la uşriku bi rabbi ahada.
0: Fakat ben inanıyorum ki o Allah benim Rabbimdir. Ben Rabbime hiç kimseyi ortak koşmam.

0: Sen bağına girdiğin zaman her ne kadar beni mal ve çocuk bakımından kendinden daha aşağı görüyorsan da maşallah Allah dilemiş de böyle güzel yaratmış. Kuvvet ve kudret yalnız Allah'a mahsustur deseydin ya.
1: فَعَسَى رَبِّي اَنْ يُؤْتِيَنِ خَيْرًا مِّنْ جَنَّتِكَ وَيُرْسِلَ عَلَيْهَا حُسْبَانًا مِّنَ السَّمَاءِ فَتُصْبِحَ صَعِيدًا زَلَقًا أَوْ يُصْبِحَ مَاؤُهَا غَوْرًا فَلَنْ تَسْتَطِيعَ لَهُ طَلَبًا.
0: Belki de Rabbim bana senin bağından daha iyisini verir. Seninkinin üzerine de gökten bir afet gönderir. Bağın kuru ve kaygan bir toprak oluverir. Yahut da suyu yerin dibine çekilir de bir daha arayıp bulamazsın.

Nihayet onun ürünleri yok edildi. Çardakları üzerine yıkılmış olan bağına harcadığı emeğe karşı ellerini ovuşturmaya başladı. Ah, keşke Rabbime hiç kimseyi ortak koşmasaydım diyordu.

0: Kendisine Allah'tan başka yardım edecek bir topluluk da olmadı. O kendi kendini de kurtaramazdı.
1: هُنَالِكَ الْوَلَايَةُ لِلَّهِ الْحَقِّ هُوَ خَيْرٌ ثَوَابًا وَخَيْرٌ عُقْبًا.
0: İşte böyle durumlarda hakimiyet hak olan Allah'ındır. Onun mükafatı daha hayırlıdır. Vereceği sonuç da daha hayırlıdır.

0: Ey Muhammed! Sen onlara dünya hayatının misalini şöyle anlat. Dünya hayatı sanki gökten indirdiğimiz bir su gibidir. Onunla yeryüzünün bitkileri birbirine karışır. Ama sonra onlar rüzgarların savurduğu bir çöp kırıntısı haline döner. Allah'ın her şeye gücü yeter.
1: El-mâlu vel-benûne zînetul hayâtid-dünyâ vel-bâkiyâtus-sâlihâtu hayrun inde rabbike thevâben ve hayrun emelâ.
0: Mal ve oğullar dünya hayatının zinetidir. Baki kalacak salih amellerse Rabbinin yanında hem sevap bakımından daha hayırlıdır hem de ümit bakımından daha hayırlıdır.
1: وَيَوْمَ نُسَيِّرُ الْجِبَالَ وَتَرَى الْأَرْضَ بَارِزَةً وَحَشَرْنَاهُمْ فَلَمْ نُغَادِرْ مِنْهُمْ أَحَدًا.
0: Biz bir gün dağları yürütürüz ve sen yeryüzünü dümdüz görürsün. Biz onların hepsini bir araya toplarız. Onlardan hiçbir kimseyi geri bırakmayız.
1: وَعُرِضُوا عَلَى رَبِّكَ صَفًّا لَقَدْ جِئْتُمُونَا كَمَا خَلَقْنَاكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ بَلْ زَعَمْتُمْ أَلَّنْ نَجْعَلَ لَكُمْ مَوْعِدًا.
0: Onlar saflar halinde Rabbinin huzuruna çıkarılırlar. Onlara andolsun ki sizi ilk defa yarattığımız gibi bize geldiniz. Oysa siz sorguya çekilmeniz için bir zaman tayin etmeyeceğimizi iddia etmiştiniz değil mi? Denecektir.

0: أحصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا.
1: Amel defterleri de ortaya konur ve sen günahkarların onun içinde yazılı bulunanlardan korktuklarını görürsün. Onlar, vay başımıza gelenler, bu kitaba ne olmuş da küçük ve büyük hiçbir şey bırakmıyor, hepsini sayıyor derler. Onlar bütün yaptıklarını hazır bulurlar. Rabbin hiçbir kimseye haksızlık yapmaz.

0: وهم لكم عدو بئس للظالمين بدلا.
1: Hani biz meleklere Adem'e secde edin demiştik. İblis hariç hepsi de secde etmişlerdi. İblis ise cinlerdendi. Rabbinin emrinden dışarı çıktı. Şimdi siz beni bırakıp da onu ve neslini dostlar mı ediniyorsunuz? Oysa onlar sizin için birer düşmandır. Zalimler için bu ne kötü bir bedeldir.
0: Mâ eşhedtuhum halqas semâvâti vel ardı ve lâ halqa enfusihim ve mâ kuntum muttehizel mudillîne abudâ.
1: Ben onları ne göklerin ve yerin yaratılmasında hazır bulundurdum, ne de kendilerinin yaratılmasında. Ben yoldan saptıranları da yardımcı edinmiş değilim.

0: سَابِقًا.
1: O gün Allah kafirlere, benim ortaklarım olduklarını iddia ettiğiniz şeyleri çağırın der. Onlar da çağırırlar. Ama çağırdıkları şeyler kendilerine cevap vermezler. Biz onların aralarına tehlikeli bir uçurum koyarız.

0: Günahkarlar ateşi görürler, içine düşeceklerini anlarlar ama artık ondan kaçacak bir yer bulamazlar.
1: وَلَقَدْ صَرَّفْنَا فِي هَذَا الْقُرْآنِ لِلنَّاسِ مِنْ كُلِّ مَثَلٍ وَكَانَ الْإِنْسَانُ أَكْثَرَ شَيْءٍ جَدَلًا.
0: Andolsun ki biz bu Kur'an'da her türlü misali insanlara çeşit çeşit çevirip anlattık. Ama insan tartışmaya her şeyden daha çok düşkündür.

0: bu kubule.
1: Hidayet rehberi olan peygamber kendilerine geldiği zaman insanları iman etmekten ve Rablerinden bağışlanma dilemekten alıkoyan şey ancak öncekilerin başına gelenlerin kendilerine de gelmesini veya azabın açıkça karşılarına dikilmesini beklemeleridir.

0: huzuve.
1: Biz peygamberleri ancak müjdeleyiciler ve uyarıcılar olarak göndeririz. İnkar edenlerse hakkı batılla ortadan kaldırmak için mücadele ediyorlar. Onlar benim ayetlerimi ve kendilerine yapılan uyarmaları alay konusu edindiler.

0: izen ebede.
1: Rabbinin ayetleri kendisine hatırlatılıp da onlardan yüz çeviren ve önceden yaptığı günahları unutandan daha zalim kim olabilir? Doğrusu biz Kur'an'ı iyice anlamasınlar diye onların kalplerinin üzerine örtüler, kulaklarına da bir ağırlık koyduk. Sen onları doğru yola çağırsan da onlar bu durumda asla doğru yola gelmezler.

0: ile.
1: Merhamet sahibi olan Rabbin çok bağışlayıcıdır. Eğer onları kazandıkları günah sebebiyle hemen cezalandıracak olsaydı, onlar için azabı çabuklaştırırdı. Fakat onların bir vadesi vardır ki, asla ondan kaçıp sığınacak bir yer bulamayacaklardır.

0: uida.
1: İşte haksızlık ettiklerinde halkını helak ettiğimiz memleketler. Biz onları helak etmek için de belli bir zaman tayin etmiştik.
0: وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِفَتَاهُ لَا أَبْرَحُ حَتَّى أَبْلُغَ مَجْمَعَ الْبَحْرَيْنِ اَوْ أَمْضِيَ حُقُبًا
1: Bir zamanlar Musa hizmetinde bulunan genç adamına, ben iki denizin birleştiği yere varıncaya kadar durmayacağım veya uzun bir müddet yürüyeceğim demişti.
0: فَلَمَّا بَلَغَا مَجْمَعَ بَيْنِهِمَا نَسِيَا حُوتَهُمَا فَاتَّخَذَ سَب۪يلَهُ فِي الْبِحْرِ سَرَبًا
1: Musa ve adamı iki denizin birleştiği yere vardıklarında balıklarını unuttular. Balık da sıyrılarak denizde yolunu tuttu.

0: نصبا.
1: Orayı geçip gittiklerinde Musa yanındaki genç adamına, "Yemeğimizi bize getir. Andolsun ki bu yolculuğumuzdan yorgun düştük," dedi.

0: الشَّيْطَانُ أَنْ أَذْكُرَهُ وَاتَّخَذَ سَب۪يلَهُ فِي الْبَحْرِ عَجَبًا.
1: Genç, gördün mü? Kayaya sığındığımız zaman ben balığı unuttum. Bana onu söylememi ancak şeytan unutturdu. O şaşılacak bir şekilde denizdeki yolunu tutup gitmişti dedi.
0: قَالَ ذَٰلِكَ مَا كُنَّا نَبْغِ فَارْتَدَّا عَلَى آثَارِهِمَا قَصَصًا.
1: Musa, işte aradığımız buydu dedi ve izlerini takip ederek geriye döndüler.

Orada tarafımızdan kendisine bir rahmet verdiğimiz ve yine kendisine tarafımızdan bir ilim öğrettiğimiz salih kullarımızdan birini buldular ki o Hızır'dı.

0: علمت رشدا.
1: Musa ona, sana öğretilen bilgilerden bana doğruyu gösteren bir bilgi öğretmen şartıyla sana tabi olabilir miyim dedi.
0: قَالَ اِنَّكَ لَنْ تَسْتَطِيعَ مَعِيَ صَبْرًا وَكَيْفَ تَصْبِرُ عَلَى مَا لَمْ تُحِطْ بِهِ خُبْرًا.
1: Hızır, sen benimle beraber bulunmaya asla sabredemezsin. İyice bilip kavrayamadığın bir şeye nasıl sabredeceksin dedi.

0: e'si leke emra.
1: Musa, inşallah beni sabırlı bir kimse olarak bulacaksın. Sana hiçbir işte karşı gelmem dedi.

Hızır, eğer bana tabi olacaksan ben sana kendisinden söz edinceye kadar bana hiçbir şey hakkında soru sorma dedi.

0: لتغرق أهلها قال أخرقتها لتغرق أهلها لقد جئت شيئا إمرا.
1: Nihayet ikisi beraber kalkıp gittiler. Gemiye bindikleri zaman onu deliverdi. Musa, bu gemiyi içindekileri boğmak için mi deldin? Doğrusu sen çok kötü bir iş yaptın dedi.
0: قَالَ أَلَمْ أَقُلْ اِنَّكَ لَنْ تَسْتَطِيعَ مَعِيَ صَبْرًا
1: Hızır, ben sana benimle beraber bulunmaya sen asla sabredemezsin dememiş miydim dedi.
0: قَالَ لَا تُؤَاخِذْنِي بِمَا نَسِيتُ وَلَا تُرْهِقْنِي مِنْ أَمْرِي عُسْرًا
1: Musa, unuttuğum şeyden dolayı beni kınama ve bana bu işimden dolayı bir güçlük çıkarma dedi.

0: زكية قال أقتلت نفسا زكية بغير نفس لقد جئت شيئا نكرا.
1: Yine ikisi birlikte yürüdüler. Nihayet bir oğlan çocuğuna rastladılar. Hızır onu hemen öldürdü. Musa, bir can karşılığı olmaksızın temiz bir canı mı öldürdün? Doğrusu sen çok kötü bir iş yaptın dedi.
2: Sadakallahu'l-azim.
1: Yüce Allah doğru söylemiştir.

العزيز يا الله، يا جبار يا الله، يا متكبر.

حلاوة وبكل كلمة كرامة وبكل آية سعادة وبكل سورة سلامة وبكل

دعواهم فيها سبحانك اللهم وتحيتهم فيها سلام وآخر

0: تجعلنا فتنة للقوم الظالمين ونجنا برحمتك من القوم الكافرين ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم اللهم لك أسلمنا وبك آمنا وعليك توكلنا وإليك أنبنا وبك خاصمنا فاغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا وما أعلنا وما أسررنا وما أنت أعلم به منا اللهم ارحمنا فإنك بنا راحم لا تعذبنا بذنوبنا فأنت علينا قادر والقف بنا يا مولانا فيما جرت به المقادير واغفر لنا منك بخير أجمعين اللهم اغفر لنا منك بخاتمة السعادة أجمعين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.
1: Özel FM 103.2
2: Hamd bir tek olan Allah'a aittir. Salat ve selam kendisinden sonra nebi gelmeyecek olan Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin üzerine olsun. Allah'ım senin nebinin ve senin kulunun senden istediği hayrı ben de isterim. Nebin ve kulun olanın sana sığındığı şerden ben de sana sığınırım. Allah'ım senden cenneti ona yaklaştıran söz ve ameli isterim. Ateşten ve ona yaklaştıran söz ve amelden sana sığınırım. Takdir ettiğin her hükmü benim için hayırlı kılmanı dilerim. Allah'ım, ayakta olduğumda, oturduğumda ve uyuduğumda beni İslam ile muhafaza buyur. Beni düşmanlara ve hasetçilere gülünç düşürme. Allah'ım, hazineleri senin elinde olan bütün hayrı senden isterim. Hazineleri senin elinde olan bütün şerlerden sana sığınırım. Allah'ım, sana isyan etmemize engel olacak haşyetinden, bizi cennete ulaştıracak taatinden, üzerimizdeki dünya sıkıntılarını kolaylaştıracak yakin duygusundan bize de taksim et. Allah'ım, kulaklarımızla, gözlerimizle, güç ve kuvvetimizle bize hayat verdiğin şeyle faydalandır. Onları bizimle birlikte sürekli kıl. Bize zulmedenden intikamımızı al. Düşmanlarımıza karşı bize yardım et. Bizi dinimiz hakkında musibete düşürme. Dünyayı en büyük derdimiz kılma. İlmimizi dünyayla sınırlandırma. Bize merhamet etmeyecek olanı bize musallat etme. Allah'ım korkaklıktan ve cimrilikten sana sığınırım. Ömrün en rezil kısmına ulaşmaktan sana sığınırım. Dünyanın fitnesinden ve kabir azabından sana sığınırım. Allah'ım hatalarımı, bilgisizliğimi, işimdeki taşkınlığımı ve senin benden daha iyi bildiğin günahlarımı bağışla. Allah'ım şakamı ve ciddiyetimi, kasten ve hataen yaptıklarımı, benden mevcut olan bütün yanlışlarımı bağışla. Allah'ım beni bağışla, bana merhamet et, bana hidayet eyle, afiyet ver, beni rızıklandır. Allah'ım ben nefsime çokça zulmettim. Senden başka hiç kimse günahları bağışlayamaz. Katından bir mağfiretle beni bağışla. Bana merhamet et. Kuşkusuz ki sen gafursun, rahimsin. Allah'ım sana teslim oldum, sana inandım, sana dayandım, sana tevbe ettim. senin yardımınla mücadele ettim. Allah'ım, izzetin hakkı için senden başka ilah yok. Beni sapıklıkta bırakmandan sana sığınırım. Ölmeyecek olan hay sensin. İnsanlar ve cinlerse ölecekler. Allah'ım, rahmetinin gereklerini, mağfiretinin kararlarını, her türlü günahtan salim olmayı, bütün iyiliklerden pay kazanmayı, cennetle kurtuluşa ermeyi biz senden isteriz. Allah'ım, ömrümün sonunda, ihtiyarlık anımda bana bol bol rızık ver. Allah'ım, günahlarımı bağışla. Evimi geniş, rızkımı bereketli kıl. Allah'ım, senden başka hiçbir kimsenin malik olmadığı fazlını ve rahmetini senden isterim. Allah'ım, düşmekten, vurulmaktan, boğulmaktan, yanmaktan sana sığınırım. Ölüm anında şeytanın beni çarpmasından sana sığınırım. Senin yoluna sırt çevirmiş olarak ölmekten sana sığınırım. Yılan veya akrep sokarak ölmekten sana sığınırım. Allah'ım, açlıktan sana sığınırım. O ne kötü fakirliktir. Hıyanetten sana sığınırım. O ne kötü hainliktir. Allah'ım, acizlikten, tembellikten, korkaklıktan, cimrilikten, ihtiyarlıktan, taş yürekli olmaktan, gafletten, fakirlikten, zillet ve meskenetten sana sığınırım. Allah'ım, küfürden, fısktan, düşmanlık ve nifaktan, gösteriş ve riyadan sana sığınırım. Sağırlıktan, dilsizlikten, delilikten, cüzzamdan, alacadan ve benzer hastalıklardan sana sığınırım. Allah'ım, fakirlikten, yokluktan, zelil olmaktan sana sığınırım. Zulmetmekten ve zulme uğramaktan sana sığınırım. Allah'ım, ikamet ettiğim evde kötü komşudan sana sığınırım. Allah'ım, huşu duymayan kalpten, kabul edilmeyen duadan, doymayan nefisten ve yararsız ilimden sana sığınırım. Bu dört durumdan sana sığınırım. Allah'ım, kötü günden, kötü geceden, kötü saatten, kötü arkadaştan, ikamet evinde kötü komşudan sana sığınırım. Allah'ım, senden cennet isterim. Beni cehenneminden korumanı isterim. Allah'ım, beni dinde fakih kıl. Allah'ım, bilerek şirk koşmaktan sana sığınırım. Bilmeden şirk koşmaktan senden mağfiret dilerim. Allah'ım, bana öğrettiklerinde beni faydalandır. Bana fayda verecek olanı bana öğret. Benim ilmimi arttır. Allah'ım, senden yararlı ilim, temiz rızık ve kabul edilen amel isterim. Ey Vahid, Ehad ve Samet olan, doğurmayan ve doğurulmayan, hiçbir şey kendisine denk olmayan Allah'ım, senden günahlarımı bağışlamanı isterim. Muhakkak ki gafur ve rahim olan sensin, sen. Allah'ım, hamdin sana ait olması hakkı için senden isterim. Senden başka ilah yoktur. Sen birsin, senin ortağın yoktur. Bol bol iyilik veren Allah'ım, ey gökleri ve yerleri yaratan, ey celal ve ikram sahibi olan, ey hay ve kayyum, cennet isterim senden. Sana sığınırım ateşten. Allah'ım, ben isteyeceklerimi senden isterim. Şehadet ederim, şüphesiz sen Allah'sın. Senden başka ilah yoktur. Sen Ehad'sın. Doğurmayan, doğurulmayan, kendisine hiçbir şey denk olmayan Samet'sin. Rabbim, beni bağışla. Tövbemi kabul et. Şüphesiz tövbeleri bol bol kabul eden sensin. Bağışlayan sensin. Allah'ım, gaybı bilme ve mahlukat üzerindeki kudretin hakkı için yaşamı benim için hayır olarak bildikçe beni yaşat. Ölümü benim için hayır bildiğin zaman beni öldür Allah'ım. Allah'ım, gizlilikte ve açıkta senden haşyetini isterim. Öfke halinde ve rıza durumunda senden hak kelimeyi isterim. Fakirlikte ve zenginlikte sana yönelmeyi dilerim. Senden tükenmeyen bir nimet isterim. Bitmez bir sevinç isterim. Kazadan sonra senden rıza isterim. Ölümden sonra yaşam serinliği isterim. Zarar veren bir darlıkta olmadan, sapıttıran bir fitneye düşmeden, senin yüzüne bakmanın izzetini, sana kavuşmanın şevkini isterim. Allah'ım, bizi iman ziynetiyle ziynetle. bizi hidayete ermişlerin hidayetine ulaştır. Allah'ım, beni senin sevginle ve sevgisi senin katında bana fayda verecek olanın sevgisiyle rızıklandır. Allah'ım, sevdiğim şeylerden bana verdiğin rızkı senin sevdiğin yolda benim için kuvvet kıl. Allah'ım, sevdiklerimden benden uzaklaştırdığın şeyi senin sevdiğin yöne yönelt. Allah'ım, beni günahlardan ve hatalardan temizle. Allah'ım, beni o günah ve hatalardan beyaz elbisenin kirden temizlendiği gibi temizle. Allah'ım, beni kar ve doluyla, soğuk suyla temizle. Allah'ım, cimrilikten, korkaklıktan, kötü ömürden, kalbin fitnesinden ve kabir azabından sana sığınırım. Allah'ım, ey Cebrail'in ve Mikail'in Rabbi, ey İsrafil'in Rabbi, cehennemin sıcaklığından ve kabir azabından sana sığınırım. Allah'ım, bana doğru yolu ilham et. Nefsimin şerrinden beni koru. Allah'ım, senden faydalı ilim isterim. Fayda vermeyen ilimden sana sığınırım. Allah'ım, ey göklerin Rabbi, yerin Rabbi, ey Rabbimiz, ey büyük arşın Rabbi, ey her şeyin Rabbi, ey tohumu ve daneyi yaran, ey Tevrat'ı, İncil'i ve Furkan'ı inzal buyuran, her şeyin şerrinden sana sığınırım. Sen her şeyi perçeminden tutarsın. Allah'ım, sen evvelsin. Senden önce hiçbir şey yoktur. Sen ahirsin. Senden sonra hiçbir şey yoktur. Sen zahirsin. Senin üstünde hiçbir şey yoktur. Sen batınsın. Senden öte hiçbir şey yoktur. Bizden borcu gider. Bizi fakirlikten kurtar, zengin kıl. Allah'ım, kalplerimizi birbirine ısındır. Aramızda sulh eyle. Bize esenlik yollarına hidayet et. Bizi karanlıklardan kurtar. Nura ulaştır. Bizi görünür görünmez hayasızlıktan sakındır. Kulaklarımızda, gözlerimizde, kalplerimizde, eşlerimizde, soylarımızda bizim için bereket ihsan eyle. Bizi affeyle. Şüphesiz ki sen tövbeleri bol bol kabul edensin. Rahimsin. Bizi nimetlerine karşı şükredenlerden, o nimetlerle seni övenlerden, onlarla karşılaşanlardan eyle. O nimetlerini bize tam ver. Allah'ım, senden istenecek şeylerin en hayırlısını isterim. Hayırlı dua, hayırlı kurtuluş, hayırlı amel, hayırlı sevap, hayırlı hayat, hayırlı ölüm isterim. Beni hak üzere sabit kıl. Hayır tartılarımı ağırlaştır. İmanımı derinleştir. Derecelerimi yücelt. Namazımı kabul buyur. Hatalarımı bağışla. Senden cennette yüce dereceler isterim. Allah'ım, senden hayırla başlamalar ve hayırla bitirmeler, hayırla toplanmalar, hayrın evvelini, zahirini, batınını ve cennette yüce dereceler isterim. Kabul buyur Allah'ım. Allah'ım, senden getirdiğimin, işlediğimin ve amelimin hayrını isterim. Gizli olanın, açık olanın hayrını ve cennetin yüce derecelerini isterim. Kabul buyur Allah'ım. Allah'ım, zikrimi yükseltmeni, işimi salih kılmanı, kalbimi temizlemeni, namusumu korumanı, kalbimi nurlandırmanı, günahımı bağışlamanı dilerim. Senden cennetin yüce derecelerini isterim. Kabul buyur Allah'ım. Allah'ım, senden nefsime, kulağıma, gözüme, ruhuma, yaratılışıma, ahlakıma, ehlime, hayatıma, ölümüme ve amelime bereket ve hayır vermeni isterim. İyi amellerimi kabul buyur. Senden cennetin yüce derecelerini isterim. Kabul buyur Allah'ım. Allah'ım, huyların, heveslerin, işlerin ve dertlerin kötülüklerinden beni uzak tut. Allah'ım, bana verdiğin rızıklarla beni kanaat sahibi yap. O rızıkta benim için bereket kıl. Bilmediklerimi benim için hayra tebdil et. Allah'ım, beni kolay bir hesap ile hesaba çek. Allah'ım, seni zikretmemiz, sana şükretmemiz, sana güzelce ibadet etmemiz için bize yardım eyle. Allah'ım, senden irtidat edilmeyecek bir iman, tükenmeyecek bir nimet ve hulk cennetinin en yüce makamında Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem ile arkadaşlık isterim. Allah'ım, beni nefsimin şerrinden koru. İşin en doğrusunu yapmaya beni kararlı kıl. Allah'ım, gizlediğim, açıkladığım, hatayen yaptığım, kasten işlediğim, bildiğim ve bilmediğim bütün günahlarımı bağışla. Allah'ım, borcun sıkıştırmasından, düşmanın galip gelmesinden ve düşmanları güldürmekten sana sığınırım. Allah'ım, beni bağışla. Bana hidayet et, bana rızık ve afiyet ver. Kıyamet günü makamın darlığından Allah'a sığınırım. Allah'ım, beni kulağımla ve gözümle faydalandır. İkisini de benimle birlikte sürekli kıl. Zulmedene karşı bana yardım eyle. Ondan öcünü al. Amin.
1: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel efendim.

0: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel FM.
1: Saat 6. Özel FM hayırlı sabahlar diler.
0: Özel FM. www.ozelfm.net. ozelfm.net.

أك يسعى وهو يخشى فأنت عنه تلهى كلا إنها تذكرة فمن شاء ذكره.

0: المزمل قم الليل إلا قليلا.
1: Allah'a davet eden, salih amel işleyen ve ben Müslümanlardanım diyenden daha güzel sözlü kim olabilir?

0: söyleyecek çok sözümüz var. Özel FM.
1: Özel FM.
2: Reklamlar. Şimdi reklamlar.
3: Köklerine bağlı, dünyaya yön verecek nesiller yetiştiren bir okul düşünün. İşte o okul biziz. Çünkü biz, güzel ahlaklı ve kaliteli eğitim almış çocuklarımızın yarının umudu olacağına inanıyoruz. Erkam Kolejleri 0554 128 98 91 Ataşehir ve Avcılar'dan sonra Sakarya'dayız.
4: Hayalinizdeki umre yolculuğu Miftah Turizm ile gerçekleşiyor. Miftah Turizm olarak size unutulmaz bir umre deneyimi sunuyoruz. 0507 163 96 73 Miftah Turizm.
5: Adak ve akika kurbanlarınızı sizin adınıza Afrika'da kesip ihtiyaç sahibi kardeşlerimize dağıtıyoruz. Küçük baş 5500, koç 6500 liradır. İyi Kalbi Derneği, hayata iyilik kat. 0216 296 96 16. iyilikkalbi.org.tr.
6: Böyle bir kampanya görülmedi. NP Mobilya'dan inanılmaz yaz kampanyası. Tüm asgari ücretlilere 180 bin liraya kadar bankasız, kredi kartsız, kefilsiz alışveriş imkanı sunuyoruz. Üstelik 15 ay taksit imkanıyla. Bu yaz eviniz bayram edecek. NP Mobilya her eve mutluluk taşır. 0546 123 12 37 npmobilya.com.
7: Her türlü eşofman kumaşlarıyla Sebil Kumaşçılık tercihiniz olsun. 2 iplik, 3 iplik dalgıç, interlock, süprem ve raşel kumaş çeşitleriyle hizmetinizdeyiz. Adres: Güvercintepe Mahallesi, Cumhuriyet Caddesi No 49, Bayramtepe, Başakşehir. 0532 585 24 59.
8: Tevhid bilinciyle çıktığımız bu yolda amacımız sizlerin kutsal toprakları tevhidi bir şuurla ve sahih sünnete uygun şekilde ziyaret etmenize vesile olmaktır. Umde Turizm 0537 867 4114 Başakşehir.
5: Adak ve akika kurbanlarınızı Afrika'da sizin adınıza kesip ihtiyaç sahibi kardeşlerimize dağıtıyoruz. Bir kurban bedeli 4500 liradır. Umut Ol İnsani Yardım Derneği 0212 523 03 30 umutol.org.
9: Hacı Baba lokumları. Geleneksel lezzetimiz olan lokumun 500 farklı çeşidini 15 yıldan beri sizlere ve 26 ülkeye sunmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Hacı Baba lokumları. 0212 861 0605. Deneyimlemeniz için hacibabalokumları.com.
10: Taberi tefsiri. İmam Taberi. Kur'an-ı Kerim'i anlamak için yazılmış tüm tefsirlerin kaynağı olan, tefsirlerin anası ünvanı verilen en büyük tefsir, şimdi tam tercüme olarak Türkçe'de yayınlanmaya başladı. Profesör Doktor Mesut Kaya başkanlığında, alanında uzman bir heyet tarafından dilimize kazandırılan bu tefsir, Rabbimizin kelamını anlamak için mutlaka okunması gereken bir kaynak. İsterseniz tek cilt olarak, isterseniz şimdiye kadar çıkmış ciltleri takım halinde tüm kitapçı ve internet sitelerinden satın alabilirsiniz. selamkitap.com. Hayata anlam katan kitaplar.
11: Kuraklığın ve susuzluğun hüküm sürdüğü coğrafyalarda desteklerinizle su kuyuları açıyoruz. Bu kuyular insanlığa hayat, geleceğe umut oluyor. Sadaka Taşı Derneği 0216 614 0461 sadakataşı.org.tr.
12: İmplant, ortodonti, kanal tedavisi, çocuk diş hekimliği, diş eti operasyonu ve dış sağlığımızla ilgili her konuda güncel teknolojileri, hijyen, güven ve samimiyetle hastalarımıza sunuyoruz. Sağlıklı bir ağız, sağlıklı bir gülüştür. Klinik Emirgen 0212 323 64 04 Sarıyer.
2: Reklamları dinlediniz.
13: Subhanellezi esra بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. يا رحمن.
14: Bir gece kulu Muhammed'i bazı mucizelerimizi göstermek üzere Mescid-i Haram'dan çevresini bereketli kıldığımız Mescid-i Aksa'ya götüren Allah, her türlü noksan sıfattan uzaktır.
0: Daha söyleyecek çok sözümüz var.
15: Özel FM
2: 103.2. Şimdi dua zamanı.
1: üzerinizi alemlerin yaratıcısı ve yegane hüküm sahibi Allah Azze ve Celle'ye kaldıralım. Gönülden yalvaralım.
15: Allahümme eyqid ümmetena min gafletiha ve ahiyha min mevtetiha. Allahümme aslih hükkâmeha ve hulâteha. Allahümme huz biyedihim lil hak ve akdif fi kulubihim ul havfe min ve enza' min kulubihim ul havfe min el kuffar. Allahümme akdif fi kulubihim ul iman. اللهم أصلح شأنهم اللهم أعزهم بالإسلام وأعز الإسلام بهم اللهم أعنهم على حمل راية الجهاد يا رب العالمين اللهم أعد للدين عزه اللهم أعد للدين مجده اللهم بارك لنا في علمائنا وانفعنا بعلمهم ونور بصيرتهم وارفع قدرهم اللهم اجعلنا من المتأثرين بهم اللهم اجعلهم ممن يقولون الحق وينصرون دينك ولا يخافون لومة لائم يا رب العالمين اللهم أعد لنا صلاح الدين اللهم أعد لنا عمر اللهم أعد لنا أبي بكر اللهم أعد لنا عثمان اللهم أعد لنا علي يا رب العالمين اللهم مكن الإسلام في كل مكان وارفع راية الدين واخزي راية الكفار اللهم اخزي الكفار اللهم إنهم يعادون دينك ويقتلون أولياءك اللهم اسحقهم سحقا والعنهم لعنا كبيرا اللهم عليك بدولة الصهاينة اللهم عليك برأسهم اللهم عليك برأسهم اللهم إنهم طغوا وتجبروا وقتلوا إخواننا واغتصبوا أخواتنا وشردوا أطفالنا ومنعونا من المسجد الأقصى اللهم عليك بهم اللهم عليك بالقردة والخنازير اللهم أرنا فيهم عجائب قدرتك اللهم ارزقنا ركعتين في الأقصى المبارك اللهم كما صلينا في المسجد الحرام والمسجد النبوي فبرحنا بركعتين في المسجد الأقصى رغم أنف اليهود رغم أنف اليهود رغم أنف اليهود يا رب العالمين اللهم هذا ختام شهرك اللهم هذا ختام شهرك اللهم انصر إخواننا في كل مكان وارفع راية الجهاد وأعل دينك وأعز جندك يا رب العالمين اللهم واجمعنا بهم في فلسطين يا رب العالمين اللهم اجعلنا من عتقائك من النار يا رب العالمين اللهم إنك تنزل نزولا يليق بجلالك فتقول هل من سائل فأعطيه هل من مستغفر فأغفر له هل من تائب فأتوب عليه اللهم إنا نستغفرك من جميع الذنوب اللهم إنا نعاهدك على التوبة اللهم إنا نعاهدك على الاستقامة اللهم إنا نعاهدك على الإخلاص العالمين ونسألك اللهم رضاك والجنة ونسألك اللهم رضاك والجنة ونسألك اللهم رضاك والجنة يا رب العالمين. اللهم فرحنا بالكتاب باليمين يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك بنور وجهك الذي أشرقت له الظلمات أن ترزقنا لذة النظر إلى وجهك الكريم يا رب العالمين. يا إله الكون يا ملك الملوك يا رحمن السماوات والأرض ورحيمهما إن تعذبنا فأنت على عذابنا قادر وإن تغفر لنا فأنت العزيز الغافر يا رب العالمين. اللهم هذا الدعاء ومنك الإجابة وهذا الجهد عليك التكلان. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين وصلى الله على

0: المزمل قم الليل إلا قليلا.
1: Allah'a davet eden, salih amel işleyen ve ben Müslümanlardanım diyenden daha güzel sözlü kim olabilir?

0: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel efem.
1: Özel efem.
2: Kus bin Saide, İyad kabilesinin reisi olup İsa aleyhisselamın dininde muvahhid ve şair bir insandı. Onun Ukas panayırında, aralarında Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin de bulunduğu bir cemaate yaptığı ve Bi'set-i Nebi'den bahseden şu meşhur hitabesi pek ibretli ve pek hikmetlidir. Ey insanlar, geliniz dinleyiniz, geliniz belleyiniz, ibret alınız. Her yaşayan ölür, her ölen fena bulur. Olacak olur, yağmur yağar, otlar biter, çocuklar doğar, anaların, babaların yerini tutarlar. Sonra hepsi mahvolur gider. Sonra hepsi mahvolur gider. Vukuatın ardı arkası kesilmez. Hepsi birbirini takip eder. Dikkat edin, söylediklerime kulak verin. Gökten haber var, yerde ise İbret alacak çok şey var. Yeryüzü serilmiş bir döşek, gökyüzü ise yüksek bir tavan. Yıldızlar yürür, denizler durur. Gelen kalmaz, giden gelmez. Acaba vardıkları yerden memnun oldukları için mi orada kalıyorlar? Yoksa alıkonulup da uykuya mı dalıyorlar? Yemin ederim Allah'ın indinde bir din var ki, yemin ederim Allah'ın indinde bir din var ki, şimdi bulunduğunuz dinden daha sevgilidir. Ve Allah'ın gelecek bir peygamberi var ki, gelmesi pek yakındır. Onun gölgesi başınızın üzerine düştü. Ne mutlu o kimselere ki ona iman edip de o da ona hidayet eyleye. Vah o bedbahta ki ona isyan ve muhalefet eyleye.

0: Trafik kuralları. Trafik kuralları.
1: Gün geçmiyor ki direksiyon başında uyuyanların, hatalı sollama yapanların, alkollü içki etkisinde araç kullananların, sokak arasında yarışanların sebebiyet verdikleri trafik kazalarında tertemiz kalpli, gözlerinden ışıklar saçılan, adeta biz geleceğiz, biz yarınların büyükleri gençliyiz diyen çocuklarımız, canlarımız. Her çocuk bir çiçektir. Çiçekler hiç solmasın.
0: Özel efendim 103.2.

0: 103.2 Özel FM.
1: Reklamlar. Şimdi reklamlar.
2: Nebevi eğitim metodunu benimsemiş, bilimi inançla perçinleyen, 15 kişilik sınıflarda ezberlemeden, sorgulayarak öğrenen, merhametli ve güzel ahlaklı nesiller yetiştiriyoruz. Erkam Kolejleri 0554 128 98 91 Ataşehir ve Avcılar'dan sonra Sakarya'dayız.
3: Desibona giyimden kozmetiğe, bebek ürünlerinden kırtasiye malzemelerine, elektronikten yapı markete her kategoride ürün satabileceğiniz yepyeni bir platform. Desibona.com.
4: Gimdes güvencesi ile ne yediğimizi bilelim sloganıyla çıktığımız bu yolda siz değerli müşterilerimize helal, hijyenik ve kaliteli eti sunmaya devam ediyoruz. Et siparişlerinizi 48 saat içerisinde kapınıza teslim ediyoruz. Helal Kesim Yerli Besi, İmtaş Kasap ve Besi Çiftliği, imtaskasap.com 0537 362 1515.
5: Orke Asansör, kurumsal ve mesken asansörlerinizin arıza, aylık periyodik bakım, yıllık fenli muayene ve revizyon işlemleri uzman ekibimiz tarafından titizlikle gerçekleştirilir ve makul bir şekilde ücretlendirilir. Güven kaliteden doğar. 0212 506 17 61 orkeasansor.com. Gün gören.
6: İmplant, ortodonti, kanal tedavisi, çocuk diş hekimliği, diş eti operasyonu ve dış sağlığımızla ilgili her konuda güncel teknolojileri, hijyen, güven ve samimiyetle hastalarımıza sunuyoruz. Sağlıklı bir ağız, sağlıklı bir görüştür. Klinik Emirgen 0212 323 64 04 Sarıyer.
7: 2009'dan beri yurt içi ve yurt dışı müşterilerimize yüksek kalite ve uygun fiyata modül LED, şerit LED, adaptör ve kontrol cihazları temini ve satışında sektörün önde gelen firmalarından olmanın haklı gururunu yaşıyoruz. Turkuaz LED 0216 412 2581 turkuazled.com.
8: Okul öncesi çocuklarımızın manevi değerler kazanımı ve muhafazasını önemsiyoruz. Çocuklarımıza nebevi eğitim modelini azami hassasiyetle vermeyi esas alıyoruz. Vera Gündüz Bakım Evi 0551 433 34 34 Arnavutköy.
9: Lalezar Ev Gereçleri metal mutfak ve banyo aksesuarları. İstoç 11. Ada numara 115 ve 117. Telefon 0212 659 84 90.
1: Reklamları dinlediniz.
0: Saat 7. 7. Özel FM hayırlı sabahlar diler.
1: Özel FM. www.ozelfm.net. ozelfm.net.

0: düşünen insanlar için.
1: Bakın bugün de anlamıyorlar, anlayamıyorlar, anlayamayacaklar. Dünya döndükçe de anlamayacaklar. Tek dünyalılar, iki dünyaya iman etmiş insanları anlamayacaklar. Adam anlamıyor şunu. Yahu diyor, bir insan nasıl böyle bir hizmet edebilir? Nasıl eşinden, aşından, servetinden, malından menfaat elde etmeden vazgeçebilir? Anlayamıyor, çünkü kendisi menfaatsiz 10 lira vermemiş bir yere. Menfaatsiz 10 lirasını vermeyen bir adam, dünyevi hiçbir beklentisi olmayan, hayatını, eşini, aşını, işini, sevdasını, dünyevi her türlü varlığını Allah yoluna feda etmiş bir insanı anlayamaz. Çünkü o adamın bir tek dünyası vardır. Ama karşı taraftaki adamın iki dünyası vardır. İki dünyası olan adamın bu dünya için hesabı yoktur. Onun hesabı hep orası içindir. Öyle olduğu için de güven içindedir. Öyle olduğu için de itimat halindedir. Öyle olduğu için de her zaman istikamet üzeredir.
2: Özel efem,
0: daha söyleyecek çok sözümüz var. Ya.

0: şey mahveder. Üç şey Allah katında dereceleri kazandırır ve üç şey de günahları temizler. İnsanı kurtaran üç şey şunlardır. Gizli ve aşikar, daima Allah'tan korkmak. Fakirlik ve zenginlikte iktisatlı davranmak. Sevinç ve öfke hallerinde adaletten ayrılmamak. İnsanı mahveden üç şey şunlardır. Aşırı derecede cimri olmak. Nefsin her özlem ve arzusunu yerine getirmek. Kendini beğenmek. İnsana Allah katında dereceler kazandıran üç şey şunlardır. Her Müslümana selam vermek. Yedirip içirmek. İnsanlar uykudayken gece namaz kılmak. Günahları temizleyen üç şey şunlardır. Şiddetli soğuk havalarda abdesti eksiksiz almak. Cemaatle namaza katılmak için camiye yürümek. Namazın ardından bir sonraki namazı özlemek. Mahbubi, mahbubi Resulallah.
1: Özel efendim.

0: annem şöyle buyurdu. İnsan öldüğü vakit amel defteri kapanır. Ancak üç şeyden ameli kapanmaz. Sadaka-i cariyeden, fayda veren bir ilimden, kendisi için dua eden salih bir evlattan ameli kesilmez. Sahih-i Müslim.
1: Daha söyleyecek çok sözümüz var.
2: Özel efem.
3: Özel efem.

0: İnananlar içinde Allah'a verdikleri sözde duran nice erler vardır. Kimileri sözleri gereği canlarını vermiştir, kimileri de sırasını beklemektedirler. Onlar verdikleri sözü asla değiştirmediler.
1: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel FM 103.2
2: Reklamlar. Şimdi reklamlar.
3: Japon araçlarınızın yanı sıra her marka model aracınızın bakım ve onarımı için yılların tecrübesiyle Kadosan Sanayi Sitesi'nde hizmetinizdeyiz. Burak Oto, Alaaddin Kılıç ve oğulları. 0545 812 76 87.
4: Her türlü eşofman kumaşlarıyla Sebil Kumaşçılık tercihiniz olsun. 2 iplik, 3 iplik dalgıç, interlock, süprem ve raşel kumaş çeşitleriyle hizmetinizdeyiz. Adres: Güvercintepe Mahallesi Cumhuriyet Caddesi No 49 Bayramtepe Başakşehir. 0532 585 24 59.
5: Hacı Baba Lokumları. Geleneksel lezzetimiz olan lokumun 500 farklı çeşidini 15 yıldan beri sizlere ve 26 ülkeye sunmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Hacı Baba Lokumları. 0212 861 0605. Deneyimlemeniz için hacibabalokumları.com.
6: Afrika'da ihtiyaç sahibi kardeşlerimize sizin adınıza hayır sofraları kuruyoruz. Bir hisse bedeli 100 liradır. İyilik Kalbi Derneği. Hayata iyilik kat. 0216 296 96 16. iyilikkalbi.org.tr.
7: El işi dekor aydınlatma Ahmet Kazan. 0535 296 33 90 Mercan Eminönü.
8: Tevhid bilinciyle çıktığımız bu yolda amacımız sizlerin kutsal toprakları tevhidi bir şuurla ve sahih sünnete uygun şekilde ziyaret etmenize vesile olmaktır. Umde Turizm 0537 867 41 14 Başakşehir.
9: Hijyen halı yıkamanın yaz kampanyasını kaçırmayın. Halımı kendin getir, kendin götür kampanyamızda kirli halınızı siz getirin, profesyonel ekibimizde metrekaresini 80 liradan yıkayalım, alıp götürün. Hijyen halı yıkama 0534 700 63 57 Ümraniye.
10: Değerleriyle güçlü, Kur'an ve sünnet rehberliğinde eğitim veren, ortaokulda kız ve erkek öğrencilerin ayrı sınıflarda eğitim gördüğü emel okullarında kayıt dönemi başladı. Detaylı bilgi için 0546 528 0563 emel okulları Bağcılar'da.
11: Aksa Akustik. Ofis, konferans salonu ve ses yalıtımı gerektiren her tür mekanlar için Kocaeli Baş İskele üretim tesislerimizde kendi üretimimiz olan estetik materyaller ve profesyonel ekibimizle akustik düzenleme ve ses yalıtımında çözüm ortağınız. aksaakustik.com.
12: Gimdes güvencesi ile ne yediğimizi bilelim sloganıyla çıktığımız bu yolda siz değerli müşterilerimize helal, hijyenik ve kaliteli eti sunmaya devam ediyoruz. Et siparişlerinizi 48 saat içerisinde kapınıza teslim ediyoruz. Helal Kesim Yerli Besi, İmtaş Kasap ve Besi Çiftliği, imtaskasap.com 0537 362 1515.
13: Urallar İnşaat'tan büyük kampanya. Şimdi ev almanın tam zamanı. Bu fırsat kaçmaz. İstanbul'un hemen yanı başında Çerkezköy'ün en nezih mahallesinde sosyal donatıları olan 24 saat güvenlikli site içerisinde kaliteli, konforlu dairelerimizin lansman satışları başlamıştır. Eşyalı olarak teslim edeceğimiz dairelerimize 25 bin lira kira garantisi veriyoruz. İster oturun, isterseniz kiraya verelim. 10 yılda amorti edelim. Urallar İnşaat 0282 502 çift 020.
14: Okumak hayata şahit olmaktır. Hayatın içinde var olmak, ben de varım demektir. Okumak kitapların en geniş dünyasında asırlar öncesinin atmosferlerini tatmak, geleceğin kapılarını bugünden aralamaktır. Okumak hayattır. Hayata an be an tanık olmak için BK Yayıncılık 30 yıllık tecrübesiyle hayata anlam katan kitapları okurlarıyla buluşturuyor. Bu anlamlı buluşma için sizleri selamkitap.com online satış sitemize bekliyoruz.
15: 2005 yılından günümüze plastik ve temizlik ürünlerinde imalatımızdan çıkan yüksek kalitedeki ürünlerimiz mütevazi fiyatlarımızla farklı ürünleri tek bir çatı altında toplayarak sizleri arama zahmetinden kurtarmaktayız. Karakayalar Plastik ve Temizlik Ürünleri 0212 659 1041 İstoç.
2: Reklamları dinlediniz.
16: Vuslat Dergisi'nin Ağustos sayısı Çağın Davetçisine dosya konusuyla okuyucularıyla buluşuyor. Dava şuurunu, davet sorumluluğunu ve hikmetle tebliğin izini süren kıymetli yazılar bu sayıda sizleri bekliyor. Vuslat Dergisi'nin Ağustos sayısı şimdi sizlerle. Bugünün ihyasından yarının inşasına.

söyleyecek çok sözümüz var. Özel FM. Dinleyeceğiniz Seher Yeri programı Sadaka Taşı Derneği'nin katkılarıyla yayınlanmaktadır. Allah

0: İslam'da infak ve sadaka. İnfak, İslam devletinin zorunlu gördüğü zekattan farklı olarak sosyal dayanışmayı sağlayan bir kavramdır. Aslında infak, zekatı, sadakayı, kısaca Allah yolunda yapılan bütün harcamaları içine alan geniş bir kavramdır. İnfak, Allah'ın insana verdiği nimetleri ihtiyaç sahipleriyle paylaşmaktır. Kur'an-ı Kerim'de infakın önemi sıkça vurgulanmaktadır. Yüce Mevlamız Bakara suresinde, "Ey iman edenler! Onda hiçbir alışverişin, hiçbir dostluğun ve hiçbir şefaatin olmadığı gün gelmezden evvel size rızık olarak verdiklerimizden infak edin" buyurmaktadır. Zira infak, kişinin mal sevgisini, cimriliğini, hırsını, zaafını gidermek hususunda önemli bir yaptırıma sahiptir. Böylelikle sadece mal için çalışmaktan kurtulup toplumda ihtiyaç sahibi kimselerle dayanışmaya gidilmiş olur. İnfakın kazandırdığı bilinç, ahlaki özelliklerin başında gelen takva ile bütünleşince insanların iç dünyalarını düzenler, hareketlerinde sorumlu davranmalarını hatırlatır. Bu bilinç sayesinde aile içerisindeki münasebetler, komşularla olan münasebetler ve toplumla olan münasebetler bir düzen içerisinde gelişir. İslam toplumlarında sosyal dayanışma bir zarurettir. İnsanların sosyal güvenliğini din, akıl, mal, can, namus ve nesil emniyetini sağlamak devletin görevleri arasında sayılmıştır. Bu görevleri yerine getiren bir devlette insanlar huzur ve emniyet içerisinde yaşar. Bu imkanları sağlayan İslam, fertlerin de sosyal dayanışmaya gereken önem vermelerini ister. Bu sosyal dayanışma İslam kardeşliğinden kaynaklanmalıdır. Hiçbir menfaat ilişkisi söz konusu olamaz bu ilişkilerde. Böyle bir dayanışmanın çıkaracağı sonuç son derece faydalı olacaktır. İhtiyaç sahibi kimseler ihtiyaçlarını gidermek için zor duruma düşmeyecek, kardeşlerinin yardımseverlikleriyle de mutlu olacaklardır. Bu dayanışma gerek fert ve gerek toplum düzeyinde adalet ve barışın da aynı zamanda teminatıdır. Rahmetli Nurettin Topçu, Hazreti İsa'nın zengin delikanlıya verdiği öğüdü anlatırken, Hazreti İsa delikanlıya "git bütün varını sat ve fakire dağıt" demekle fakirleri değil, zenginliğin çürüttüğü delikanlının ruhunu düşünüyordu. Biz kazanç hırsıyla çürüyen hem de çürüdüğünü bilmeyen ruhları düşünmeye mecburuz. En büyük merhametimiz onlara çevrilmelidir. Onlar ibadetlerine gurur karıştırmadan Allah'ı arayamazlar. Çünkü birçok günahları yıkayan gözyaşlarını kaybetmişlerdir, diyor. İslam, insanın sadece gönlünü kurtarmak için çalışmasını kabul etmez. Sosyal, kültürel, siyasi ve ekonomik olarak da hazır olmasını ister. gelir kaynaklarının verimli ve eşit olarak kullanılması, insanlar arasında sınıf ve statü farkının yok edilmesi, ümmetin geleceğine yönelik stratejilerin hazırlanması gibi ileriye dönük plan ve programların yapılmasını öngörür. İslam'ın insana kazandırdığı dayanışma ve yardımlaşma anlayışı, en yakın çevreden başlayarak akraba, arkadaş, komşu ve toplumla olan münasebetleri en iyi ölçüde tutmasını kazandırır. Kainatın efendisi, gözümüzün ve gönlümüzün nuru, Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, komşuluk hakkında, "Cebrail bana komşuluk münasebetlerimi o kadar iyi tutmamı tavsiye etti ki, komşuyu bana mirasçı yapacağını sandım" buyurmaktadır. Komşuluk ilişkilerini bu seviyede tutan İslam, sosyal hayatın bütün birimlerinde aynı dayanışmayı sağlamayı da zorunlu görmüştür. Mal sevgisine aşırı düşkünlük gösteren kimse infak edemez. Dünya malı gözünde değerli olduğu için infak edeceği zaman elindeki malın tükeneceğini zanneder. Halbuki Cenab-ı Allah, iyiliğe ermenin yolunun infak etmekten geçtiğini bizlere bildirmektedir. Âl-i İmrân suresinde sevdiğiniz şeylerden infak edinceye kadar asla iyiliğe erişemezsiniz. Her ne infak ederseniz şüphesiz Allah onu bilir buyurulmakta. Bakara suresinde ise kendilerine rızık olarak verdiklerinizden infak ederler diye müminleri müjdeli bir şekilde tarif etmektedir. İslam'ın ilk yıllarında Müslümanların sayılarının az olduğu, ekonomik olarak zayıf oldukları dönemlerde Hazreti Ebubekir radıyallahu anh, Hazreti Osman radıyallahu anh gibi zengin sahabiler ellerinde bulunan bütün malları Allah yolunda infak etmişlerdir. Müslümanların kafirlere üstün gelmeleri için Allah rızasını mal sevgisine tercih etmişlerdir. Bütün bunlar da gösteriyor ki mal dahil bütün rızkı insana bahşeden yüce Allah'tır. Onun insana verdiği sayısız nimet karşılığında cimrilik yapmak kadar kötü bir şey olabilir mi? Bu bakımdan onun verdiği rızıktan Allah rızası için infak etmek her müminin görevi olmalıdır. Böyle davrananları Yüce Mevlamız Kur'an-ı Kerim'inde Bakara suresinde mallarını Allah yolunda infak edenler sonra infak ettikleri şeyin peşinden başa kalkmayan ve eziyet vermeyenlerin ecirleri Rableri katındadır. Onlar için korku yoktur. Onlar mahzun da olmayacaklardır diye müjdelemektedir. Sadaka konusuna gelecek olursak, infak kavramına yakın bir anlama sahiptir sadaka. Allah rızası gözetilerek yapılan her iyiliğin ve harcamanın bir sadaka olduğunu söylemek mümkündür. Kur'an'da sadakanın verileceği yerler ve veriliş usulleri hakkında bizlere bilgi aktarılmıştır. Yüce Mevlamız Bakara suresinde "Sadakaları açıkta verirseniz o ne iyi, fakat gizleyip de fakirlere verirseniz bu sizin için daha hayırlıdır. O günahlarınızdan bir kısmını bağışlar. Allah yapmakta olduklarınızdan haberi olandır. Hayır olarak ne infak ederseniz kendiniz içindir. Zaten siz ancak Allah'ın hoşnutluğunu istemekten başka bir amaçla infak etmezsiniz. Hayırdan her ne infak ederseniz haksızlığa, zulme uğratılmaksızın size eksiksizce ödenecektir. Sadakalar kendilerini Allah yoluna adayan fakirler içindir ki onlar yeryüzünde dolaşmaya güç yetiremezler. İffetlerinden dolayı cahil olan kişi onları zengin zanneder. Ama sen onları yüzlerinden tanırsın. Yüzsüzlük ederek insanlardan istemezler. Hayırdan her ne infak ederseniz şüphesiz ki Allah onu bilir buyurmaktadır. İnfak olarak verilen her şeyin karşılığının Allah tarafından verileceğini teyit eden bu ayetler, müminlerin mal konusundaki tutumlarını belirlemektedir. Çünkü müminlere bildirilmiştir ki, veren el, alan elden üstündür. Her türlü mal ve mülk dahil, bu dünyanın geçici olduğu, asıl varılacak ebedi yerinse ahiret yurdu olduğunu bilen her mümin, Allah rızasını gözeterek ihtiyaç sahiplerine yardım etmelidir. İslam toplumlarında en dinamik kurumların başında gönüllü birlikteliklerin geldiğine tarih şahittir. Buna en iyi örnek Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'e peygamberlik gelmeden önce amcalarıyla birlikte Kureyş'te Hilful Fudul, yani faziletlilerin muhafaza anlaşması adını verdikleri kuruluştur. Bu kuruluşla Kureyş'te haksızlığa uğrayan kimselerin haksızlıklarının ortadan kalkması için mücadele edilmesine karar verilmiştir. Hazreti Ömer'in devlet başkanlığı görevinde Beytül Mal'ı adaletle işletmesi, fakir ve ihtiyaç sahipleri için geceleri uykusuz kaldığı ve kendi geçimini sağlamak için geceleri bekçilik yaptığı bilinmektedir. Müslümanların Mekke'den Medine'ye hicret edişlerinde Ensar'ın muhacirlere kucak açması, onları yurtlarında barındırmaları, dayanışma, yardımlaşma gibi erdemlerin örneklerinden sadece bazılarıdır. Osmanlı dönemlerinde vakıfların yaptığı gönüllü hizmetler tarih sayfalarında övünçle kayıtlıdır. Hastane, hamam, aşevleri, hanlar, konaklama yerleri, çeşmeler, hamallık yaparak geçimlerini sağlayan kimselerin dinlenmeleri, istirahat etmeleri için uygun oturma yerleri, göçmen kuşların barınması için yuva yapmak gibi insani özelliklerinden en üst seviyesinde bir hassasiyetle çalışmalar yapmışlardır. Müslümanların geleneklerinden gelen bu insani değerler sayesindedir ki bugün de dünyanın çeşitli yerlerinde ihtiyaç sahibi kimselere yardım edilmekte, acıları dindirilmekte ve yaraları sarılmaktadır. Bosna'da Sırpların zulmü altında ezilen Boşnaklara en fazla yardım eden, yurtlarından sürülenlere kucak açan, yine gönüllü kuruluşlar olan vakıflarımız ve derneklerimizdir. Bosna'da olduğu gibi dünyanın hemen hemen her bölgesinde mağdur ve mazlum konumda olan insanlara yine bu vakıflarımız ve derneklerimiz ellerini uzatmaktadır. İslam'ın insana kazandırdığı bu değerler nesilden nesile aktarılmalıdır. Batının insanı tutsak ettiği çok kazanç ve çok mal biriktirme alışkanlığından uzak durulmalıdır. Mal biriktirip de Allah yolunda harcamayanların akıbetleri Tevbe suresinde şöyle aktarılmaktadır. Altın ve gümüşü yığıp da onları Allah yolunda harcamayanlar var ya, işte onlara acı bir azabı müjdele. O halde Rabbim cümlemize helalinden kazanan, evladı iyaline helalinden ikram eden, eşine, dostuna, akrabasına, komşusuna da ikram etmeyi unutmayan ve de zekatıyla, sadakasıyla en güzel şekilde İslami ve insani vazifelerini yerine getirmek için gayret eden müminlerden olmayı cümlemize nasip ve müyesser eylesin inşallah. Amin.
1: Değerli dinleyenler, Seher Yeli programıyla Muhammed Emin Genç'i dinlediniz. Allah.

0: Müminlere öğütler, gençlere nasihatler. Devamlı vakarlı ol ve ciddiyeti tercih et. Vakar seni doğru şakadan ve tebessümden de alıkoymasın.
1: Çok masraf edilmiş lüks toplantılara katılmayın, kendiniz de böyle toplantılar düzenlemeyin.
2: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel efem.
3: Müslümanlar birleşin, küfür ehline karşı tevhid haktır, uzlaşın.

0: yokun varlığını kabul edebilen fakat varlık mücadelesi içerisinde yokluğu hiç hayat düsturu edinemeyen bizlere, milyarlarca güzelliği bahşeden sonsuz şükür sahibine sonsuz şükürler olsun. Benlikten sıyrılıp biz olmanın mücadelesini veren tüm dostlara, hak üzere hareket etmeyi kendisine bir vazife atfetmiş olanlara, tüm benliğiyle ilahi kelimetullah misyonuna uyanlara, bir tutam tebessüm kokan gönülleredir seslenişimiz. İmanını her daim muhafaza edebilenler için mücadelemiz. Bir olana karşı vazifelerimizde Furkan olmaktır eylemlerimiz. Bir yolculuk ki Allah'ın ol emriyle hayat bulanın varisi olarak binlerce yıl sonrasında da aynı istikamette gitmenin endişesini taşımak. Bir yolculuk ki her bahar önündeki bir çiçeği fark edebilmek. Ve bir yolculuk ki toprağın üzerinden toprağın altına temel atabilmek. Şüphe yok ki son gidiş Rabbinedir.
1: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel efem.
2: Reklamlar. Şimdi reklamlar.
3: Urallar İnşaat'tan büyük kampanya. Şimdi ev almanın tam zamanı. Bu fırsat kaçmaz. İstanbul'un hemen yanı başında Çerkezköy'ün en nezih mahallesinde sosyal donatıları olan 24 saat güvenlikli site içerisinde kaliteli, konforlu dairelerimizin lasman satışları başlamıştır. Eşyalı olarak teslim edeceğimiz dairelerimize 25 bin lira kira garantisi veriyoruz. İster oturun, isterseniz kiraya verelim. 10 yılda amorti edelim. Urallar İnşaat 0282 502 0020.
4: Gazze'de hastanelerin %94'ü yıkıldı. Geçen yıl Hindel Duma Diyaliz Merkezi'ni restore edip kardeşlerimizin hizmetine sunmuştuk. Bu yılda hayırseverlerimizin destekleriyle Şifa Hastanesi Eğitim ve Gelişim Binası'nı yeniden restore edeceğiz. Projemizin hisse bedeli 5 bin lira. İletişim 0543 870 8132.
5: Özel sipariş, pasta, börek, kurabiye ve tatlı çeşitlerimizle Kocaeli Yenişehir Mahallesi'nde hizmetinizdeyiz. Ürünlerimizin hiçbir çeşidinde koruyucu ve glikoz kullanılmamaktadır. Cevizli Bağ Pastaneleri, İbrahim Uyar, 0549 575 41 41.
6: Çeşitli deneysel aktivitelerin yanı sıra sportif faaliyetler, geniş ve ferah oyun alanlarımızla çocuklarımıza sadece kaliteli bir eğitim değil, sağlıklı bir yaşam da sunuyoruz. Erkam Kolejleri 0554 128 98 91. Ataşehir ve Avcılar'dan sonra Sakarya'dayız.
3: Ateş Mimarlık Muhammed Ateş 0216 642 06 52.
7: Kalitenin adresi Aydın Evden Eve Nakliyat. Ofis ve iş yeri taşımacılığı, şehirler arası taşımacılık, asansörlü taşıma sistemlerinin yanı sıra paketleme ve montaj hizmetlerimizle de sizlere bir telefon kadar yakınız. Aydın Evden Eve Nakliyat. Güvenli, hızlı ve profesyonel taşımacılık hizmeti. 0537 747 36 61.
8: Büro makineleri satış, servis, kiralama ve sarf malzemede 25 yıldır profesyonel çözüm ortağınız. Yüzlerce kurumsal müşteri referansıyla ofisinizde güvenin adı Kopinet Büro Makinaları. 0212 216 96 60 kopinet.com.tr.
9: Karanlıkta kalan gözler seni bekliyor. Afrika'da katarakt yüzünden dünyayı göremeyen kardeşlerimiz var. Bir ameliyat bir ömrü yeniden aydınlatır. Görmeyene göz ol. Bugün bağış yap ve umut ol. 0554 007 34 46 uhvet.org.tr.
10: Altın almanın en güvenli yolu bilezikçi.com'da binlerce kaliteli ürün, uygun fiyat ve 30 yıllık tecrübe ile kapında.
11: Yeni kazanım okullarında yeni dönem kayıtları başladı. Kartal metrosuna yürüme mesafesinde yoğun İngilizce programı, robotik kodlama ve atölyelerle fıtrata uygun bir nesil yetişiyor. Taksit imkanlarıyla hemen yerinizi ayırtın. 0537 478 77 98.
12: RGB Teknoloji, güvenlik kameralarından hırsız alarmlarına, fiber kablo sonlandırma işlemlerinden kurumsal firmaların elektrik, elektronik altyapı ve network kurulumuna kadar hayatınızı kolaylaştıracak teknolojilerle İstanbul'un her semtinde hizmetinizdeyiz. RGB Teknoloji teknoloji.com 0212 916 23 61. Darıca Rot Balans aracınızın ihtiyacı olan her şeyi tek çatı altında sunuyor. Alt takım ve mekanik onarım, arıza tespiti, en trend jant ve lastik modelleriyle kusursuz rot balans. Konforlu yolculuğun mimarı Darıca Rot Balans'la yola güvenle çıkın. 0537 726 03 28 Darıca.
13: Taberi tefsiri. İmam Taberi, Kur'an-ı Kerim'i anlamak için yazılmış tüm tefsirlerin kaynağı olan, tefsirlerin anası ünvanı verilen en büyük tefsir, şimdi tam tercüme olarak Türkçe'de yayınlanmaya başladı. Profesör Doktor Mesut Kaya başkanlığında, alanında uzman bir heyet tarafından dilimize kazandırılan bu tefsir, Rabbimizin kelamını anlamak için mutlaka okunması gereken bir kaynak. İsterseniz tek cilt olarak, isterseniz şimdiye kadar çıkmış ciltleri takım halinde tüm kitapçı ve internet sitelerinden satın alabilirsiniz. selamkitap.com Hayata anlam katan kitaplar.
14: Gimdes güvencesi ile ne yediğimizi bilelim sloganıyla çıktığımız bu yolda siz değerli müşterilerimize helal, hijyenik ve kaliteli eti sunmaya devam ediyoruz. Et siparişlerinizi 48 saat içerisinde kapınıza teslim ediyoruz. Helal Kesim Yerli Besi, İmtaş Kasap ve Besi Çiftliği, imtaskasap.com 0537 362 15 15
15: Aksa Akustik Sinema, tiyatro, radyo ve televizyon stüdyoları için ses yalıtımı ve akustik düzenlemede üretici ve uygulayıcı çözüm ortağınız. Kocaeli Başiskele'de üretim tesisimiz Ümraniye Şerif Ali'de showroomumuz mevcuttur. aksaakustik.com
2: Reklamları dinlediniz.
16: Saat 8. Özel FM hayırlı sabahlar diler.
2: Özel FM. www.ozelfm.net. ozelfm.net

0: Kıymetli dinleyenler, Ayetlerden İşaretler programıyla Mehmet Bakırcı sizlerle.
1: Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Ve la yuahizullahu nase bima kesebu ma teraka ala zahriha min dabbe velakin yuahhiruhum ila ecelin musamma. Fe iza caa eceluhum fe innallaha kana bi ibadihi basira. Bismillahirrahmanirrahim. Yasin vel Kur'anil Hakim. İlk okuduğum ayet Fatır suresinin son ayeti, 45. ayet. İkinci okuduğum iki ayet ise Yasin suresinin 1 ve 2. ayetleri. Fatır suresinin son ayetinde Rabbimiz Teala şöyle buyurur. Anlayabildiğimiz kadarıyla ifade edecek olursak: ve la yuahizullahu nase bima kesebu. Şayet Allah insanları kazançlarından dolayı, kazançlarıyla, eylemleriyle, amelleriyle, günahlarıyla, isyanlarıyla yakalayacak olsaydı, onlara hemen ceza vermek isteseydi, ma terake ala zahriha min dabbe, yeryüzünde hiçbir varlığı, hiçbir canlıyı bırakmazdı. Yeryüzünde ne kadar varlık varsa, insan, hayvan, böcü, börtü, yılan, çıyan, hepsini yok ederdi diyor Rabbimiz Teala kendisiyle ilgili bir yasasında. Gerçekten dehşetli bir tehdit. Ya Rabbi sen bize yardım et. Benzer bir ayet Meryem suresinde geçmişti. İnsanların Allah'a şirk koşmalarından, Allah'a oğul nispet etmelerinden dolayı neredeyse gökler ve yer paramparça olacaktı diyor Rabbimiz Teala. Demek ki bu insanlığın işlemiş olduğu günahlara ne gökler ne yer dayanabilir. Ve bu insanlığın işlemiş olduğu günahlara ancak Allahu Teala'nın rahmeti biraz fırsat verir ya da o günahların hemen karşılığını verdirtmez. Gerçekten Ahzab suresinde son ayette de şunu öğrenmiştik: Allah emaneti göklere, yere ve dağlara arz etti de onlar emaneti kabul edememişlerdi. Ama insan hemen o emaneti yüklendi. Sonra da zalim ve cahil oldu. İşte Fatır suresi ayet 39'da da Allah bizi yeryüzünün halifeleri kıldığını söyledi. Başka ayetlerde bizi şerefli yarattığını, bizi üstün yeteneklerle yarattığını söyledi. Bütün bunlardan sonra da gökleri ve yeri yaratan Allah olsun, yeryüzünde sorumlu varlık insan yaratan Allah olsun, yarattığı insana yaşama fırsatı veren de yine Allah olsun, sonra da bu insanlar kalksın, o Allah'a isyan etsinler, Allah'a şirk koysunlar, Allah'a savaş atsınlar, Allah'ın peygamberlerine, Allah'a iman eden kullara yeryüzünde asla hayat hakkı tanımasınlar. Ve biz yeryüzünün sahibiyiz ve biz yeryüzünün malikiyiz desinler. Bu gerçekten büyük bir günah ve dehşetle cezalandırılacak bir iş. Ama Allah yine buna rağmen, rahmeti gazabına üstün gelen Allah, insanlara bu yaptıklarından dolayı hemen ceza vermiyor da hem insanlara hem de hayvanlara ecellerine kadar fırsat veriyor. Velakin yuahhiruhum ila ecelin müsemma. Suçu işleyenin bile yalnızca sadece cezalandırılmadı. Suçu işleyenlerin yanında suçsuz varlıkların bile cezalandırıldığı bir tehdit varsa, o zaman şu insanlık hepsi birlikte, ki Sebe suresinde ikişer ikişer ya da birer birer şöyle bir düşünceye dalmalılar. Biz ne yapıyoruz ve biz nereye gidiyoruz? Yarın kıyamet kopar da yeryüzünde suçsuz günahsız varlıkların bile helakine sebep olan bir günahla Allah'ın huzuruna çıkarsak ne olur demeliler, ne oluruz demeliyiz hepimiz ve tüm insanlık. Fe izâ ecelhum, onların ecelleri geldiği zaman, Allah eceli takdir etti mi, fe innallâhe kâne bi ibâdihi basîra, muhakkak ki Allah kullarını görür, artık hüküm verilmiştir, şimdiye kadarki verilen mühlet sona ermiştir, ya o ülke ya o şehir tobyekün bitkileriyle, hayvanlarıyla, dağlarıyla, taşlarıyla helak olacaktır ve bilinmez bir hale gelecektir, yahut da sadece insanlık, isyan eden insanlık cezalarını çekecekler ve dünya yine devam edecektir kıyamete doğru yolculuğa. Fatır suresi bu tehdit, bu uyarı, bu mühlet ve bu rahmet haberiyle biterken, Yasin suresi Bismillahirrahmanirrahim, Yasin harfleriyle başlar. Yasin, Elif Lam Mim, Elif Lam Mim Sad, Elif Lam Ra, Tasin Mim, Tasin gibi surelerin ilk ayetlerinde karşımıza çıkan bir harfler topluluğu, ya da farklı bir değerlendirmeyle Muhammed Aleyhisselam'ın ismi ve Allah'ın ona seslenişi. Diğer harflerden bir harf olması, yine ikinci ayetin de hakim bir Kur'an'a yeminle devam etmesi, yine önceki surelerde ve ayetlerde dediğimizi dememizi zorunlu kılacaktır. Allah insanlığa sesleniyor, Allah Resulüne sesleniyor ve Allah bu kitabın, bu harflerden oluşan kitabın sahibi olduğunu ilan ediyor. Ve kitabın sahibi ve maliki olan Allah meydan okuyor ve ben işte diyor, bir kitabı sureleriyle, ayetleriyle önünüze koyuyorum ve sizin inanmanızı istiyorum. Ama siz hala bu kitaba inanmıyorsunuz ve bu kitabı Muhammed uydurdu diyorsunuz. Hayır, o kitabı elçim uydurmadı ve o insanlara yalan söylemeyen özelliğiyle bana karşı da yalan söyleyemezdi. Bu kitabı ben bu harflerden oluşturdum, buyurun. Eğer o uyduruyorsa bir insan olarak, siz de uydurabiliyorsunuz demektir. Gücünüz yetiyorsa buyurun, siz de bu kitap gibi bir kitap, bu surelerden 10 sure gibi 10 sure ya da bu surelerden bir sure gibi bir sure oluşturun diyor Rabbimiz Teala bu harflerle. Hitap Muhammed Aleyhisselam'a ise, hitap Müslümana ise, ey insan diyorsa Rabbimiz Teala, Muhammed Aleyhisselam buyur ya Rabbi dedi, biz de buyur ya Rabbi diyeceğiz ve dikkat kesileceğiz. Rabbimiz Teala'nın kelamına, okuduğu ayetlere sahip olmaya, onları kalbimize, varlığımıza hakim kılmaya niyetle dinlemeye başlayacağız. Vel Kur'anil Hakim, hakim olan Kur'an'a and olsun, hikmetli Kur'an'a yemin olsun, İçinde Allah'ın bilgisi bulunan ve içerisinde Allah'ın hükümleri bulunan Allah'ın kitabı, Allah'ın okunmasını istediği kitabı Kur'an'a yemin olsun. Yemini Allah yapıyor ve Allah Kur'an'ı hakim olarak nitelendirip öyle yemin ediyor. Ve biz yine biliyoruz ki Allah kendisi de hakimdir. Ve ileriki surelerde, Hamim ile başlayan surelerde kitabı indirenin kendisi olduğunu bildirirken kendisinin bilhassa El-Aziz, El-Alim isimleriyle birlikte El-Hakim ismini de zikredecek. Kitabı indiren Allah hakim. İndirdiği kitap Kur'an da hakimse, bu hakim Kur'an'la, hikmetli Kur'an'la peygamberini hakim, hikmetli kılmışsa ve peygamberine hikmetler indirmişse, Allah hakim, Kur'an hakim ve peygamberi hakim, hikmetli, o zaman aziz olan Allah'ın elçilerinin de Cibril'in ve Muhammed Aleyhisselam'ın ve kitabının da ve yolunun da aziz olmasının bize mesajı olan bir uyarıyı aynı şekilde hakim ismi de veriyor demektir. Aziz ve şerefli olabilmemiz ancak aziz olan Allah'a kul olmamızla mümkündür. Aziz ve şerefli bir hayatı yaşamamız ancak şerefli olan elçi Muhammed Aleyhisselam'ın yolunda yürümemizle mümkündür. Onu öğrenmiştik El-Aziz isminden. El-Hakim isminden de şunu öğreniyoruz ki doğru bilgiye ulaşabilmemiz, Allah bilgisine ulaşabilmemiz, bu varlığı en iyi şekilde tanıyabilmemiz, Allah'ı ve alemleri en iyi şekilde bilebilmemiz, hakim olan Allah'ın indirdiği hakim bir kitabın ayetleriyle mümkündür ve hikmetli peygamberin sözleriyle mümkündür. Bunun dışında bilgiye ulaşabilmemiz, ulaştığımız bilgiden fayda bulabilmemiz ve o bilgiyle şereflenebilmemiz mümkün değildir. Ama kim ki hakim olan Allah'ın bilgisine iman eder ve onun indirdiği Kur'an'a ve peygamberine inanırsa, o bilgiyle en şerefli bilgilere ulaşmış ve o bilgiyle insanların kendi akıllarıyla ulaşamayacakları bilgilere ulaşmış demektir. Ve bundan daha şerefli bir bilgi, bundan daha şerefli bir ilim yolu da düşünebilmek mümkün değildir. Ve bu ayet bütün insanlığa ve özellikle iman eden Müslümanlara, haydin

İnneke leminel murselin. Önce vel Kur'anil hakim, önce Yasin, sonra vel Kur'anil hakim ve sonra inne ve sonra lam ve yine tekitler tekitler inneke leminel murselin. Muhakkak ki sen Allah'ın gönderdiği elçilerdensin der Muhammed Aleyhisselam'a. Ala sıratin müstakim. İnneke leminel murselin. 3. ayet ala sıratin müstakim. 4. ayet sure Yasin ve Muhammed Aleyhisselam sırat-ı müstakim üzere olan Allah'ın gönderdiği bir elçilerdendir. Şimdi bütün dünya Muhammed Aleyhisselam hakkında olur olmaz sözler söylesinler. O bir sihirbazdır, o bir şairdir, o bir kahindir, o bir delidir desinler. Bütün dünyanın söylediği bir tarafa, Allah onun hakkında diyor ki, hem de Kur'an-ı Hakimine yemin ederek, sen Allah'ın gönderdiği elçilerdensin ve sen Allah'ın yolu sırat-ı müstakimde yürüyorsun. Allah'ın dediği doğrudur, insanların dediği doğru değildir. Allah'ın değer yargısı doğrudur, insanların değer yargısı doğru değildir. Yarın kıyamet gününde insanların değer yargılarının bulunduğu bir kitap açılıp da o kitabın cennetlik dediği cennete, o kitabın cehennemlik dediği cehenneme gidecek değildir. Yarın tüm insanlığın değerlendirileceği o mahşer yerinde açılacak değer yargısı kitap Kur'an'dır ve ortaya değer yargısı olarak konulacak elçi Muhammed Aleyhisselam'dır. Kur'an'a ve o elçiye iman edenler imanları oranında cennete gidecekler. Ama o elçiye ve o kitaba iman etmeyenler ise cehennemlik olacaklardır. Sure Yasin ayet 5 Tenzilel Azizirrahim. Yine kitabı indiren Aziz ve Rahim Allah'tır. Onun iki ismi gündemde. Kur'an hakim olarak yemin ediliyor. Muhammed Aleyhisselam'a yeminle onun elçi olduğu bildiriliyor. Ve kitabı indiren Allah kendisinin Aziz ve Rahim olduğunu söylüyor. Ve bu iki isim de bize tekrar şunu hatırlatıyor. Eğer Aziz olan Allah'ın indirdiği kitaba iman etmezseniz, Aziz olan Allah'ın görevlendirdiği elçiye iman etmezseniz, Aziz olan, güçlü olan Allah'ın intikamından kendinizi kurtaramazsınız. Aziz olan Allah'a iman ederseniz, onun şerefiyle şereflenirsiniz. Ve Rahim olan Allah'ın kitabına iman ederseniz, Rahim olan Allah'ın elçisine inanır ve o yolda yürürseniz, Allah'ın rahmetine ve merhametine kavuşursunuz. Rahim olan Allah'ın indirdiğine inanmazsanız, Allah size merhamet etmez, gazap eder diyordu Yasin suresi 5. ayette. Peygamber aleyhissalatü vesselamın görevlendirilme hikmeti nedeni, لِتُنْزِرَ قَوْمًا, bir kavmi uyarman için sana bu Kur'an indirildi der Rabbimiz Teala. Nasıl bir kavim? مَا اُنْزِرَ آبَاهُمْ, daha önce babaları uyarılmamış. فَهُمْ غَافِلُونَ, ve onlar da gaflet içinde kalmışlardı. Ve işte babaları uyarılmamış ve babaları uyarıldığı halde uyarılardan faydalanmamış bir toplumu uyarasın da belki faydalanırlar diye biz sana bu Kur'an'ı indirdik ve biz seni dosdoğru yolda yürüyen elçilerden kıldık der Rabbimiz Teala. Muhammed Aleyhisselam'ın görevlendirildiği toplum, kavim ve kabile dünya şehirlerinin anası Mekke'de yaşayanlardır. Kur'an'dan öğrendiğimize göre Mekke'de ilk yerleşim anında elçi olarak görevlendirilen İbrahim Aleyhisselam'ın oğlu İsmail Aleyhisselam'dır. Ki Muhammed Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz de İsmail Aleyhisselam'ın neslinden gelmiştir. Kur'an Mekke'de ikinci bir elçiden bahsetmiyor. İbrahim ve İsmail Aleyhisselam'ı tanıyan Mekkeliler, İsmail Aleyhisselam'ın risaletiyle yeni kent, yeni şehir hayatına başlayan o insanlar bir başka elçiyle tanışmamışlar gibi geliyor Kur'an'dan öğrendiklerimiz ve Peygamber Aleyhisselam'dan okuduklarımızla. Uzun dönem Mekke'de insanlar Müslüman

0: anca kalıyorlar ve yalnız Allah'a kul oluyorlar ve yalnız Allah'a ibadet ediyorlar ve Kabe Allah'ın evi olarak kutsallığını koruyor ve insanlar hac, namaz gibi ibadetlerle Allah'a kulluklarını sürdürüyorlar. Ta ki Amr bin Luhay isimli bir adam Şam'a gerçekleştirdiği bir gezide ya da ticarette orada puta tapan insanları görüyor. O puta tapan insanlardan birkaç örnek put alıp onu Mekke'ye getiriyor. Ve onu Allah'ın evi, kutsal Kabe'ye yerleştiriyor. Ve böylece Allah'ın ancak tevhid inancıyla Allah'a kulluk yapılsın diye yapımını emrettiği Kabe'de böylece şirk başlamış oluyor. İşte o gündür bugündür Mekkeliler yavaş yavaş şirkin içinde bir hayata düşüyorlar ve Efendimizin peygamber olduğu döneme kadar da müşrikçe yaşamalarını sürdürüyorlardı. Sadece aralarında çok az sayıda Müslüman çıkıyordu. Ve o Müslümanlar da Musa Aleyhisselam'ın etkisinin, İsa Aleyhisselam'ın etkisinin oralara kadar gelmesiyle bazı insanlar yahut yolculuklarında Musa, İsa Aleyhisselam'lardan da bir şeyler duyan ve öğrenen bazı insanlar Müslüman oluyorlar. Ya da bilebildikleri kadar yalnız Allah'a kulluğa yöneliyorlardı. Bunun dışında toplum uzun dönemden beri kendilerine bir elçi gelmemişti ve de yanlış yolda idiler. Şayet İsa Aleyhisselam'ı son elçi kabul eder, onun da etkisinin Mekke'ye kadar ulaştığını varsayarsak, ondan sonra da bir 500-600 sene yine elçilere ara verilmiştir. İnsanlık bir fetret dönemi yaşamıştır. Ve o dönemde de Mekke'ye de bir özellikle elçi gönderilmemiştir. İşte bu konumda olan Mekke'yi Muhammed Aleyhisselam uyaracaktır. Görevi bu. Bunu bütün dünya insanlığına uyarabilirsiniz. Özellikle her Müslümana. Şayet kavimlerinde uzun dönem bir uyarıcı çıkmamışsa, kavimler, kabileler, köyler, kentler, ülkeler uzun dönem Allah'ın peygamberlerinin uyarıcı rolünü halklarına götürememişlerse, aklı başına gelen her Müslüman hemen Peygamber Aleyhisselam gibi uyaracak ve Peygamber Aleyhisselam gibi insanları İslam'a çağıracak. Sure Yasin ayet 7. لَقَدْ حَقَّ الْقَوْلُ عَلَى اَكْثَرِهِمْ. Ama Allah'ın hükmü onların çoğunda şöyle gerçekleşti ki فَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ. Onlar iman etmiyorlar. Bu sure nazil olduğu zaman Mekke'de daha Müslümanların sayısı 40'a varmamıştı. Ve bu Müslümanlar da saklı gizli Müslümanca bir hayat yaşamaya çabalıyorlardı. Ve Mekkeliler inkarlarını devam ettiriyorlardı. Kabe'yi İbrahim Aleyhisselam ve İsmail Aleyhisselam yapmıştı Allah evi olarak. Onlar birer Müslümandı. Ve üstelik Mekkeliler İbrahim ve İsmail'in neslinden olduklarıyla şerefleniyorlardı. Ama nedense İbrahim ve İsmail Aleyhisselam'ın dininden vazgeçmişler, atalarımızın dini diye daha yakın atalarının putlara tapınmasını temel almışlardı. İşte bunlara karşı Allah uyarısını devam ettiriyor peygamberiyle. نَاجَعَنَّا فِي آنَاقِهِمْ آلَالًا فَهِيَ اِلَى الْاَذْقَانِ فَهُمْ مُقْمَهُونَ. Kim inanmadan kendisine kavuşursa, kim inanmadan bir hayat sürerse, sanki o kimselerin boyunlarına Rabbimiz Teala kelepçe takmış, çeneler yukarıda ve başlar dimdik, böyle acayip bir görüntüye mahkum etmişti onları. Ve onlar ahirette de bu boyunduruklarıyla cehenneme gideceklerdi. Ve dünyada da onlar böyle bir görüntüyü istiyorlardı kendilerince. Boyunlarına bir şeyler takmışlar, çeneleri yukarıda, başları dik ve kimseye bakmaz, kibirli ya da büyüklenmiş kimseler olarak. Ama cehenneme giderken artık alçaklık ve aşağılanma onların olacak. Sure Yasin ayet 9. ve cealnâ min beyni eydihim sedden ve min halfihim sedden. Biz onların bu özelliklerinden dolayı hem önlerine bir engel hem de arkalarına bir engel koyduk. Önceden de inanmadılar, sonradan da imana yönelmediler. Sanki Kur'an'la peygamberle aralarında bir engel vardı. O engel onların Kur'an'ı dinlemelerine, Kur'an'ı anlamalarına, ayetleri görmelerine engel oluyordu. Taşeynahum ve biz onların gözlerini de perdeledik de fehum la yubsirun, onlar görmüyorlar. Artık kendilerine gönderilen uyarıcılardan da fayda görmüyorlar gibi. Ama uyarıcı artık bir defa geldi. İşte o uyarıcı devam ettirecek uyarısını. Ve bir gün onlar da inanacaklar. Yahut inanmadan ellerinde bir kanıt, delil, hakkı olmadan Allah'ın huzurunda dirilecekler. Sure Yasin ayet 10 ve sebaun aleyhim ve 6-7 yıl oldu Muhammed Aleyhisselatü Vesselam peygamber olalı, Allah'ın elçisi olalı. 6-7 yıldır Mekkelileri, 6-7 yıldır civardan gelen kavim ve kabileleri uyarıyor. Ama birileri hala inanmamakta diretiyor. İnananlar ise çok az. Üzülüyor Muhammed Aleyhisselam. Acaba diyor, belki gönlüne ufak tefek sıkıntılar da geliyor. Allah o sıkıntıları gideriyor. Allah o şüpheleri gideriyor. Ve sevâhun aleyhim diyor, onlar üzerine denktir. E'enzertehum emlem tünzirhum la yu'minun. Onları uyarsan da uyarmasan da fark etmez, onlar iman etmezler. Sen der Allah elçisine, sen der Allah aynı konumda olan Müslüman kullarına. Siz sadece uyarıcısınız. Siz sadece uyarmaya devam edersiniz. Bilirsiniz ki ve bilin ki sizin uyarmanız onları Müslüman yapacak değil. Uyarsanız da uyarmasanız da fark etmez. Onların çoğu zaten iman etmeyecek. Ama sizin uyarılarınızdan faydalanıp iman edecekler de çıkacak şüphesiz. Sure Yasin ayet 11. İnnemâ tünziru. Sen uyarırsın ey Resul ve sen uyarırsın ey Müslüman. Bak, uyardığın halde inanmayanlar var. Bu seni ümitsizliğe götürmesin. Acaba ben yanlış yolda mıyım? Acaba ben doğru değil miyim dedirtmesin sana. Bak, uyardığın zaman iman edenler var. Sen uyarırsın men bir kimseleri ki اِتَّبَعَ الذِّكْرَ وَخَشْيَ الرَّحْمَانَ بِالْغَيْبِ. Gayb olduğu halde, görmediği halde Rahman'ın huzurunda olmanın bilinciyle yaşıyor. Ve Rahman'ın indirdiği zikre de tabi oluyor. Kim Rahman'ın indirdiği zikre, kim Rahman'ın görevlendirdiği elçiye tabi olur, uyarsa, o elçinin yolunda yürümeyi isterse, o elçiye indirilen Kur'an'a iman ederse ve görmediği halde Rahman'a, görmediği halde Rahman'dan gelen bilgilere, vahye kitaba ve Rahman'ın verdiği haberlere, ahirete inanırsa ve Rahman'ın huzurunda da tir tir titrerse, işte o kimselere sen Kur'an okumayı devam et. O kimseleri de Kur'an okumayı sürdür. Onlar faydalanır. Sen yine diğerlerine de uyarmayı sürdür, devam ettir. Ama onlar da inanmazlar. Ve sen vazgeçmezsin. Birilerinin inanmadığını görüp de bunlar inanmıyorlar diye uyarıdan vazgeçmezsin. Birileri uyarılırsa, birileri Müslüman olursa o senin için yeter der Rabbimiz Teala. Ve bu ayetlerden ve başka ayetlerden dolayı Muhammed Aleyhisselam der ki, bir savaşta Ali Efendimiz'i komutan seçerken önemli olan bu savaşta bu toprakları fethetmek değildir der, ya da bu yurtlara, bu ganimetlere sahip olmak değildir. Önemli olan bunların Müslüman olması ve şu sözleriyle bunu ifade ediyordu: senin sebebinle bir kişinin Müslüman olması dünya ve içindekilere sahip olmandan daha hayırlıdır diyordu. Ve işte o bir kişi arayacaktı Muhammed Aleyhisselam ve o bir kişiyi arayacaktı Müslüman. Ve o bir kişiyi buldu mu da bayram edecekti. Çünkü o bir kişinin kurtuluşuyla kendisi kurtulacaktı. ve bir kişinin dirilişiyle alem dirilecekti. Ve beşirhu imafiratin ve ecrin kerim, işte o bir kişiye, o bir Müslümana, o zikre, o şerefe, o Kur'an'a, o peygambere uyan Müslümana, görmediği halde Rahman'ın huzurunda onu görüyormuşçasına bir bilinçle yaşayan Müslümana sen müjde ver. Allah'ın bağışını, bir bağışını mağfire ve de kerim olan Rabbin ücretlerini ve mükafatlarını. Sure Yasin ayet 12. İnna nahnu nuhyil mevta. Biz ölüleri diriltiriz. Nasıl olsa bir gün bu hayat biter ve bir günde diriltiriz tüm insanlığı. Ve işte o zaman Müslüman olmanın, o zaman birinin Müslümanlığına sebep olmanın ve birilerinin Müslümanlıkla şereflenmesinin ne anlama geldiğini daha iyi görür, daha iyi öğrenirsiniz. Ama şimdi işte benim bildirdiklerimle de bunu bilin ve bunu unutmayın. Biz ölüleri diriltiriz. وَنَكْتُبُ مَا قَدَّمُوا وَآثَارَهُمْ. Onların dünyada yaptıklarını ve izlerini, eserlerini, amellerini, eylemlerini, her şeylerini yazarız. Ve o yazdıklarımızla onları dirilttikten sonra değerlendiririz. وَكُلَّ شَيْءٍ اَحْصَيْنَاهُ ف۪ي اِمَامٍ مُب۪ينٍ. Ve biz her şeyi de zaten daha önce apaçık bir imamda, bir kitapta zapt etmiştik, yazmıştık. O levh-i mahfuzda gökler ve yer yaratılmadan önce göklerin ve yerin, meleklerin, cinlerin ve insanların kaderini biz yazmıştık. Ve o kader kitabını da levh-i mahfuzda açtık mı? Ve bir de insanların amellerinin yazıldığı kitaplar, sayfeler açıldı mı? Bizim verdiğimiz hüküm de zaten adaletli olarak verilecektir. Ve hiçbir kimse de verdiğimiz hüküme hayır diyemeyecek ve bu hüküm haksız verilen bir hükümdür de diyemeyecektir. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Vadrib lehum meselen ashabel karye iz caehel murselun. Sure Yasin ayet 13. Yasin suresinde bu ayetlerle birlikte risalet, nübüvvet müessesesi gündeme getirilir. Allah Muhammed Aleyhisselam'a sen gönderilmiş elçilerdensin diye yeminle bilgi vermişti ve bu ayetlerle Muhammed Aleyhisselam'a ve tüm Müslümanlara şunu söylüyor olmalı: Muhammed elçimiz ilk görevlendirdiğimiz bir elçi değildir. Kökü olmayan bir sistemin insanı değildir o. Ve biz bu insanlığa daha önce de elçiler gönderdik ve gönderdiğimiz elçilerin rolü ile işte son elçimizin rolü aynıdır diyordu. Ve Kur'an'ın temel gündem maddelerinden birisi risaletti, birisi ahiretti, birisi Allah'tı ve işte Yasin suresinde bunların hepsi birer birer gündeme gelecekti. Ve işte şimdi gündeme gelen konu ise peygamberlik, risalet, nübüvvet müessesesi. Bu nasıl işledi? Bu nasıl oldu? Şüphesiz ki Kur'an daha önceki surelerde de ayrı ayrı peygamberleri gündeme getirmişti. İşte Bakara suresinde Adem aleyhisselam, Musa aleyhisselam, İbrahim aleyhisselam, Ali İmran suresinde İmran ailesi, İsa aleyhisselam, Zekeriya Yahya aleyhisselamlar, En'am suresinde birçok peygamber özet olarak isimle, yine Nisa'da, Maide'de İsa aleyhisselam gündemde, Araf'ta Adem aleyhisselam, Nuh, Hud, Salih, Lut, Şuayb ve Musa aleyhisselamlar ve diğer surelerde de yeri geldikçe, sırası geldikçe peygamberler gündeme gelmişti. Sanki Kur'an'ın bir özeti konumunda olan Yasin suresinde ise herhangi bir peygamber isim olarak, herhangi bir toplum, coğrafya ve kavim ve kabilesinin ismi zikredilerek gündeme getirilmiyor. Sanki Hazreti Adem ile Muhammed Aleyhisselam arasındaki tüm peygamberlerle Adem Aleyhisselam ve Muhammed Aleyhisselam'ın rolü, Allah'ın onlara yükledikleri Allah'ın onlara verdikleri görev, fonksiyon gündeme geliyor bu ayetlerde. وَضْرِبْ لَهُمْ مَثَلًا أَصْحَابَ الْقَرْيَةِ Onlara bir ülke halkını, onlara bir şehir halkını örnek olarak anlat. Dikkat ederseniz, أَصْحَابَ الْقَرْيَةِ diyor Allah-u Teala. Belli bir ülke ismi yok. Belli bir kavim, kabile ismi yok. Ad ve Semud gibi ya da Mısır gibi. Belli bir peygamber ismi de gelmeyecek. Ve işte devam ediyor ayet. İrca ehel murselun. Allah o ülkeye gönderdiği elçileri ve o ülkenin, o şehrin, o elçiler karşısındaki tutundukları tavrı. İşte peygamber anlatıyor ve diyor ki sen de bu olayları gündeme getir. Onları anlat. Sure Yasin ayet 14. İz arsenna ileyhim üsneyn. Biz onlara önce iki tane peygamber gönderdik. İki tane elçi. Fekezzebuhuma. O iki elçiyi yalanladılar. Feazzezna bithalith. Biz de üçüncü bir elçiyle o iki elçiyi destekledik, güçlendirdik. Ve böylece bir ülkeye, bir şehre üç tane elçi gönderilmiş oldu. Ve o üç elçi, üçü birden davete başladılar. Ve halkı İslam'a çağırdılar. Ve dediler ki fekalu, önce inna ileyküm murselun. Biz size Allah tarafından gönderilmiş elçileriz. Bizi Allah görevlendirdi. Biz peygamberleriz. Gelin, bizi peygamber kabul edin ve bizim peygamber olarak Allah'tan size aktaracağımız bilgilere de inanın ve hayatınızı Allah'ın istediği şekilde ve bizim gösterdiğimiz şekilde yaşayın dediler. Tüm peygamberler hep böyle söyledi. Halklar, kavimler, ülkeler, şehirler ise şöyle cevap verdi. Sure Yasin ayet 15 kalu Ma entum illa beşerun mislüne. Siz bizim gibi bir insansınız. Önce peygamberlerin insan olarak varlığını kabul edemediler. Gariptir ki gönderilen elçinin insan olduğunu kabul edemeyen bu insanlar kendi aralarında kendilerini ya da kendileri gibi birilerini ilah olarak kabul etmekte hiç sakınca görmüyorlardı. Onların felsefelerine göre bir insan ilah olabilirdi. Bir insan tanrı olabilirdi. Bir insan sorumsuz olabilirdi. Bir insan her şeyle hakim olabilirdi. Ama asla Allah'ın görevlendirdiği bir elçi, sorumlu bir elçi olamazdı. Ve diğer insanlar gibi yaşayan ve diğer insanlar gibi ömür süren ve diğer insanlar gibi kul olup ama güzel kul örneğiyle diğer insanlara örnek olan biri olamazdı. Nedense müşrik felsefe peygamberlerin bir insan olmasını kabul edemiyor. Herhalde peygamberlerin insan olması onları daha da kıskaç altında tutuyor. Peygamberler insan olmasaydı bir çıkış yolu bulabileceklerdi. Bu peygamber gibi biz olamıyoruz diyeceklerdi. Ama şimdi biz Musa gibi olamıyoruz, biz İsa gibi olamıyoruz, biz İbrahim, biz Nuh, biz Hud, biz Yahya, biz Muhammed gibi olamıyoruz diyemiyorlar ki, diyemeyecekler ki. Sonra ikinci bir itirazları var. Ve ma enzeler rahmanu min şey. Rahman hiçbir şey indirmedi. Sanki genelde toplumlar, ülkeler, şehirliler Rahman'ı kabul ediyorlar. Allah'ı kabul ediyorlar ama müşrik felsefesinin içinde, inkarcı bir hayatın içinde yaşamaya başladıktan sonra Rahman'ın, Allah'ın yeryüzüne karışmasını kabul edemiyorlar. Ve diyorlar ki Rahman var, Allah var. Bize yağmuru indiren o, bizi yaratan o. Dünyayı var eden o. Ama o Allah böyle basit dünya işlerine, basit olan bizlerin işlerine karışmaz. Ve bundan dolayı da bizim işlerimize karışacak bir yöntem onun yöntemi değildir. O peygamber falan göndermez. O içimizden birini ayrıcalıklı seçmez. Ya da ona ayrıca bilgisini indirme ihtiyacı hissetmez. Bizi yaratır, bize ekmek su verir, rızık verir, oğul kız verir, güç kuvvet verir, biz de keyfimize göre yaşarız. Hatta ona da karşı geliriz. Fark etmez. O bize yine nimet vermeye, rızık vermeye devam eder derler. Yani Rahman'ı kabul etmekle birlikte önce Rahman peygamber gönderirken yanlış göndermiş derler. Dolayısıyla bu olamaz derler. Ve zaten esasında da Allah'ın bir peygamber göndermesi, bizim işlerimize karışması söz konusu olamaz. Siz yanlış yoldasınız diyerek peygamberleri suçlarlar ve derler ki inentüm illa tekdibun. Siz yalan söylüyorsunuz. Siz yalancılarsınız diyorlar peygamberlere. Yani Allah karışmaz ki, tarihte de böyle bir şey görülmemiş zaten derler. Allah'ın bizim işimize karışmadığı gerçeğinden hareketle siz nasıl olur da bizim işimize Allah karışıp bizi düzene koymak istiyor diyebilirsiniz ki diyorlar. Sure Yasin ayet 16-17 derler ki peygamber aleyhisselamlar, o üç tanesi birlikte, bütün peygamberler hep zaten insanlığa aynı şeyi söylediler. Ve işte Kur'an'daki tüm anlatılan peygamberler de sanki hep birlik olmuşlar. Bu sözleri söylemiyorlar mı? Birilerinin geçmişte olması ve bizim şimdi burada olmamız fark etmez ki. İşte Kur'an Allah kelamıdır. Allah haydır, canlıdır. Ve onun kelamı da işte bu sözleri bize aktarmıyor mu? Dediler ki Allah'ın elçileri, kalu rabbuna ya'lemu, Rabbimiz bilir ki, daha önce inna ileyküm murselun demişlerdi. Biz Allah'ın görevlendirdiği elçileriz demişlerdi. Onlar Allah'ın elçiler göndermesini kabul etmeyince bu sefer daha da bir tekitle, daha da kesin ifadelerle rabbuna ya'lemu, Rabbimiz bilir ki, inna muhakkak ki biz ileyküm le murselun, biz size gönderilmiş elçilerdeniz. Bir de lam tekidi geldi. Önce Rabbuna ya'lemu dediler. İnna ileyküm önce demişlerdi zaten. İkinci olarak le tekidiyle Rabbimiz bilir ki biz Allah'ın gönderdiği elçilerdeniz. Ve ma aleyna illel belâul mübin. Bize düşen iş apaçık tebliğden başka da bir şey değil. Biz Rabbimizin bize indirdiği ayetleri, bize indirdiği bilgilerini size aktarıyoruz. Başka da yapabileceğimiz bir şey yok. Çünkü biz onun kuluyuz ve bizi o görevlendirdi ve bizi o bilgilendiriyor. Sure Yasin ayet 18. Peygamber aleyhisselamların uyarmalarından sonra eğer o toplum uyarıyı kabul etmezlerse, Müslüman olmazlarsa, Allah-u Teala o topluma biraz sıkıntı verir, dert verir, keder verir, kıtlık verir, musibet verir ve böylece o toplumun Müslüman olmasına bir yol daha açmış olur. Bakacaklar herhalde biz Müslüman olmadığımızdan dolayı Allah bize işte bu fırtınaları, bu kasırgaları, bu sel felaketini gönderiyor, bu zelzele, bu depremi gönderiyor ya da oğullarımız, kızlarımız ölüyor, kendilerimiz hastalanıyoruz gibi Allah-u Teala'nın akla hayale gelmedik uyarıları var. Allah bize yardım etsin, afiyet versin. İşte o toplumları da uyarınca musibetler, sıkıntılarla kalu dediler ki inna tetayyarna biküm, siz geldiniz bizim işlerimiz bozuldu. Siz gelince bize uğursuzluk geldi dediler. Çünkü daha önce peygamber gelmeden önce Allah-u Teala onları böyle sıkıştırmıyordu. Çünkü önce peygamber gönderir, yasası bu. Sonra sıkıştırır, sonra bolluk verir, sonra helak eder. Bu yasayı başka surelerde, başka ayetlerde de öğrenmiştik. Ve işte böyle dediler peygamberlere. Biz sizden dolayı uğursuzluğa uğradık. Başımıza bela oldunuz. لَاِنْ لَمْ تَنْتَهُ, eğer bu işten vazgeçmezseniz, bizi uyarmaktan, bizim başımıza bela olmaktan vazgeçmezseniz, sanki onlar uyarmaktan vazgeçince iş bitecek zannediyorlardı. Lenercümenneküm, biz sizi taşlarız, öldürürüz. Ve leyemezsenneküm minna azabün elim, ve size bizden acıklı bir azap dokunur. Ve sizi cezalandırırız, öldürürüz. Aklınıza hayalinize gelmeyen eziyet ve işkencelerle sizi bu dünyada dar bir yaşantıya mahkum ederiz dediler. Allah bela musibet vermeye başladı. Peygamber uyarısına, Müslüman uyarısına kulak tıkayanlara. Onlar da suçlu olarak Müslümanları bulmaya başladılar. Peygamberleri suçlamaya başladılar. Halbuki bela ve musibetlerin gelme gereği kendilerinin zalim olmalarıydı. Kendilerinin Müslüman olmamalarıydı. Kendilerinin Allah'a, peygambere ve Müslümanlara savaş açmalarıydı. Ve onlar Allah'a savaş açtıkça Allah onlara belalar yağdıracak. Onların kitlesel ölümlerle, cezalandırılmalarla karşı karşıya kalmalarına neden olaylar var edecek. Ve sonra da onlar yine Müslümanları suçlayacaklar, yine azlıkça azacaklar. Bu sefer onlar intikamlarını Müslümanlardan alacaklar. Bu sefer Rabbim tekrar onları cezalandıracak. Böyle devam edip gidecek. Ve kafirler helak oluncaya kadar. Ama bilseler insanlar, herhalde Rabbim bizi deniyor ve bizi uyarıyor. Biz bu elçilere iman etsek ve biz Müslüman olsak deyiverseler her şey bitecek. Dünya güzelleşecek. Buna karşılık Peygamber aleyhisselamlar birlikte dediler ki ve diyorlar ki işte Kur'an'da tüm dünya insanlığına kıyamete kadar o gün Yasin indiği dönem Mekke'deki insanlara ve dünyalara bugün ise kıyamete kadar ve bugün de tüm insanlara diyorlar ki peygamberlere birlikte kalu tayrukum ma'akum uğursuzluğunuzun sebebi sizsiniz ey insanlar sizden dolayı Allahu Teala size cezalar musibetler belalar veriyor Müslümanları suçlamayın suçlu Müslümanlar değil kendi kendinize Müslümanları suçlayacak yollar yöntemler araştırmayın suçlu sizsiniz eyin zükirtüm zikredildiğiniz uyarıldığınız gündeme alındığınız gündemle karşı karşıya bırakıldığınız halde mi Allah'ın ayetleriyle uyarıldığınız halde mi yine siz bize karşı geleceksiniz belentüm kavmun müsrifun siz haddi aşan zorba bir kavimsiniz gücünüze kuvvetinize güvenip Allah'a iman etmiyorsunuz gücünüz ve kuvvetinizle işlemiş olduğunuz suçlardan dolayı başınıza gelen bela ve musibetlerden suçsuz olan Müslümanları suçluyorsunuz ve onlara dünyada cehennemi yaşatmak istiyorsunuz ama bela ve musibetler bir gün çepeçevresi kuşattığı zaman göreceksiniz Müslüman olmamanın göreceksiniz Müslümanlara bu dünyayı dar etmenin göreceksiniz Allah'a savaş açmanın sonu neymiş İşte peygamberler böyle uyardılar toplumları ve üç peygamber de o kenti o ülkeyi böyle uyardı ve kıyamete kadar da Kur'an'la peygamberler uyarısını böyle devam ettiriyorlar ve bu arada peygambere bir inanan mümin var bir atsız kahraman var kimse onu tanımıyor ve kimse de ona değer vermiyor ve uyarıların ülkelere uyarıların kentlere şehirlere dağlarda ve çöllerde yaşayanlara fayda vermediği bir an peygamberlerin mesajı cevapsız bırakıldığı bir an ve cae min aksal medine şehrin uzaklarından racülün bir adam geldi bir adam atsız bir kahraman kimsenin değer vermediği sınıfsız birisi hem de şehirde etkin olan biri de değil belki şehrin en garip mahallesinde yaşayan birisi yes'a koşuyordu o koşarak geldi kale dedi ki sanki bütün insanların dikkat kesildiği bütün insanların birlikte hareket ettiği bütün insanların tek bir hane halkı gibi tek bir köyde yaşadığı gibi tek bir şehirde yaşadığı gibi bir ortamda o koşarak gelen insan tüm insanlığa ve özelde o şehir halkına şöyle diyordu kale ya kavmi ey kavmim ey dünyalılar ey benim hem cinsim olan insanlar ey benim köyümün benim kentimin insanları ey benim dünyamın insanları ittebi'ul murselin bu elçilere tabi olun bu peygamberlere uyun bu İslam davetini kabul edin sure Yasin ayet 21 ittebi'u men la yes'elukum ecran ve hum muhtedun uyun bu elçilere bu elçiler ki sizden hiçbir ücret istemiyorlar uyun bu elçilere tabi olun İslam'a, kul olun Allah'a. Bu Allah'a kulluğa çağıran Müslümanlar, elçiler, Allah'ın razı olduğu bir yolda yürüyorlar. Ve görüyorsunuz işte, sizin dünyanıza, sizin malınıza, mülkünüze de hiç mi hiç yönelmemişler. Aman malınız mülkünüz bizim olsun diye bir çaba içinde de değiller. Mallarınız, mülkleriniz, saltanatınız sizin olsun. Ama istiyorlar ki onlar, o elçiler, o Müslümanlar, gelin Müslüman olun. Ve hatta sizin Müslüman olmanız için tüm her şeylerini, tüm mal varlıklarını, servetlerini, altın ve gümüşlerini ve hatta sonunda canlarını bile Allah yolunda sizin Müslüman olmanız için feda ediyorlar. İşte bu elçilerin yoluna girin diyordu o şehrin uzaklarından gelen o atsız kahraman, koşarak kavmini uyaran insan. Ve uyarısı devam ediyor o insanın. Sure Yasin ayet 22. Ve maliye, bana ne oluyor ki? La abudullezî fetarani, beni yoktan icat edene ben ibadet etmeyeyim. Beylehi turcaun, dönüşünüz de ona. Beni yoktan var eden, beni yoktan yaratan Allah'tır. Sizin yarın huzuruna hesaba çekilmek üzere gideceğiniz de Allah'tır. Ben böyle bir Allah'a niye ibadet etmeyeyim ki? Yakışır mı bana böyle bir Allah'a kul olmamak? Yakışır mı bana böyle bir Allah'a iman etmemek? Böyle bir Allah'a tapınmamak? Ve uyarı devam ediyor o atsız kahramandan. O şehrini, o ülkesini, o tüm dünya insanlığını elçilerden sonra, o elçilere iman edip uyarmak isteyen insandan uyarı devam ediyor. Sure Yasin ayet 23. اَتَّخِذُ مِنْ دُونِهِ آلِهَ, ben Allah'tan başka ilahlar mı edinirim? Ben Allah'ı bırakıp da başkasını Rabb'e ilah kabul edebilir miyim? اِنْ يُرِدْنِ الرَّحْمَانُ بِدُرِّنْ, eğer Rahman bir zarar vermek istese bana, لَا تُونِ عَنِّي شَفَاءَتُهُمْ شَيْئًا وَلَا يُنْقِذُونَ, o Allah'ı bırakıp da insanların tapındıkları varlıkların hiçbirisinin bana şefaatle, bana bağışla etki edip de benden o zararı, Rabbimin bana yazdığı zararı gideremezler ve benden o zararı da savamazlar. Güçlü Allah'tır. Bağışlama yetkisi Allah'ındır. Şefaat yetkisi O'nundur. Ve O'nun verdiği zararı O'ndan başka hiçbir kimse gideremez. O'nun verdiği faydaya da ancak O hakimdir. Ve uyarı devam ediyor o atsız kahraman Müslümandan. Sure Yasin ayet 24. İnni izelle fî dalâlin mübin, eğer ben Rahman'ı bırakır da, Allah'ı bırakır da fayda ve zarar vermeyen varlıklara tapınırsam, İslam olmazsam, mümin olmazsam, o zaman apaçık bir sapıklık içinde olurum. Ben nasıl bu apaçık sapıklık içine girebilirim ki? Ve sözlerinin sonuna gelmişti. O belki bir şeyler daha söyleyecekti. Ama bu sözleri son sözleri oldu. Ve bir Müslümanın ve kimsenin hesaba katmadığı, kimsenin değer vermediği bir insanın, Allah'ın elçilerine kulak veren bir dünyalının ve o atsız kahramanın sözleri şöyle son buldu. Sure Yasin ayet 25. İnni âmentü bi rabbikum fesmeun. Şimdiye kadar sanki, bu söze kadar sanki, arada tarafsız bir insanın sözleri gibi sözler söylüyordu o insan. Yani kavmine, kavminden biri olarak, onlardan biri olarak, onların dininden biri olarak, ama bu elçiler de böyle söylüyor. Acaba bunu nasıl değerlendirebiliriz gibi anlaşılacak sözler söylüyordu. Ama işte şimdi çok farklı bir söz söyledi. Dinleyin ey kavmim beni dedi. Benden duyun ve işitin. Ben Rabbinize iman ettim. İşte kavminin bundan sonra bu Müslümana dayanabilmesi mümkün değildi. Kendilerinden olanların güya tarafsızlık adına, kendi sistemlerini güzel gösterme adına bazı şeyler, bazı eleştiriler yapmasına, bazı doğrular söylemesine bu dünyalılar evet diyebilirdi. Ama birisinin, tek bir kimsenin dahi iman etmesine asla izin veremezlerdi ve yeryüzünde tek bir kimse dahi Rabbim Allah diyecek olursa, o tek bir kimsenin Rabbim Allah demesine asla müsaade edilmezdi. Bilirlerdi ki o bir kimse 10, 10, 100, 100 bin, 1000, 1000, 1000, 1000, 1000, 1000, 1000, 1000, 1000, 1000, 1000, 1000, 1000, 1000, 1000, 1000, 1000, 1000, 1000, 1000, 1000, 1000, 1000, 1000, 1000, 1000, 1000, 1000, 1000, 1000, 1000, 1000, 1000, 1000, 1000, 1000, 1000, 1000, 1000, 1000, 1000, 1000, 1000, 1000, 1000, 1000, 1000, 1000, 1000, 1000, 1000, 1000, 1000, 1000, 1000, 1000, 1000, 1000, 1000, 1000, 1000, 1000, 1000, 1000, 1000, 1000, 1000, 1000, 1000, 1000, 1000, 1000, 1000, 1000, 1000, 1000, 1000, 1000, 1000, 1000, 1000, 1000, 1000, 1000, 1000, 1000, 1000, 1000, 1000, 1000, 1000, 1000, 1 İslam işte buna asla izin veremeyen dünyalılar ve o şehrin insanları birdenbire "O dinleyin beni, ben Rabbinize iman ettim" deyince hemen ona saldırdılar ve onu orada şehit ettiler ve öldürdüler. Allah bu olayın devamını da anlatıyor. Ve zaten Allah her şeyi en iyi anlatandır, en iyi haber verendir, en iyi kıssa ve hikaye anlatandır. Olayları en güzel yorumlayan ve en güzel insanlara aktarandır. İşte Rabbimiz Teala olayın sonunu ve insanların göremeyeceği boyutlarıyla anlatmaya devam ediyor. Sure Yasin ayet 26 ve 27. O şehit olan insana şöyle denildi, kıyıl. Ve bunu Rabbimiz Teala kitabında bildirmeseydi ve o ezeli ebedi bilgisiyle bizi bu bilgiyle şereflendirmeseydi, biz nereden bilebilecektik? Ölümünden ve şehadetinden sonra o Müslümana şu sözlerin söylendiğini: "Udhulil cenne." Buyurun, cennete giriniz. Allahu Ekber. Şehit olur olmaz kavmi, kabilesi ve dünyalılar tarafından öldürülür öldürülmez kendine söylenen söz bu: "Buyurun cennete." Acaba o cennete doğru yol alırken, o cennet nimetlerinde keyif ederken, o cennet nimetlerinde akla hayale gelmedik güzellikleri yaşarken ne düşünüyordu? Neyi söylüyordu ya da neyi seslendiriyordu? Kale diyordu ki: "Ya leyte kavmi yalemun." Keşke kavmim bilseydi. "Bima gaferali Rabbi ve cealeni minel mükramin." Rabbimin bana bağışlarını ve Rabbimin beni en güzel ikramla ikramlandırdığını ve en güzel nimetlerle şereflendirdiğini ve beni ikram edilenlerden kıldığını. Demek ki cennette Allah'ın bağışı ulaştı ona. Cennette nimetler, ikramlar ulaştı ona. Ve o yine kavmini düşünüyor. O yine tekrar dünyaya gelmek ve tekrar kavmini uyarmak istiyor. Ve tekrar şehit olmak istiyor. O tekrar aynı hayatı tekrar yaşamak istiyor. Ve cennette bile dünyada olduğu gibi yine kavmini, yine kabilesini, yine ülkesinin insanlarını, yine dünya insanlığını düşünüyor ve istiyor ki onlar hiç olmazsa Allah'ın bu bildirdiği bilgiyle bilsinler ki cennet hedeflenecek yurtların en güzeli, cennet en güzel ikramlar yurdu ve cennet Allah'ın razı olduğu kullara en büyük mükafatı. Velhamdülillahi Rabbil Alemin.
1: Kıymetli dinleyenler, Ayetlerden İşaretler programıyla Mehmet Bakırcı'yı dinlediniz. Wow.

0: Özel FM. Reklamlar. Şimdi reklamlar.
1: Arnavutköy ve civarında arazi, arsa, sanayi yeri hazır bina, yazlık ve daire gibi yatırım ve ihtiyaçlarınıza bizimle görüşerek karar verin. Sizin emlakçınız Talas Emlak, gayrimenkul ve danışmanlık. Bizimle görüşmeden arsa almayın. 0212 597 73 95.
2: Kuraklığın ve susuzluğun hüküm sürdüğü coğrafyalarda desteklerinizle su kuyuları açıyoruz. Bu kuyular insanlığa hayat, geleceğe umut oluyor. Sadaka Taşı Derneği 0216 614 04 61 sadakataşı.org.tr.
3: Deha Soft, uçtan uca yazılım çözümleri, ERP, e-ticaret, entegrasyonlar, mobil uygulama ve yapay zeka destekli özel yazılım çözümleriyle hizmetinizdeyiz. Detaylı bilgi için www.dehasoft.com.tr'yi ziyaret ediniz.
4: Profesyonel ekibimiz, kaliteli malzeme tercihimiz, hasta memnuniyetine azami dikkatimiz ve dileyen hanım hastalarımıza hanım diş hekimi imkanıyla sizlerin tercihi olmayı hedefliyoruz. Ident Diş Sağlığı Merkezi, Başakşehir Şubemiz 0533 766 96 93, Esenyurt Şubemiz 0545 950 82 87.
5: Böyle bir kampanya görülmedi. NP Mobilya'dan inanılmaz yaz kampanyası. Kamu çalışanlarına yaptıkları tüm alışveriş için artı 3 taksit imkanı sunuyoruz. Bu yaz eviniz bayram edecek. NP Mobilya, her eve mutluluk taşır. 0546 123 12 37 npmobilya.com.
6: Vefa Elektrik, güven ve istikrarın adresi. Onlarca elektrik markası bayiliklerimizle toptan ve perakendede uygun fiyatlarımız, Karaköy merkezimiz ve Arnavutköy şubemizde siz değerli müşterilerimize hizmet vermeye devam ediyoruz. 0212 823 56 99.
7: Gimdes güvencesi ile ne yediğimizi bilelim sloganıyla çıktığımız bu yolda siz değerli müşterilerimize helal, hijyenik ve kaliteli eti sunmaya devam ediyoruz. Et siparişlerinizi 48 saat içerisinde kapınıza teslim ediyoruz. Helal Kesim Yerli Besi, İmtaş Kasap ve Besi Çiftliği, imtaskasap.com 0537 362 15 15.
8: Hijyen halı yıkamanın yaz kampanyasını kaçırmayın. Halımı kendin getir, kendin götür kampanyamızda kirli halınızı siz getirin, profesyonel ekibimizde metrekaresini 80 liradan yıkayalım, alıp götürün. Hijyen halı yıkama 0534 700 63 57 Ümraniye.
9: Urallar İnşaat'tan büyük kampanya. Şimdi ev almanın tam zamanı. Bu fırsat kaçmaz. İstanbul'un hemen yanı başında Çerkezköy'ün en nezih mahallesinde sosyal donatıları olan 24 saat güvenlikli site içerisinde kaliteli, konforlu dairelerimizin lastman satışları başlamıştır. Eşyalı olarak teslim edeceğimiz dairelerimize 25 bin lira kira garantisi veriyoruz. İster oturun, isterseniz kiraya verelim. 10 yılda amorti edelim. Urallar İnşaat 0282 502 çift 020.
10: İnşaatlarınızın temelden çatıya temiz su döşenmesi, atık su giderlerinin oluşturulması, kombi, radyatör ve her türlü tesisat projelerinizi 20 yıllık tecrübemizle gerçekleştiriyoruz. Tüm Marmara bölgesinde hizmetimiz vardır. Özgen Mühendislik 0538 386 3106 Çanakkale Biga.
11: Değerleriyle güçlü, Kur'an ve sünnet rehberliğinde eğitim veren, ortaokulda kız ve erkek öğrencilerin ayrı sınıflarda eğitim gördüğü Emel Okulları'nda kayıt dönemi başladı. Detaylı bilgi için 0546 528 0563 Emel Okulları Bağcılar'da.
12: Büro makineleri satış, servis, kiralama ve sarf malzemede 25 yıldır profesyonel çözüm ortağınız. Yüzlerce kurumsal müşteri referansıyla ofisinizde güvenin adı Kopinet Büro Makinaları. 0212 216 96 60 kopinet.com.tr.
13: En kıymetli, en seçkin takı ve mücevherat markaları satış sonrası hizmet garantisiyle Özkonak Kuyumculuk'ta. 444 50 34 özkonakkuyumcu.com.
14: Kalite ve güveni rehber edindiğimiz 42 yıllık tecrübemizle perakende ve toptan her türlü elektrik malzemeleri ihtiyaçlarınızda hizmetinizdeyiz. Çamlıca Elektrik 0216 329 80 65.
15: Estetik tasarım, dayanıklı şık kabinler, montaj ve asansörünüzü daha güvenli hale getirmek için revizyon işlemlerinizi hızlı teknik servisimiz ve tecrübeli kadromuzla gerçekleştiriyoruz. Fiyat teklifi ve ücretsiz keşif için lütfen bizi arayın. Orke Asansör, güven kaliteden doğar. 0212 506 17 61 orkeasansor.com Güngören.
0: Reklamları dinlediniz.
16: Biz gökleri, yeri ve ikisi arasındakileri ancak hak ile ve belirli bir süre için yarattık. İnkar edenler uyarıldıkları şeyden yüz çeviriyorlar. De ki, Allah'tan başka yalvardıklarınızı gördünüz mü? Onlar yerden ne yaratmışlar bana gösterin. Yoksa onların göklerin yaratılışında bir ortakları mı var? Eğer siz doğru söyleyen kimselerseniz bana bu Kur'an'dan önce indirilmiş bir kitap veya ilimden bir eser getirin. Allah'ı bırakıp da kıyamet gününe kadar kendisine hiçbir cevap veremeyecek olan putlara dua eden kimseden daha sapık kim olabilir? Oysa taptıkları şeylerin onların yalvarışlarından haberleri bile yoktur. Kıyamet günü insanlar bir araya toplandığı zaman taptıkları şeyler kendilerine düşman kesilirler. Onların kendilerine tapmalarını inkar ederler.

0: Mutluluk Yolu programında sizlere stresten, bunalımdan, üzüntüden nasıl korunacağınızı, nasıl mutlu ve huzurlu olacağınızı ayet ve hadisler ışığında konu ve konuklarımızla sunmaya çalışacağız.
1: Mutluluk Yolu programıyla Süleyman Gülek her çarşamba saat 9.30'da radyonuz Özel FM'de.

0: Kur'an'dan dualar. Rahmet damlaları. Âl-ı İmran 38-40. Hazreti Zekeriya'nın duası. İşte o anda orada Zekeriya Rabbine şöyle dua etti:
1: Rabbim, bana katından güzel bir nesil bağışla. Çünkü sen tüm duaları işitirsin.
0: Zekeriya mihrapta ibadet ederken melekler ona seslendiler: Allah sana Allah'tan gelen bir sözü doğrulayacak, saygın bir yeri olan, nefsine hakim, salihlerden bir peygamber olacak olan Yahya'yı müjdeliyor. Cevap verdi:
1: Rabbim, ben bunca yaşlanmış, karım da kısır kalmışken benim nasıl bir oğlum olabilir?
0: Melek cevap verdi: İşte böyledir. Allah dilediğini yapar.

0: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel FM.
1: Reklamlar.

0: özkonakkuyumcu.com. 2 mililitreden 100 mililitreye onlarca farklı modellerde parfüm şişeleri, valf, kapak modelleri ve esans çeşitleriyle kozmetik sektörüne hizmet vermekteyiz. Germet Kozmetik. 0212 549 62 62 Başakşehir.
1: Müro makineleri satış, servis, kiralama ve sarf malzemede 25 yıldır profesyonel çözüm ortağınız. Yüzlerce kurumsal müşteri referansıyla ofisinizde güvenin adı Kopinet Büro Makinaları. 0212 216 96 60 kopinet.com.tr.
2: Gimdes güvencesi ile ne yediğimizi bilelim sloganıyla çıktığımız bu yolda siz değerli müşterilerimize helal, hijyenik ve kaliteli eti sunmaya devam ediyoruz. Et siparişlerinizi 48 saat içerisinde kapınıza teslim ediyoruz. Helal Kesim Yerli Besi, İmtaş Kasap ve Besi Çiftliği, imtaskasap.com, 0537 362 15 15.
3: Düğün, nişan, doğum gibi özel günlerinizde yaş pasta, kuru pasta ve tatlı çeşitlerimizle kaliteli ürün ve hizmeti bir arada bulabileceğiniz adres Etemoğlu Pasta ve Kafe. Paket servisimiz mevcuttur. 0552 567 03 57 Kartal.
4: Zengin mobilya modellerimiz ve farklı model tercihlerinizin yanı sıra özel mobilya tasarımlarınız için de hizmetinizdeyiz. Mücahit Mobilya. Instagram hesabımız Mücahit Klasik Mobilya. 0543 923 0802. Ereğli Caddesi No 27 Siteler Ankara.
5: Bir damla su bir ömür demektir. Afrika'da çocuklar kirli sularla hayatta kalmaya çalışıyor. Şimdi su kuyusu bağışı yap. Bir köyün kaderi değişsin. Açtıracağın her kuyu sana sadaka-i cariye olsun. Gel bugün bağış yap ve umut ol. 0554 007 34 46 uvet.org.tr.
6: 20 yıllık tecrübeyle güvenli yatırımlar. Büyükçekmece, Kumburgaz ve Kamiloba bölgelerinde 2 artı 1, 3 artı 1, 4 artı 1 satılık lüks daireler. Kaliteli işçilik, modern mimari ve güvenilir teslimat. Doğru yatırım, doğru adres. Kuşkaya İnşaat Farkıyla. Seyitan Delibaş. 0535 501 60 16.
7: Her türlü eşofman kumaşlarıyla Sebil Kumaşçılık tercihiniz olsun. 2 iplik, 3 iplik dalgıç, interlock, süprem ve raşel kumaş çeşitleriyle hizmetinizdeyiz. Adres: Güvercintepe Mahallesi, Cumhuriyet Caddesi, No 49, Bayramtepe, Başakşehir. 0532 585 24 59.
8: İmplant, ortodonti, kanal tedavisi, çocuk diş hekimliği, diş eti operasyonu ve diş sağlığımızla ilgili her konuda güncel teknolojileri, hijyen, güven ve samimiyetle hastalarımıza sunuyoruz. Sağlıklı bir ağız, sağlıklı bir gülüştür. Klinik Emirgen 0212 323 64 04 Sarıyer.
9: Aksa Akustik, sinema, tiyatro, radyo ve televizyon stüdyoları için ses yalıtımı ve akustik düzenlemede üretici ve uygulayıcı çözüm ortağınız. Kocaeli Baş İskele'de üretim tesisimiz, Ümraniye Şerif Ali'de showroomumuz mevcuttur. aksaakustik.com.
10: Reklamları dinlediniz.
11: Kaybettiklerimiz, ailemiz, dostlarımız, sevdiklerimiz, yerini dolduramayacaklarımız. Türkiye'de her gün yerini dolduramayacağımız 300 hayat sigara yüzünden kayboluyor. Fakat sigara şirketleri kaybettikleri müşterilerinin yerini kolayca doldurabiliyor. Onlar kazanırken biz kaybediyoruz. Çok uluslu sigara şirketleri her yıl 700 milyar dolar kazanırken dünyada 7 milyon insan ölüyor. Buna dur diyebilirsin. Bırakabilirsin.org. Yeşilay.

0: جوزال اف ام مطلق كيوتو Hazırlayan ve sunan Süleyman Gülek.
1: Değerli Özel FM dinleyicileri, yeniden Mutluluk Yolu programında birlikteyiz. Allah'ın selamı, rahmeti, bereketi, inayeti, hidayeti üzeriniz olsun. Değerli Özel FM dinleyicileri, bu haftaki konumuz çocuklarda din eğitiminin temelleri ve ailenin rolü. Evet, din insanın anlam arayışına cevap veren temel bir unsurdur. Ve bu arayış çocukluk döneminde başlar. Çocuklukta verilen dini eğitim, bireyin tüm hayatını etkileyen güçlü bir etkiye sahip olduğu hepimize de malum. Çünkü çocukluk yıllarında alınan değerler, kişiliğin oluşma sürecinde belirleyici rol oynar. Yapılan birçok psikolojik araştırma, bireyin karakter yapısının büyük ölçüde ilk yıllarda şekillendiği ortaya koyulmuştur. Bu nedenle din eğitiminin temelleri de erken yaşlarda başlamaktadır. Erken yaşta dini eğitiminin önemine baktığımızda şunu görüyoruz. Çocuğun karakter, kişilik yapısı ve değer yargıları büyük ölçüde ilk çocukluk döneminde şekillenir. Bu yıllarda verilen dini eğitim sadece bilgi kazanmakla kalmaz, çocuğun ruh dünyasını da besler. Vicdanını şekillendirir ve davranışlarını yönlendirir. Dini kavramların çocuklukta öğretilmesi bu bilgilerin daha kalıcı ve etkili olmasını sağlar. Çocukların sahip olduğu güçlü uyum yeteneği dikkatle alındığında dini eğitimin küçük yaşlarda verilmesi hem kolay hem de verimli olacaktır. Ancak bu süreç sabır, anlayış ve pedagojik bir yöntemle yürütülmelidir. Çocuğun en sağlıklı şekilde yetiştiği ve geliştiği ilk ortam ailedir. Hiçbir kurum sevgi ve güven ortamı açısından ailesinin yerini tutamaz. Bu nedenle çocuğun ilk dini bilgilerinin ailesinden öğrenmesi hem doğaldır hem de etkilidir. Çünkü çocuk küçük yaşlarda anne ve babasını taklit eder. Annesinden aldığı ve annesinden gördüğünü taklit eder. Sonraki yıllarda da bu onun için önemli bir devam edebilecek unsur haline gelebilir. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bir hadisinde şöyle buyuruyor. Her çocuk İslam fıtratı üzere doğar, ancak anne babası onu Hristiyan, Yahudi veya Mecusi yapar. Yani çocuk İslam fıtratı üzere doğar, annesi babası onu İslam fıtratına uygun bir şekilde yetiştirir, o bilgileri çocuğuna verir, o usulü takip eder, İslam'a uygun bir terbiye vererek onun İslam fıtratına uygun bir şekilde yetiştirmeye gayret edebilir. Ya da işte çeşitli anlayışlara, çeşitli görüşlere, olumsuz görüşlere de yönlendirebilir. Hadiste geçtiği gibi Hristiyan, Yahudi, ateist, deist olabilir. Allah korusun. Onun için anne baba için en önemli husus bir Müslüman aile için çocuklarını en iyi şekilde yetiştirmeli, eğitmeli. Yani dini bilgileri vererek İslami anlayış ve yaşayış içerisinde olmasını sağlayabilecek bir konuma dönüştürmesi, getirmesi için gereken gayretin gösterilmesi. Yani bu hadis, okuduğumuz hadis, çocuğun yaratılıştan getirdiği temiz fıtratı ve bu fıtratın şekillenmesinde anne babanın etkisini açıkça ortaya koymaktadır. Aile çocuğun sadece maddi ihtiyaçlarını değil, aynı zamanda manevi gelişimini de gözetmekle sorumludur. Yani anne ve baba çocuklarını sadece işin maddi boyutunu, işte çocuğumu yedireyim, içireyim, giydireyim, temizleyeyim ve günlük ihtiyaçlarını gidereyim yeterlidir değil. Yani işin maddi boyutu olduğu gibi manevi boyutunu da dikkate almak durumundadır bir Müslüman şahsiyet ve birbirimiz Müslüman aile. Çünkü ailenin din eğitimindeki görevi ve sorumlulukları vardır. Aile çocuğun davranışlarını yönlendiren ilk modeldir. Bu yüzden ebeveynlerin dindar, tutarlı ve ahlaki davranışları çocuğun dini gelişimini doğrudan etkiler. Din eğitimi sadece bilgi vermekten ibaret değildir. Çocuğa ibadetleri sevdirmek, Allah ve Peygamber sevgisini aşılamak, güzel ahlakı öğretmek de bu sürecin bir parçasıdır. Çünkü gerçekten İslam'da çocuk terbiyesinde, çocuk eğitiminde en önemli husus tabii ki daha evlilikte başlıyor. Çünkü öncelikle eşler doğabilecek çocuğun anne ve babasını tercih etmiş oluyor. Dolayısıyla Peygamber Efendimiz daha evlilikten önce evlilik arayışında eşlerin nasıl bir eş olması gerektiğini hadis-i şerifte bildirilmektedir. Ve Peygamber Efendimiz şöyle buyuruyor eş seçiminde. Eş seçimi çok önemli. Çocuk terbiyesinde en önemli husus eş seçimi ve o doğru bir eş seçimi ile beraber çocuğun eğitimine büyük katkısı olacağı içindir. Bu konuda Peygamber Efendimiz buyuruyor ki dört şey için evlenilir, nikahlanılır. Bir, işte güzelliği için, yakışıklılığı için. İki, malı, mülkü, zenginliği için. Üç, şan, şöhreti olması. İşte etkili bir insan olması. Dolayısıyla işte şu özelliği var, bu özelliği var. Doktordur, mühendistir veya işte şu eşraftandır, şundandır, bundandır gibi soyundan dolayı. Dördüncüsü de dindar olmak. Siz dindar olanı seçin, mutlu ve huzurlu olun buyuruyor Peygamber Efendimiz. Yani burada eş seçiminde bu dört kriterden dindar olanı seçmek. Bazıları söylüyor. Hocam diyor işte bu dördü de olsa iyi olmaz mı? İyi olur tabii. İkisi de olsa iyi olur, üçü de olsa iyi olur. Ama esas olan o içerisinde dindar olmaz. Başta dindar olmaz. Dindar olan insan imkanları nispetinde geçimini sağlar. Mutlu bir, huzurlu bir hayatın olmasına katkı sağlar. Dindar olmasın. Onun için anne ve baba dindar olduğunda, İslami anlayışta ve yaşayışta olduğunda çocuğunu da bu hal üzere yetiştirir. Çünkü İslami anlayışta olan, İslam'ı yaşamaya gayret eden anne ve baba bilir ki evliliğin usulü olduğu gibi, evlilikte dikkat edilmesi gereken hususlar olduğu gibi, demin dediğimiz gibi dindar olanı seçmesi gerektiği gibi, işte çocuk eğitiminde de dikkat edilmesi gereken husus var. Öncelikle her şey İslam'da prensipleri var, usulü var. Evliliğin usulü var, çocuk eğitiminin usulü var, akrabalık usulü var, komşuluk usulü var, hakkı var vesaire. Şimdi anne ve babanın çocuk dünyaya geldiğinde çocuğa karşı görevleri var malumunuz. Bir Müslüman çocuğu dünyaya geldiğinde öncelikle Allah'a şükür etmeli. Tabii ki daha çocuk dünyaya gelmeden önce anne ve babanın Cenab-ı Hak'tan hayırlı evlat istemesi, dua etmesi gerekir. Dua ettiğinde, Ya Rabbi bana hakkımda hayırlı evlat ver. Ya Rabbi kız çocuk ver veya erkek çocuk ver de diyebilir mi? Diyebilir. Yani bunu demesinde bir sakınca yok. Allah dilerse de verir. Ama burada önemli olan hayırlı olması. İlla ki erkek olacak, illa ki kız olacak diye değil. Erkek çocuğumuz olsa iyi olur düşünüyorum. Ama hayırlısı neyse o olsun da denebilir. Yani bana erkek çocuk ver diye dua da edebilir. Yani veya kız fark etmez. Dediğimiz gibi hayırlı bir evlat olması. Sağlıklı, hayırlı bir evlat. Çocuğu dünyaya geldiğinde ya erkek istiyorduk da kız oldu, kız istiyorduk da erkek oldu zaten denmez. Demek ki dünyaya gelen çocuk, evlat değerlidir. Kız olur, erkek olur. Ayrım yapılmaz. Yapılmamalı. Şimdi bunun için şükür etmeli. Çocuk dünyaya geldiğinde. Çünkü Rabbimiz ayet-i kerimede öyle buyuruyor. Biz dilediğimize erkek çocuk veririz, dilediğimize kız çocuk veririz. Dilediğimize işte ikiz, üçüz verir, dilediğine de hiç vermeyiz diyor. Öyle insanlar var. Hiç çocuğu olmuyor. Bütün tedavileri olduğu halde, bütün tedavileri yapıldığı halde, yani Cenab-ı Hak vermeyebiliyor. Tabii ki çocuğu olmayan insan dua etmeli, tedbirleri almalı, gereken tedavisini olmalı, meşru ölçüler dahilinde. Olmuyorsa da bu imtihan. Rabbimiz ayet-i kerimede öyle buyuruyor. Biz insanı, yani açlık, biraz açlık, biraz korku, mallardan, canlardan eksiltmekle imtihan ederiz. Sabredenlere müjdeler olsun. Yani Allah varlıkla da, yoklukla da, sevinçle de, üzüntüyle de, çocuk vermekle de, vermemekle de imtihan eder. O açıdan sabredenlere müjdeler olsun. Bazıları kendine konduramıyor. Benim niye çocuğum olmuyor? Olmayabilir. Veren Allah, vermeyen de Allah. Elinden geleni yaptıysan, çocuğun olmuyorsa yapılacak şey sabır. Bu da senin imtihan. Her şey bir imtihan çünkü. Biz bu dünyaya şeye gelmedik. Tatile gelmedik. Biz bu dünyaya imtihan için geldik. Rabbimiz öyle buyuruyor. Ellezî halakal mevte vel hayâte liyebluvekum eyyukum ehsenu amelâ. Kim daha güzel işler yapacağını denemek için hayat ve ölüm bunun için. İnsanlar Allah'a kulluk için yaratılmıştır. Kim kulluk görevlerini yapacak, kim yapmayacak? Bundan dolayı da insan imtihana tabi tutulmuştur. Onun için her şey bir imtihan diyebilir miyiz? Evet, her şey bir imtihan. O açıdan bekarlık bir imtihan, evlilik bir imtihan, çocuğun olması imtihan, olmaması imtihan, bunların hepsi bir imtihan. Dolayısıyla imtihanda başarılı olmanın yolu hayatın imtihan olduğunu bilmek, imtihan gereği sabredilmesi gerektiği yerde sabretmek, şükredilmesi gerektiği yerde de şükretmek. Eğer Allah bir evlat vermişse ne yapılacak? Şükredilecek. Ya Rabbi sana şükürler olsun. Şükredilir. Şükür namazı kılınabilir. Allah ona evlat vermenin sevincini yaşayabilir. İşte çocuk dünyaya geldikten sonra yapılacak şeyler de vardır. İslami usullere göre bunlar da yapılması lazım. İşte çocuk dünyaya geldiğinde ona güzel isim vermesi. İşte sağ kulağına ezan, sol kulağına kamet getirerek güzel bir isim verilmesi, İslam'a uygun bir ismin olması, yanlış anlamalara gelecek şekilde değil, güzel isimler, İslam'a uygun isimler koyulması ve çocuğun imkanı olduğunda akika kurbanı kesilmesi ve çocuğun erkek ise sünneti yapılması. Tabii ki bir an önce yapılmasında fayda var. Ama işte bazıları 2 aylık, 3 aylık, 5 aylık veya 1 sene, 2 sene sonra da yapabiliyor. İmkan ölçüsünde işte çocuğuna daha güzel böyle sünnet merasimi yapayım diyor. Çok geciktirmemek daha uygundur. Ama çocuk işte 5-6 yaşında da olabilir ama çok uzatılması doğru değil. Bir an önce sünnetinin yapılması iyidir. Tabii ki dediğimiz gibi imkanlar ölçüsünde yapılabilir. O zaman akika kurbanı da kesilebilir. Misafirlere ikram edilir. Sohbet yaptırılır. İşte Cenab-ı Hakk'ın verdiği bu çocuk nimetinin şükrünü eda etmek için akika kurbanı kesilmesi ve misafirlere ikram edilmesi vesaire, yemek yedirilmesi imkanlar ölçüsünde uygundur. Ve işte çocuk konuşmaya başladığında çocuğun işte Allah peygamber isimlerini öğretmeli. Bizi yaratanın Allah olduğunu, verdiği nimetleri şükretmemiz gerektiğini, peygamberimiz olduğunu, bizim örneğimiz, önderimiz olduğunu, dünyanın imtihan olduğunu anlayacağı şekilde yaşına göre çocuğa dini bilgileri verilmesi gerekiyor. Çünkü eğitim ailede başlar. Din eğitimi bilhassa ailede başlar ve sonra imkanlar ölçüsünde bunun eğitimini aldırır. Okullara gönderir, dershanelere gönderir vesaire. Kurslara gönderir. Çeşitli şekilde imkanlar ölçüsünde çocuğun eğitimine önem verir. Maddi ve manevi eğitimini almasını sağlar. Dediğimiz gibi çocuk eğitiminde en önemli husus çocuğun maddi ve manevi ihtiyaçlarını gidermesi. İşin hem çocuğun fiziksel ihtiyaçlarını giderecek hem de manevi ihtiyaçlarını, yani dini bilgileri, dini eğitimini de çocuklara verip İslam'a uygun bir şekilde yetiştirecek. Ve bunun için de tabii ki anne ve baba çocuğuna en güzel örnek olacak. Çünkü Yüce Rabbimiz buyuruyor ki ya eyyühellezine amene ku enfusekum ve ehlukum nara. Tarim suresinin 6. ayetinde Rabbimiz buyuruyor ki ey iman edenler, kendinizi ve ailenizi yakıtı insanlar ve taşlar olan cehennem ateşinden koruyun. Demek ki anne ve baba kendini ve ailesini cehennem ateşinden koruyacak. Ey iman edenler diyor. Anne ve baba iman etmiş Müslüman bir şahsiyet olmalı ve iman ettikten sonra da kendini ve ailesini cehennem ateşinden korumaz. Yani Allah'ın emrettiğini yapması, yasaklarından sakınması gerekiyor. Çünkü insanlar Allah'a kulluk için yaratılmıştır. Kim kulluk görevlerini yapıyor, kim yapmıyor, bu da imtihana tabi tutulmuştur. İmtihan neticesinde imtihanı başaranlar, yerine getirenler, Allah'ın emirlerine uygun yaşayanlar. Yani insanlar Allah'a kulluk için yaratılmıştır. Kim kulluk görevlerini yerine getirirse dünyada da ahirette huzur içerisinde olur. Kim kulluk görevlerini yerine getirmezse dünya ve ahirette sorun yaşar, üzücü olaylarla karşılaşabilir, karşılaştırır. Onun için ey iman edenler, kendiniz ve ailenizi yakıtı insanlar ve taşlar olan cehennem ateşinden koruyun buyuruyor. Evet. Onun için Rabbimiz Nisa suresinin 13. ayetinde şöyle buyuruyor. Kim Allah Resulüne itaat ederse, emirlerini yerine getirirse, altından ırmaklar akan cennetlere kavuşacaktır. Asıl kurtuluş, mutluluk budur buyuruyor. Nisa suresi 13. ayet. Demek ki kim iman eder, salih amel işlerse, güzel davranış sergilerse, inanç, ibadet, güzel ahlak sahibi olursa, Allah'ın emrettiğini yaparsa, yasaklarından sakınırsa, İslam'a uygun yaşantısı olursa, İslam'a uygun evlenirse, İslam'a uygun çocuğunu yetiştirirse, çocuk da Müslüman bir şahsiyet olarak İslami anlayış ve yaşayış içerisinde olursa, işte ne olur? Altından ırmaklar akan cennetlere kavuşurlar. Onun için kendinizi ve ehlinizi koruyun. Bazıları diyor ki ben namazımı kılıyorum, Allah'a, peygambere inanıyorum, dini görevlerimi yapıyorum. Çocuklar da kendi bilir. Böyle bir şey yok. Yani böyle bir şey yok. Anne ve babanın sorumluluğunda çocuğunu maddi ve manevi eğitimini vermeli. Çocuğu yetiştirmeli. Anne ve baba çocuğundan sorumludur. Ayette ne diyor? Kendinizi ve ehlinizi koruyun. Sadece kendin değil, ehlin, eşin, çocukların sorumlusun. Efendim eşim benim bir birey. İster yapar ister yapmaz. İşte seçerken dindar eş seçmek veya evleneceğin zaman Allah'a kulluk için yaratıldığımızı onun prensiplerine uygun yaşayışımızın olması gerektiğini zaten erkek bunu ortaya koyması gerekiyor. Hanım da evleneceği zaman eşinin dindar İslami anlayış ve yaşayış içerisinde olan bir eş tercih etmeli. Veya buna uygun hareket edebilecek konumda olmaz. Evet, namaz kılmıyorum ama kılarım. Evet, oruç tutmuyorum ama tutarım. Ben Müslümanım çünkü. Birbirlerine yardımcı olurlar ve ne olur? O zaman İslami anlayış ve yaşayış içerisinde olması söz konusu olabilir. Onun için bunlar çok önemli. Bu önemli olduğu için de işte ey iman edenler, kendinizi ve ailenizi yakıtı insanlar ve taşlar olan cehennem azabından koruyun diyor. Bu ayet aile bireylerinin bir diğerini hem dünya hem de ahiret hayatı açısından koruma sorumluluğunu vurgulamaktadır. Evet, gerçekten anne ve baba çocuklarını en güzel şekilde yetiştirmeye çalışmalı. Çünkü böyle olursa kendi yararına. Çünkü Rabbimiz öyle buyuruyor. Kim iyi bir şey yaparsa lehine, kötü bir şey yaparsa aleyhine. İyi bir şey nedir? Yaratılış gayesi Allah'a kulluk. Allah'a kulluk görevlerini samimi bir şekilde yerine getirirse lehine. Allah'a kulluk görevlerini yerine getirmezse aleyhinedir. Yasiye suresi 15. ayet. Kim iyi bir şey yaparsa lehine, kötü bir şey yaparsa aleyhinedir. Bu iyilik, iman, ibadet, ahlak, insanlara faydalı olma, insanlara, canlılara faydalı olma. Onun için Peygamber Efendimiz öyle buyuruyor. İnsanların en hayırlısı insanlara faydalı olandır. Faydalı olmak. Maddi ve manevi faydalı olmak çok önemli. Çünkü insanlara maddi ve manevi faydada bulundu mu, insanlar bu faydadan faydalanır. Hem dünyası için hem ahireti için iyi şeyler yapar. Onun için kulluk çok önemli. Bütün insanların imtihan gereği kulluk görevlerini yerine getirmeli. İnanç açısından, ibadet açısından, ahlak açısından, helal ve harama karşı duyarlılık açısından, helal olanı yapma, haram olandan sakınma gibi emredileni yapmak, yasaklarından kaçınmak önem arz ediyor. İşte böyle olursa insan dünya ve ahiret saadetine erişir. Değerli Özel FM dinleyicileri, inşallah kısa bir aradan sonra kaldığımız yerden devam ederiz.

0: Özel Efem.
1: Değerli Özel Efem dinleyicileri, kısa bir aradan sonra Mutluluk Yolu programında kaldığımız yerden devam ediyoruz. Birinci bölümde de konumuzu belirtmiştik. Çocuklarda din eğitiminin temelleri ve ailenin rolünden bahsettik. Ve kaldığımız yerden devam ediyoruz. İlk bölümde de belirttiğimiz gibi Yüce Allah şöyle buyuruyor. Ey iman edenler, kendinizi ve ailenizi yakıtı insanlar ve taşlar olan ateşten koruyun. Bu ayet aile bireylerinin bir diğerini hem dünya hem de ahiret hayatı açısından koruma sorumluluğunu vurgulamaktadır. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem de aile bireylerine dini eğitim konusunda önemli öğretiler, önemli öğütler vermiştir. Hepiniz çobansınız ve hepiniz sürünüzden sorumlusunuz. Yani sorumluluk altında olanlardan sorumlusunuz. Yine bir başka hadis-i şerifte bir babanın çocuğuna bıraktığı en güzel miras güzel ahlaktır, güzel terbiyedir buyuruyor. Demek ki anne ve baba çocuğundan sorumlu, bu sorumluluk yerine getirmeli ve anne ve babanın çocuğuna bırakacağı en güzel miras güzel terbiye. İşte efendim benim çocuğum doktor olsun, benim çocuğum şu olsun olsun. Evet, olabilir. Ama asıl olan inançlı, imanlı, ahlaklı bir çocuk yetiştirmek. Asıl olan budur. Birinci bölümde de hadisi nakletmiştik. Her çocuk İslam fıtratı üzere doğar. Sonradan çocuk annesi babası Yahudi, Hristiyan veya dindar Müslüman olarak yetiştirebilir. Yani anne ve babaya çok iş düşüyor. Anne ve baba elinden geleni yapmalı, çocuğu en güzel şekilde terbiyesini yerine getirmeli, terbiye etmeli ve onun İslam'a uygun, İslami anlayış ve yaşayış içerisinde olması için gereken özveride bulunması gerekiyor. Bu hadisler dini ve ahlaki terbiyenin çocuğu bırakılacak en değerli miras olduğunu açıkça ortaya koymaktadır. Maddi miras geçici olabilir. Ancak inanç, ibadet alışkanlığı ve güzel ahlak kalıcıdır. Ve bireyin hem dünya hem ahiret hayatını güzelleştirir. Yani dünya ve ahiret saadetini sağlar. Anne ve babalar İslamiyet'i çocuklarına öğretmekle mükelleftir. Ahlaklı, faziletli yetişen çocuk kendine, anne ve babasına ve çevresine faydalı olur. Bu da anne ve babayı mutlu eder. Gerçekten öyle. İnançlı, imanlı, ahlaklı yetişen bir çocuk hem kendisine hem de başkalarına faydalı olur. Çünkü günümüzde de görüyoruz. Nice çocuklar işte ergenlik çağından sonra biraz da bir bakıyorsunuz çocuklar artık bir kendilerini bir hayat belirliyor. Nasıl bir yaşayacağı hayatı kendine yaşayacağı bir hayatı belirliyor. İnancını, efendim yaşayışını belirliyor. Onun için anne ve baba çocuğunu en güzel şekilde yetiştirmeli ki çocuk da o terbiye üzerine, o anlayış üzerine devam etsin. Ne diyoruz? En güzel terbiyelerden biri anne ve babanın çocuğuna örnek olması. İnanç açısından, ibadet açısından, ahlak açısından, davranışlar açısından, çocuklarına davranışı ve anne ve babanın İslam'a uygun tercihleri vesaire çocuğun düşüncesinde, zihninde olumlu yer işgal etmesi ve çocuğa güzel alışkanlıklar edinmesine sebep olur. Onun için anne ve baba çocuğunun iyi yetiştirilmesi çocuğun lehine olur. O zaman İslam'a uygun bir şekilde yetişen çocuk ona uygun davrandığında ergenlikten sonra da işte helal harama inancına dikkat eder, ateizmden, deizmden daha olumsuz düşüncelerden, ideolojilerden uzak durur. Çünkü bilir ki İnned dine indellahi İslam. Allah'ın indinde tek din İslam. Tek yaşam biçimi İslam. Dünya ve ahiret saadetinin yerine gelmesini sağlayacak en önemli yaşam biçimi İslami yaşam biçimidir. Bunu bilen genç, bunu bilen ergen, gençliğini bunun üzerine inşa eder ve bu çerçevede hareket ettiğinde İslam'a uygun davranışlarını ortaya koyar. Evlenene kadar her türlü ahlaksızlıklardan uzak durur. Yani zinadan uzak durur. Olumsuz, haram olan görüntülerden kendini korur vesaire. Caiz olanı yapar, caiz olmayanı terk eder. Ondan uzak durur. Gerek bu sosyal medyada olabilir, gerek caddelerde, sokaklarda olabilir. Kendini koruma içerisinde hisseder. Yani kendini korur, korumaya çalışır. Koruması gerektiğini bilir. O açıdan çocuklarımızı İslami terbiyeyi vermeli. Bu terbiye içerisinde çocukların yetişmesini sağlamalı. Ne olur? Yani İslam'a uygun genç yetişirse hem kendine faydası olur, hem başkalarına, annesine, babasına faydası olur. Kendisine nasıl faydası olur? Kendisine şu şekilde faydası olur. İçkiden, sigaradan uzak durur. Uyuşturucudan uzak durur. Böyle arkadaşlar edinmez. Çünkü kimle arkadaşlık yapacağını bilir. Ona göre iyi bir arkadaş, İslami anlayış ve yaşayış içerisinde olan arkadaşları tercih eder. Müslüman arkadaşlarını tercih eder. Ve bu tercihlerini ne uygun bir şekilde hareket eder. Böyle yaptığında işte dediğimiz gibi içkiden, kumardan, zinadan, olumsuz şeylerden kendini korur ve bu da kendi lehine olur. Kendi lehine olduğu gibi ailesine de, çevresine de faydası olur. Bu açıdan işte İslami anlayış ve yaşayış da olan insanlar hem kendine, hem çevresine, hem de topluma faydası olur. Topluma bir faydası da işte kendinin güzel ahlak örnekleriyle kendini şey yapar. Kendi bu güzel ahlaka sahip olduğu için şefkatli, merhametli, insanlarla iyi geçinen, güzel ahlak sahibi olan, insanlara faydalı olan, insanlara zararlı değil, faydalı olmaya çalışan insanlar da bunun bu halinden olumlu bir şekilde etkilenir. Bu aynı zamanda kimle arkadaşlık yaparsa, hangi çevreye, hangi ortama gelirse onlara da faydası olur. Onlara da İslami anlayışı, İslami yaşayışı onlara sunar, onlara örnek olur, onlara da faydalı olur. Yani işte ailesine de faydalı olur, çevresine de faydalı olur. Bu açıdan çocuklarımızı, gençlerimizi İslam'a uygun yaşamasına katkı sağlanması gerekiyor. Evet, bir de bu çocuk eğitiminde, çocuklara dini eğitim verilme konusunda da işte çocuklarımız yazın okullar tatil olduğunda yaz Kur'an kursları oluyor. Çocuklarımızı işte yaz Kur'an kurslara gönderebiliyoruz ve göndermeliyiz. Çocuklar oradan hem o ortamdan istifade eder, hem işte biliyorsa da tekrar etmiş olur. Kur'an'ı işte tecvitle okumaya, işte ilmihal bilgiler edinmesine, bilgilerini tazelemesine de katkı olur. Çünkü okul boyunca işte Türkçe, matematik, sosyal gibi şeyler derslere ağırlık verildiği için dini eğitim konusu şey olabiliyor okullarda bilhassa. Geri planda kalabiliyor. Evet, okullarda da ders olarak okutulsa da yeterli gelemeyebiliyor. Onun için bunu aile dini eğitimini evinde vermesi gerektiği gibi aynı şekilde yaz Kur'an kurslardan da faydalanmak mümkün. Yaz aylarında açılan Kur'an kursları çocuklara dini bilgilerin verilmesi açısından büyük bir fırsattır. Bazıları anne ve baba bilmediği için veremeyebiliyor ama bunu da işte yaz Kur'an kurslarında veya işte değişik şekilde de şey yapabilir. Ama yaz Kur'an kurslarına göndermekte fayda var. Tabii tercih ettiğiniz yerler olabilir. Oralara da vermek mümkündür. Bu kurslarda çocuklar Kur'an-ı Kerim okumayı öğrenmekte, İslam'ın inanç esaslarını, ibadetleri, ahlaki kuralları ve Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin hayatı hakkında bilgi sahibi olmaktadır. Anne ve babalar olarak çocuklarımızı bu kurslara yönlendirmeli, onların hem dini bilgi hem de manevi açıdan gelişmelerini desteklemeliyiz. Unutulmamalıdır ki sağlam bir inanç ve ahlak anlayışı ile yetişen çocuk sadece kendi hayatına değil topluma da fayda sağlayacaktır. Demin de söylediğimiz gibi din insanın hem kendine hem ailesine hem çevresine fayda sağlar. Onun için kim iyi bir şey yaparsa lehine, kötü bir şey yaparsa aleyhinedir. Onun için hem kendi için iyi şey yapar, hem ailesine katkı sağlar, hem de çevresine iyi örnek olur. İyi örnek olduğunda kim iyi bir şey yaparsa, iyi bir şeye vesile olursa onu yapmış gibi sevap alır. Onun için işte davet tebliğin önemi burada kendini gösteriyor. Gerek davet ve tebliğ görevini yaparak, gerek güzel örnek olarak çevresine faydalı olur. Çocuklarımızın hem bu dünyada mutlu ve başarılı hem de ahiret hayatında huzurlu olmasını istiyorsak, onların sadece akademik ve mesleki alanlarda değil, dini ve ahlaki yönlerden de eğitmemiz gerekiyor. Yani kısaca şu şekilde yapmamız gerekiyor. Çocuklarımızı sadece akademik ve mesleki alanlarda değil, dini ve ahlaki yönlerden de eğitmemiz gerekiyor. Onlara ibadet bilinci, Allah ve peygamber sevgisi, doğru yanlış ayrımı, vicdan ve sorumluluk duygusu kazandırmak anne ve baba olarak en temel görevimizdir. Ne iyi ne kötü, ne sevap ne günah, ne faydalı ne zararlı, bunların öğretilmesi anne ve baba olarak en temel görevimiz. Çocuğumuzun sadece maddi ihtiyacını gidermek değil, manevi ihtiyaçlarını da gidermeye çalışmalıyız. O açıdan çok dikkat etmemiz gerekiyor. Bir çocuk kendisini Allah'ın koruması altında hissettiğinde yalnız olmadığını düşünür ve içsel bir güven duygusu kazanır. Yüce Yaratıcı'ya sığınarak huzur bulur, moral kazanır. Evet, çocuk dini eğitimi aldığında işte Allah sevgisi, peygamber sevgisi, ne peygamber sevgisi edindiğinde, Allah ve peygamberi sevdiğinde, işte İslami anlayış ve yaşayış sevdirildiğinde, işte o çocuk dua etmeyi öğrenir, dua eder, namaz kılar, dua, namaz, oruç tutacak bir durumdaysa oruç tutar. Zaten ergenlik çağına geldikten sonra bunlar kesinlikle kulluk görevleri, ibadetler yapılması gerekiyor. Ergenlik çağına geldiği andan itibaren namaz kılmak anne ve babaya nasıl farzsa çocuklarına da farz. Namaz kılmak, oruç tutmak bunlar içinde bir yetişkin olmuş oluyor. Çocuklarına da farz oluyor. Onun için İşte çocuklarımızı öyle bir yetiştirmeliyiz ki ergenlik çağına geldiğinde inancı nasıl olmalı, ibadeti nasıl olmalı, ahlakı nasıl olması gerektiğini bilerek gençliğini geçirmeli. Ergenliğe girdikten sonra işte ne helal, ne haram, ne sevap, ne günah, ne yapmalıyım, ne yapmamalıyım bilmesi gerekiyor. Gerek ergenlikten önce çocukluk çağında yaşlarına göre bu eğitim verilmeli, gerekse de ergenlik çağında da hatırlatılmalı. Helal haram duyarlılığını çocuklarımıza, gençlerimize en güzel şekilde kazandırmalıyız ve bu kazandırma gayreti içerisinde olmalıyız. Bu nedenle çocukların manevi dünyasını ihmal etmek büyük bir eksikliktir. Onlara inanç, ibadet ve güzel ahlak anlayışını kazandırmak, ruhsal gelişimleri açısından da hayati öneme sahiptir. Ruhsal açıdan da mutlu ve huzurlu olur. İşte gençlik yıllarında da gençlik bunalımları olabiliyor. İşte çocukluktan çıkıp gençliğe adım attığında onun bir takım gençliğin sorunları oluyor. O sorunları da en güzel şekilde atlatmanın yolu işte İslami anlayışla yaşayışla mümkün olur. İşte ne sevap ne günah, ne iyi ne kötü bunu öğrendiğinde psikolojik sorunlardan da o psikolojik sorunlar da pek yaşamaz. O süreçleri çok güzel şekilde atlatır. Hayatın imtihanı olduğunu bilir. İşte gençken neler yapmalı, neler yapmamalı bunların hepsini bilen bir kişi bunlara uygun davranır. İşte o gençlik yıllarını da en güzel şekilde, rahat bir şekilde atlatır. Bazı ergenler bunalımlara giriyor, psikolojileri bozuluyor. Anne ve babasıyla arası açılıyor. Dolayısıyla burada da anne baba ergen çocuklarına da nasıl davranacağını tabii ki bilmeli, ona uygun bir şekilde çocuklarına yönlendirmelidir. Ne yazık ki günümüzde çocuklarımız kötü arkadaş çevresi, zararlı internet içerikleri, sigara, alkol ve uyuşturucu gibi birçok tehditle karşı karşıyadır. Bu tehlikeler sadece fiziksel değil, ruhsal ve ahlaki açıdan da ciddi zararlar verebilmektedir. Evet, gerçekten öyle. Günümüzde baktığımızda İslami anlayıştan, yaşayıştan uzak gençlere bir bakıyorsunuz. Kötü arkadaş çevresi, zararlı internet içerikleri, sigara, alkol ve uyuşturucu gibi birçok tehlikeyle karşı karşıya kalabiliyor. Bu tehlikeler sadece fiziksel değil, ruhsal ve ahlaki açıdan da ciddi zararlar verebilmektedir. Psikolojileri bozulmaktadır. Çok değişik, olumsuz alışkanlıklar edinmektedir. Sigara, içki, kumar alışkanlığı da çocuklara fayda değil, zarar vermektedir. Gelecekte de ona çok büyük tehlikelerde beklemektedir. İçki içen bir insan çeşitli kendine zararlar verebiliyor. Uyuşturucu kullananlar kendine çeşitli şekilde zarar veriyor. Allah korusun çocuklarımızı her türlü kötü alışkanlıklardan da korumak durumundayız. Bu sebeple ebeveynler son derece dikkatli, bilinçli, sorumlu olmalıdır. Sorumluluğunu yerine getirmelidir. Çocuklarımızı bu tür tuzaklardan koruyarak en güçlü kalkan sağlıklı ve bilinçli bir din eğitimidir. Onlara seviyelerine uygun şekilde iman, ibadet, ahlak bilgilerini, helal ve haram, hak ve hukuku, doğruluk ve dürüstlüğü öğretmeliyiz. Unutmayalım ki çocuklar öğütlerden çok, örneklerden etkilenirler. Dolayısıyla çocuklarımıza iyi örnek olmak durumundayız. Çocuklarımıza iyi örnek olursak çocuklarımız da iyi terbiye olmuş olur. Çünkü hadis-i şerifte de, ayetlerde de, hadislerde de belirtiliyor. Biz de bunlara değindik. İşte Rabbimiz anne ve babaya çok önemli görev veriyor. Tahrim suresinin 6. ayetini 1. bölümde de dersimizde, sohbetimizde anlatmıştık. Rabbimiz Tahrim suresinin

0: uygun yaşayan bir insan dünyası da ahireti de mutlu ve huzurlu olur. Anne ve baba işte kendini bu şekilde korur. Kendini koruduğu gibi kendinizi ve ehlinizi, eşini de bu şekilde olmasını sağlar. Kendi nasıl inançlı, imanlı, ahlaklı, ibadetlerini yerine getiren, helala harama dikkat eden, helal olanı yapan, haramdan sakınırsa, aynı şekilde eşini de bu anlayış içerisinde, İslami anlayış ve yaşayış içerisinde olması için elinden geleni yapmalı. Çocuklarını da bu anlayış üzere yetiştirmelidir. İşte bu da anne ve babanın çocuklarına karşı görevidir. Hadis-i şerifte de geçtiği gibi, birinci bölümde de söylediğimiz gibi, Peygamber Efendimiz buyuruyor ki, anne ve babanın çocuğuna bıraktığı en güzel miras, güzel ahlaktır. Tabii ki anne ve baba çocuğuna işte miras bırakabilir, mal, mülk, para bırakabilir. Ama en güzel miras dini terbiye, güzel ahlak sahibi olma, İslami anlayış ve yaşayış içerisinde olmaz. Bunu da beraberinde verirse ne güzel. Asıl olan çocuğunun iyi terbiyesi. Çocuğunun maddi ve manevi sorunlardan sorunlarını gidermeye çalışması lazım. Yani İslami anlayışına, yaşayışına katkı sağlaması gerekiyor. Bunun için de anne ve babanın en güzel yapacağı şey güzel örnek olmak. Mesela anne ve baba İslami anlayışı İslami anlayışta değilse çocuklarına faydalı olamaz. İslami yaşayışta değilse çocuklarına faydalı olamaz. Yani İslami anlayış ve yaşayışta olması gerekiyor. Ki çocuğu da anne ve babadan bunları kazanmış olsun, görmüş olsun. Çocuk duymaktan ziyade sözden fazla gördüğünden etkilenir. Annesinin babasının yaşayışından etkilenir. Anne ve babası çocuğuna namaz kıl diyorsa önce çocuk anne ve babasının namaz kıldığını görmesi lazım. Anne ve baba kılacak ki çocuklar da namaz kılsın. İşte oğlum, kızım aman sigara içmeyin. Sigara sağlığa zararlıdır. Sigara her türlü maddi manevi zararı vardır. Diyen anne ve baba bu şeyden, sigaradan kendini uzak tutması lazım. İçkiden, kumardan kendini uzak tutması lazım ki çocuklarını da bu şekilde yetiştirsin. Yani çocukları nasıl olmasını istiyorsa anne ve baba da böyle olması lazım. Oğlum ahlaklı ol, oğlum inançlı ol, oğlum ateist olma, deist olma. Bunlar güzel sözler ama anne ve babanın bu isteklerini önce kendi hayatlarında, yaşayışlarında çocuklarına göstermesi lazım. Yani güzel örnek olması lazım. Anne ve baba güzel örnek olacak ki çocuklar da bu örnekten hareketle İslami anlayışı annesinde görsün, babasında görsün. İslami yaşayışı annesinde ve babasında görsün. İnanç açısından, ibadet açısından, ahlak açısından, her açıdan İslam'a uygun yaşayışı çocuk evde görürse kendi çocukluğu da, gençliği de bu şekilde inşa olmuş olur. Bu tercihi yapma imkanına kavuşur. Onun için anne ve babalar çocuklardan ne istiyorsa, ne kadar olumlu şeyler istiyorsa önce o olumlu şeyleri çocuklarına yaşayarak göstermeli ve ondan sonra da çocuklarına da bunların yerine getirmesi için dua etmeli. Çocuklarının arkadaş çevresi ve çocuklarının almış olduğu eğitim her konuda da çocuklarına dikkat etmesi gerekiyor. Kendini, ehlini en iyi şekilde, İslam'a uygun bir şekilde yaşarsa herkesin, gerek ailenin, gerek çocukların dünyası mutlu, ahireti cennet olur. Değerli Özel FM dinleyicileri, bugün de sohbetimizin sonuna gelmiş bulunuyoruz. Haftaya buluşmak dileğiyle hoşça kalın, mutlu kalın. Allah'a emanet olun.
1: Mutluluk yolu.

0: Özel FM. Reklamlar. Şimdi reklamlar.
1: Hayalinizdeki umre yolculuğu Miftah Turizm ile gerçekleşiyor. Miftah Turizm olarak size unutulmaz bir umre deneyimi sunuyoruz. 0507 163 96 73 Miftah Turizm.
2: Ürünlerin hazır ama doğru platformu arıyorsun? Desibona ile tanış. Hızlı, güçlü ve büyüyen bir e-ticaret pazar yeri. Kendi mağazanı aç, ürünlerini binlerce müşteriye ulaştır. Satışını artır. Desibona'da yerini al. Alışverişin en yeni hali Desibona.
3: Hacı Baba lokumları. Birbirinden farklı lezzetleriyle damaklarınızı çatlatan ve helal sertifikalı yüzlerce lokum çeşitlerimizle yurt içine toptan ve perakende satışlarımızın yanı sıra 26 ülkeye ihraç etmenin mutluluğunu yaşıyoruz. Hacı Baba lokumları 0212 861 0605. Deneyimlemeniz için hacibabalokumları.com.
4: Her türlü eşofman kumaşlarıyla Sebil Kumaşçılık tercihiniz olsun. 2 iplik, 3 iplik dalgıç, interlock, süprem ve raşel kumaş çeşitleriyle hizmetinizdeyiz. Adres: Güvercintepe Mahallesi, Cumhuriyet Caddesi No 49, Bayramtepe, Başakşehir. 0532 585 24 59.
5: Hijyen halı yıkamanın yaz kampanyasını kaçırmayın. Halımı kendin getir, kendin götür kampanyamızda kirli halınızı siz getirin, profesyonel ekibimizde metre karesini 80 liradan yıkayalım, alıp götürün. Hijyen halı yıkama 0534 763 57 Ümraniye.
6: Değerleriyle güçlü, Kur'an ve sünnet rehberliğinde eğitim veren, ortaokulda kız ve erkek öğrencilerin ayrı sınıflarda eğitim gördüğü Emel Okulları'nda kayıt dönemi başladı. Detaylı bilgi için 0546 528 0563 Emel Okulları Bağcılar'da.
7: Mutfak dolabından duşakabine, elektrik, su, doğalgaz tesisatından fayans, parke, cam balkona, el ve iş yerinizle ilgili her türlü tablat ve tamirat işlerinizde uzman ekibimizle hizmetinizdeyiz. Bost Dekorasyon 0545 490 93 80 49 Avcılar.
8: Okul öncesi çocuklarımızın manevi değerler kazanımı ve muhafazasını önemsiyoruz. Çocuklarımıza nebevi eğitim modelini azami hassasiyetle vermeyi esas alıyoruz. Vera Gündüz Bakım Evi 0551 433 34 34 Arnavutköy.
9: Aradığınız yüksek performanslı kaliteli akü ve lastik ise doğru adrestesiniz. Enerji ve yol çözüm ortağınız Demirtaş Akü ve Lastik 0212 654 43 14 Koca Sinan Sanayi Sitesi B2 Blok No 1.
10: Kuraklığın ve susuzluğun hüküm sürdüğü coğrafyalarda desteklerinizle su kuyuları açıyoruz. Bu kuyular insanlığa hayat, geleceğe umut oluyor. Sadaka Taşı Derneği 0216 614 04 61 sadakataşı.org.tr.
11: Urallar İnşaat'tan büyük kampanya. Şimdi ev almanın tam zamanı. Bu fırsat kaçmaz. İstanbul'un hemen yanı başında Çerkezköy'ün en nezih mahallesinde sosyal donatıları olan 24 saat güvenlikli site içerisinde kaliteli, konforlu dairelerimizin lasman satışları başlamıştır. Eşyalı olarak teslim edeceğimiz dairelerimize 25 bin lira kira garantisi veriyoruz. İster oturun, isterseniz kiraya verelim. 10 yılda amorti edelim. Urallar İnşaat 0282 502 0020.
12: Orta ve üst segment ikinci el araç alım ve satımları için bize danışmadan karar vermeyin. İCS Otomotiv 0533 190 44 54.
13: 2009'dan beri yurt içi ve yurt dışı müşterilerimize yüksek kalite ve uygun fiyata modül LED, şerit LED, adaptör ve kontrol cihazları temini ve satışında sektörün önde gelen firmalarından olmanın haklı gururunu yaşıyoruz. Turkuaz LED 0216 412 2581 turkuazled.com.
0: Reklamları dinlediniz.
14: Kaybettiklerimiz, ailemiz, dostlarımız, sevdiklerimiz, yerini dolduramayacaklarımız. Türkiye'de her gün yerini dolduramayacağımız 300 hayat sigara yüzünden kayboluyor. Fakat sigara şirketleri kaybettikleri müşterilerinin yerini kolayca doldurabiliyor. Onlar kazanırken biz kaybediyoruz. Çok uluslu sigara şirketleri her yıl 700 milyar dolar kazanırken dünyada 7 milyon insan ölüyor. Buna dur diyebilirsin. Bırakabilirsin.org Yeşilay.
15: Bismillahirrahmanirrahim.
16: Şüphe yok ki Müslüman erkeklerle Müslüman kadınlar, mümin erkeklerle mümin kadınlar, itaat eden erkeklerle itaat eden kadınlar, sadık erkeklerle sadık kadınlar, sabreden erkeklerle sabreden kadınlar, mütevazı erkeklerle mütevazı kadınlar, sadaka veren erkeklerle sadaka veren kadınlar, oruç tutan erkeklerle oruç tutan kadınlar, ırzlarını koruyan erkeklerle ırzlarını koruyan kadınlar, Allah'ı çok zikreden erkeklerle Allah'ı çok zikreden kadınlar var ya, işte onlar için Allah bir mağfiret ve büyük bir mükafat hazırlamıştır. Bununla beraber Allah ve Resulü bir işe hükmettiği zaman gerek mümin bir erkek ve gerekse mümin bir kadın için o işlerinde başka bir tercih hakkı yoktur. Her kim de Allah ve Resulüne isyan edecek olursa açık bir sapıklık etmiş olur. Allah.

0: bir annenin sonrası dolmayan boşluklarmış. Bir annenin sonrası dolmayan boşluklarmış.
1: Erdem yolcusuna öğütler.
2: Allah dostu İmam Şibli radıyallahu an şöyle demiştir: ey Allah'ım, ben bunca fakirlik ve zayıflığıma rağmen bütün sevaplarımı sana bağışlamak istiyorum. O halde ey Allah'ım, sen benden bunca zengin olduğun halde günahlarımı bana bağışlamak istemez misin? Allah'la dostluk ve yakınlık kurmak istediğinde nefisle dostluğu kes. Eğer Allah'la birlikte olmanın hazzını tatmış olsaydınız, ondan ayrılığın ne büyük acı olduğunu da bilirdiniz.
3: Özel efendim, daha söyleyecek çok sözümüz var.
4: Babacığım, bana Filistin'i, Suriye'yi, Mısır'ı anlat. Neden başlarına bombalar yağıyor? Katledilmeyi hak edecek ne yaptı kardeşlerimiz baba?

0: Müminlere öğütler, gençlere nasihatler. Peygamberimizin hadislerinden çok çok oku ve en az 40 hadis ezberle.
1: Pazartesi ve Perşembe günleri mümkün oldukça oruç tutmaya çalışın.
0: Akaid esasları ve fıkıh teferruatları ile ilgili bir risale oku.
2: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel efem.

0: Özel FM uyarıyor. Hayatınızı doğru bir temel üzerine kurduğunuza emin misiniz? Ne amaçla yaşadığınızı, bu dünyada niçin var olduğunuzu düşünüyor musunuz?
1: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel FM.

0: Özel FM 103.2.
1: Reklamlar. Şimdi reklamlar.
2: Böyle bir kampanya görülmedi. NP Mobilya'dan inanılmaz yaz kampanyası. Tüm asgari ücretlilere 180 bin liraya kadar bankasız, kredi kartsız, kefilsiz alışveriş imkanı sunuyoruz. Üstelik 15 ay taksit imkanıyla. Bu yaz eviniz bayram edecek. NP Mobilya, her eve mutluluk taşır. 0546 123 1237 npmobilya.com.
3: Hacı Baba Lokumları. Birbirinden farklı lezzetleriyle damaklarınızı çatlatan ve helal sertifikalı yüzlerce lokum çeşitlerimizle yurt içine toptan ve perakende satışlarımızın yanı sıra 26 ülkede ihraç etmenin mutluluğunu yaşıyoruz. Hacı Baba Lokumları 0212 861 0605. Deneyimlemeniz için hacibabalokumları.com.
4: Kendi tesislerimizde helal şekilde kesilmiş etlerden hazırlanmış nefis dönerimizi ve birbirinden lezzetli tatlı çeşitlerimizi mutlaka deneyin. Müessesemizde aile salonumuzun yanı sıra ev ve iş yerlerine paket servisimiz de mevcuttur. Ye bak damakta tat. YB Döner 0533 656 77 37 Bahçeli Evler.
5: Nasibim Nakliyat. Evden eve, şehir içi, şehirler arası, iş yerleri ve depoların nakliye işleri itinayla yapılır. Ayrıca 10 paletli, liftli aracımızla da hizmetinizdeyiz. 0533 315 34 13.
6: Bir damla su, bir ömür demektir. Afrika'da çocuklar kirli sularla hayatta kalmaya çalışıyor. Şimdi su kuyusu bağışı yap, bir köyün kaderi değişsin. Açtıracağın her kuyu sana sadaka-i cariye olsun. Gel bugün bağış yap ve umut ol. 0554 007 34 46 uhvet.org.tr.
7: RGB Teknoloji, güvenlik kameralarından hırsız alarmlarına, fiber kablo sonlandırma işlemlerinden kurumsal firmaların elektrik, elektronik altyapı ve network kurulumuna kadar hayatınızı kolaylaştıracak teknolojilerle İstanbul'un her semtinde hizmetinizdeyiz. rgbteknoloji.com 0212 916 23 61.
8: Kebap çeşitlerinden döner, lahmacun ve pide çeşitlerine kadar Güneydoğu'nun onlarca lezzetini bizimle tadın. Ev ve iş yerlerine paket servisimiz mevcuttur. Hiro Kebap 0212 667 33 63 Sultan Gazi.

0: Gazze'de hastanelerin %94'ü yıkıldı. Geçen yıl Hind El Duma Diyaliz Merkezi'ni restore edip kardeşlerimizin hizmetine sunmuştuk. Bu yılda hayırseverlerimizin destekleriyle Şifa Hastanesi Eğitim ve Gelişim Binası'nı yeniden restore edeceğiz. Projemizin hisse bedeli 5000 lira. İletişim 0543 870 81 32.
1: Estetik tasarım, dayanıklı şık kabinler, montaj ve asansörünüzü daha güvenli hale getirmek için revizyon işlemlerinizi hızlı teknik servisimiz ve tecrübeli kadromuzla gerçekleştiriyoruz. Fiyat teklifi ve ücretsiz keşif için lütfen bizi arayın. Orki Asansör, güven kaliteden doğar. 0212 506 17 61 orkiasansor.com Güngören.
2: Reklamları dinlediniz.
3: Kaybettiklerimiz, ailemiz, dostlarımız, sevdiklerimiz, yerini dolduramayacaklarımız. Türkiye'de her gün yerini dolduramayacağımız 300 hayat sigara yüzünden kayboluyor. Fakat sigara şirketleri kaybettikleri müşterilerinin yerini kolayca doldurabiliyor. Onlar kazanırken biz kaybediyoruz. Çok uluslu sigara şirketleri her yıl 700 milyar dolar kazanırken dünyada 7 milyon insan ölüyor. Buna dur diyebilirsin. Bırakabilirsin.org Yeşilay.
4: Vuslat Dergisi'nin Ağustos sayısı Çağın Davetçisine dosya konusuyla okuyucularıyla buluşuyor. Dava şuurunu, davet sorumluluğunu ve hikmetle tebliğin izini süren kıymetli yazılar bu sayıda sizleri bekliyor. Vuslat Dergisi'nin Ağustos sayısı şimdi sizlerle. Bugünün ihyasından yarının inşasına.
5: Saat 11.
6: Özel FM. www.ozelfm.net. ozelfm.net.
7: En son ne zaman nefes aldınız? En son ne zaman kitap okudunuz? En son ne zaman el kitabı okudunuz?

Kur'an da bizi okuyor. Farkında mısınız? Henüz nefes alırken, can boğaza dayanmamışken, ayaklar birbirine dolanmamışken kitabını oku.

0: Şimdi Rabbinden sana indirilen vahyin hak ve gerçek olduğunu bilen kişiyle âmâ olan kimse hiçbir olur mu? Ancak akıl sahibi kimseler düşünüp ibret alırlar.
1: اَلَّذ۪ينَ يُوفُونَ بِعَهْدِ اللّٰهِ وَلَا يَنْقُضُونَ الْمِيثَاقَ
0: Verdikleri sözde duranlar ve misakı bozmayanlar da işte onlardır.

Onlar Rabbin tarafından sana gönderilenin hak ve gerçek olduğunu bilip Allah'ın gözetilmesini emrettiği şeyleri gözetirler. Rableri olan Allah'tan çekinirler ve pek çetin bir hesaptan endişe ederler.

Onlar sırf Rablerinin rızasını kazanmak için sabreder, namazı tam gerektiği şekilde kılarlar. Kendilerine ihsan ettiğimiz rızıklardan gerek gizli gerek açık bir tarzda bağışta bulunur ve kötülüğe iyilikle mukabele ederler. İşte onlardır dünya diyarının güzel akıbetini kazananlar.

0: O güzel akıbet, adn cennetleri olup, onlar babalarından, eşlerinden ve nesillerinden iyi olanlarla birlikte o cennetlere girerler. Öyle ki melekler de her kapıdan yanlarına varıp,
1: "Selamun aleykum bima sabartum fe ni'me ukbeddar."
0: Sabretmenize karşılık size selamlar, selametler. Dünya diyarının ne güzel akıbetidir bu, diyecekler.

0: Ama Allah'a verdikleri sözü iyice pekiştirdikten sonra bozanlar ve Allah'ın gözetilmesini emrettiği şeyleri terk edenler ve yeryüzünde fesat çıkarıp nizamı bozanlar yok mu? İşte onlara sadece lanet vardır. En kötü yurt olan cehennem vardır.
1: Allah yebsutur rizqa limen yasha ve yakdir ve ferihu bil hayatid dunya ve mel hayatud dunya fil ahireti illa meta'.
0: Allah dilediği kimsenin rızkını bollaştırır, dilediği kimsenin rızkını ise daraltır. O inkarcılar sadece dünya hayatıyla sevinirler. Halbuki dünya hayatı ahiretin yanında geçici, değersiz bir metadan başka bir şey değildir.

0: aldı.
1: Yine o inkar edenler diyorlar ki, peygambere Rabbi tarafından bir mucize verilmeli değil miydi? De ki, Allah dilediğini bu tür iddiaları sebebiyle saptırır, kendisine yöneleni de hidayete erdirir. İşte onlar iman edip gönülleri Allah'ı zikretmekle, onu anmakla huzur bulan kimselerdir. İyi bilin ki gönüller ancak Allah'ı anmakla huzur bulur.
2: اَلَّذ۪ينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ طُوبَى لَهُمْ وَحُسْنُ مَآبًا
1: Ne mutlu iman edip de makbul ve güzel işler yapanlara. Eninde sonunda dönüp gidilecek güzel yurt onların olacak.

0: Amen.
1: İşte senden önce peygamberler gönderdiğimiz gibi, sana vahyettiğimiz kitabı onlara okuman için seni de kendilerinden önce nice milletler geçmiş olan bir millete gönderdik. Onlar ise Rahman'a nankörlük eder, onu tanımazlar. De ki, o benim Rabbimdir. Ondan başka Tanrı yoktur. Ona dayandım, tövbem ve dönüşüm yalnız O'nadır.

Eğer dağları yürütecek, yeri paramparça edecek, ölüleri bile konuşturacak bir kitap olsaydı, işte o, bu Kur'an olurdu. Bu müminler hala öğrenmediler mi ki, Allah dileseydi, bütün insanları hidayet eder, doğru yola koyardı. O kâfirlerin kendi yaptıkları işler sebebiyle, başlarına durmadan bela inecek veya ülkelerinin hemen yanı başına düşecek ve bu hal Allah'ın vaad ettiği kıyamet gelinceye dek sürecek. Allah asla sözünden caymaz.

Senden önce de nice peygamberlerle alay edildi. Fakat ben o kâfirlere akıllarını başlarına toplamaları için bir süre mühlet verdim. Ama onlar akıllanmayınca sonra da onları azabımla kıskıvrak yakaladım. Cezam nasılmış gördüler.

0: Tek tek her insanın ne işlediğini görüp gözeten Allah, hiç bunu yapmaktan aciz olan gibi olur mu? Bununla beraber tutmuşlar, Allah'a ortak koşuyorlar. De ki, haydi tavsif edin, adlandırın bakayım onları. Ne o, yoksa Allah'a kendi mülkünde var olup da bilmediği bir şeyi mi bildireceksiniz? Veya hiçbir gerçeğe tekabül etmeksizin sırf boş laf mı edeceksiniz? Doğrusu kurdukları tuzaklar o kâfirlere hoş gösterildi. Hoşlandılar bundan ve hak yoldan men edildiler. Her kimi de Allah saptırırsa, artık onu yola getirecek yoktur.
1: لَهُمْ عَذَابٌ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَلَعَذَابُ الْآخِرَةِ أَشَقُّ وَمَا لَهُمْ مِنَ اللّٰهِ مِنْ وَاقُ.
0: Onlara dünya hayatında bir azap vardır. Ahiret azabı ise daha çok çetindir. Onları Allah'ın elinden kurtaracak kimse de yoktur.

Müttakilere vaad olunan cennetin durumu şuna benzer. Bahçelerinin içinden ırmaklar akar. Meyveleri gibi gölgeleri de devamlıdır. İşte haramlardan korunan müttakilerin akıbeti. Kâfirlerin akıbeti ise ateştir.

Kendilerine kitap verdiğimiz kimseler, sana indirilen Kur'an'dan memnun olurlar. Ama onlardan, aleyhteki bazı gruplar, onun bir kısmını inkar ederler. De ki, bana yalnız Allah'a ibadet edip, ona hiçbir şerik koşmamam emredildi. Sadece ona davet eder ve ancak ona yönelirim.

Böylece biz Kur'an'ı Arapça bir hüküm ve hikmet olarak indirdik. Şayet sana gelen bunca ilimden sonra o muhaliflerin keyiflerine uyacak olursan, Allah'ın cezasından seni koruyacak ne bir dost ne bir hami bulabilirsin.

Ya onları uyardığımız bir takım belaların bir kısmını sana gösterir, ya da bundan önce senin ruhunu teslim alırız. Fark etmez. Zira senin görevin sadece tebliğ etmektir. Hesap görmek ise bize aittir.

Bizim arzı yeri alıp onu uçlarından nasıl eksilttiğimizi görmüyorlar mı? Allah öyle hükmeder ki onun hükmünü denetleyecek hiçbir merci yoktur. O hesabı çabuk görür.

Kendilerinden önce geçenler de tuzaklar kurdular. Fakat bütün tuzaklar Allah'ındır. Allah'ın tedbiri onların tuzaklarını boşa çıkarır. O, her insanın ne işlediğini pek iyi bilir. Yarın kâfirler de bu dünyanın sonunun kimin olduğunu anlayacaklardır.

0: Dini inkar edenler, sen peygamber değilsin diyorlar. De ki, benimle sizin aranızda şahit olarak Allah yeter. Bir de nezdinde kitap ilmi bulunanlar. İbrahim Suresi Mekke'de nazil olmuş olup 52 ayettir.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
0: Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla.

Bu, Rablerinin izniyle insanları karanlıklardan aydınlığa, aziz ve hamid, üstün kudret sahibi ve her işi övgüye layık olan Allah'ın yoluna, göklerde ve yerdeki her şeyin sahibinin yoluna çıkarman için sana indirdiğimiz bir kitaptır. Kendilerini bekleyen o çetin azaptan ötürü, vay o inkârcıların hallerine! Vay onlara ki, ahirete inanmalarına rağmen, bile bile dünyayı ahirete tercih ederler. İnsanları Allah yolundan çevirir de, o yolu eğri büğrü göstermek isterler. İşte onlar, haktan, doğru yoldan çok uzak bir sapıklık içindedirler.

Biz her peygamberi kendi milletinin lisanı ile gönderdik. Ta ki onlara hakikatleri iyice açıklasın. Artık Allah dilediğini saptırır, dilediğini doğru yola iletir. O azizdir, hakimdir. Mutlak galiptir, tam hüküm ve hikmet sahibidir.

Bu cümleden olarak Musa'yı da halkını karanlıklardan aydınlığa çıkar ve onlara Allah'ın önemli günlerini hatırlat diye ayetlerimizle gönderdik. Elbette bunda çok sabreden ve çok şükreden herkes için nice ibretler vardır.

Bir vakit Musa kavmine, Allah'ın sizin üzerinizdeki nimetlerini hatırlayın. Çünkü O sizi, size en kötü bir işkence uygulayan, doğan erkek çocuklarınızı öldürüp, kızlarınızı perişan bir hayata zorlayan Firavun'un hakimiyetinden kurtarmıştı. Gerçekten bunda Rabbinizden size büyük bir imtihan vardı.

Ve düşünün ki Rabbiniz şöyle ilan buyurdu. Eğer şükrederseniz ben nimetlerimi daha da arttırırım. Ama nankörlük ederseniz haberiniz olsun ki azabım pek şiddetlidir.

Sözüne devam ederek, eğer dedi Musa, siz ve dünyada bulunan herkes kafir olsa, bilesiniz ki Allah'ın hiç kimseye ve hiçbir şeye ihtiyacı yoktur. Her türlü övgüye layıktır.

Sizden önce gelip geçmiş ümmetlerin, Nuh, Ad ve Semud halklarının ve onlardan sonra gelip de Allah'tan başkasının tam tamına bilemeyeceği halkların başlarından geçen olaylardan haberdar olmadınız mı? Elçileri kendilerine delil ve mucizeler getirdiler de onlar ellerini ağızlarına götürüp, biz dediler, sizinle gönderilen talimatları kabul etmiyoruz. Çünkü biz, bize yaptığınız davetin mahiyetinden derin bir kuşku içindeyiz.

Peygamberleri onlara, hiç gökleri ve yeri yaratan yüce yaratıcı hakkında şüphe edilebilir mi? O günahlarınızı affetmeye çağırıyor ve muayyen bir süreye kadar size müsaade ediyor, mühlet veriyor dediler. Onlarsa, siz dediler, bizim gibi bir beşerden başka bir şey değilsiniz. Siz bizi atalarımızın ibadet ettiği tanrılardan vazgeçirmek istiyorsunuz. O halde bize açık delil getirin.

Resulleri onlara, evet dediler. Biz sizin gibi beşerden başka bir şey değiliz. Fakat Allah, peygamberlik nimetini kullarından dilediğine ihsan eder. Allah'ın izni olmadıkça size mucize göstermemiz mümkün değildir. O halde müminler yalnız Allah'a dayanıp güvenmelidirler.

Biz neden Allah'a tevekkül etmeyelim ki, gireceğimiz yolları bize O gösterdi. Bize verdiğiniz her türlü eza ve sıkıntıya sabredeceğiz. Tevekkül edenler yalnız Allah'a dayanıp güvenmelidirler.

Kafirler Resullerine dediler ki, ya sizi yurdumuzdan kovarız, yahut bizim dinimize dönersiniz. Rableri de onlara şöyle vahyetti. Elbette biz o zalimleri imha edeceğiz.

ve onlardan sonra o ülkeye sizi yerleştireceğiz. İşte bu, huzuruma çıkmaktan ve uyardığım azaptan çekinenler içindir.

Resuller Allah'tan yardım ve zafer istediler. Neticede her inatçı, zorba zalim hüsrana uğradı. İş bununla bitmeyecek, ardından o zorba cehenneme girecek. Orada kendisine kanlı irinli su içirilecek. Yutmaya çalışacak ama boğazından geçiremeyecek. Ölüm her yandan ona geldiği halde yine de ölmeyecek. Bunun arkasından da pek şiddetli bir azap daha vardır.

0: Rablerini inkar edenlerin durumu şudur. Onların iyi işleri bir kül yığınına benzer. Fırtınalı bir günde rüzgar onu şiddetle savurmaktadır. Kazandıklarından hiçbir şeyi ellerinde tutamıyorlar. İşte asıl kayıp, asıl sapıklık budur.
1: أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللّٰهَ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ بِالْحَقِّ

Görüp anlamadın mı ki Allah gökleri ve yeri hikmetle ve ciddi bir maksat için yaratmıştır. Eğer dilerse sizi ortadan kaldırıp yepyeni bir halk getirir. Allah'a göre bu sözü edilecek bir şey değildir.

0: Bir de bakarsın, kıyamet gününde hepsi toplanarak Allah'ın huzuruna çıkmışlar. Zayıflar, büyüklük taslayanlara, biz diyecekler, sizlere tabiydik. Şimdi siz bize fayda sağlayıp da Allah'ın azabından zerrece bir şey uzaklaştırabiliyor musunuz? Büyüklük taslayanlar şöyle cevap verecekler. Ne yapalım? Allah bize yol gösterseydi, biz de size gösterirdik. Şimdi biz sabretsek de, sızlansak da sonuç değişmez. Anlaşıldı. Bizim kaçıp sığınacağımız bir yer yok.
1: وَقَالَ الشَّيْطَانُ لَمَّا قُضِيَ الْأَمْرُ اِنَّ اللّٰهَ وَعَدَكُمْ وَعَدَ الْحَقِّ

Hesaplar görülüp iş tamamlanınca şeytan onlara şöyle diyecek: Allah size doğru vaatte bulundu. Ben de size bir şeyler vaat ettim ama sözümden caydım. Doğrusu benim size istediğimi yaptıracak bir gücüm yoktu. Sadece ben sizi davet ettim. Siz de çağrımı kabul ettiniz. O halde beni ayıplamayın. Kendi kendinizi kınayın. Ne ben sizi kurtarabilirim, ne de siz beni kurtarabilirsiniz. Ben sizin daha önce beni Allah'a şerik yapmanızı da reddetmiştim. Elbette böyle zalimlerin hakkı gayet acı bir azaptır.

İman edip makbul ve güzel işler yapanlar, içlerinden ırmaklar akan cennetlere yerleştirilecekler. Rablerinin izniyle orada devamlı kalacaklardır. Orada karşılaştıklarında iyi dilek temennileri selam olacaktır.

Görmedin mi Allah nasıl bir benzetme yaptı? Güzel söz, kökü yerin derinliklerinde sabit, dalları ise göğe doğru yükselmiş bir ağaç gibidir.

Rabbinin izniyle her zaman meyvesini verir. Düşünüp ders çıkarsınlar diye Allah insanlara böyle temsiller getirir.

0: Kötü söz ise, gövdesi toprağın üstünden kolayca çıkarılabilen, kökleşip yerleşmeyen, değersiz bir ağaca benzer.
1: يُثَبِّتُ اللّٰهُ الَّذ۪ينَ آمَنُوا بِالْقَوْلِ الثَّابِتِ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَفِي الْآخِرَةِ وَيُضِلُّ اللّٰهُ الظَّالِم۪ينَ وَيَفْعَلُ اللّٰهُ مَا يَشَاءَ
0: Allah, iman edenleri hem dünyada hem ahirette o sabit söz üzerinde sağlam bir şekilde tutar. Zalimleri ise şaşırtır. Allah elbette dilediğini yapar.

0: Allah'ın nimetine bedel, inkar ve nankörlüğü tercih edenleri, ayrıca kendi halklarını da helak yurduna, cehenneme sürükleyenleri görmedin mi? Onların hepsi oraya girecekler.
1: Cehenneme yaslavneha ve bi'sel karar.
0: Cehennem ne kötü bir yerleşim yeridir.

İnsanları Allah'ın yolundan saptırmak için bir takım ortaklar uydurdular. De ki, azıcık yararlanın bakalım. Nasılsa sonunda gideceğiniz yer ateştir.

Söyle o iman etmiş kullarıma, namazı tam gerektiği şekilde kılsınlar. Alışverişin veya dostluğun olmadığı gün gelmeden önce, gizli ve açık şekilde kendilerine ihsan ettiğimiz rızıklardan, nimetlerden bağışta bulunsunlar.

0: البحر بأمره وسخر لكم الأنهار.
1: Gökleri ve yeri yaratan Allah'tır. Gökten yağmur indirip size rızık olsun diye onunla türlü türlü meyveler ve ürünler çıkaran da O'dur. İzniyle denizde dolaşmak üzere gemileri size ram eden, akan suları ve ırmakları da sizin hizmetinize veren O'dur.
0: وَسَقْ

Hasılı o, kendisinden dilediğiniz her şeyi verdi. Öyle ki, Allah'ın size verdiği nimetleri birer birer saymaya kalkarsanız, onları sayamazsınız. Gerçekten insan zalim ve nankördür.

Bir de İbrahim, bir vakitler şöyle demişti. Ya Rabbi, burayı emin bir belde kıl. Beni de, evlatlarımı da putlara tapmaktan uzak tut.

Ya Rabbi, doğrusu onlar, putlar, insanların birçoğunu saptırdılar. Artık bundan sonra kim bana tabi olursa, o bendendir. Kim de bana karşı gelirse, o da senin merhametine kalmıştır. Şüphesiz sen gafursun, rahimsin.''

bizim Rabbimiz. Ben zürriyetimden bir kısmını senin kutsal mabedinin yanında ekim bitmez bir vadide yerleştirdim. Ey bizim Rabbimiz! Namazı gereğince kılsınlar diye böyle yaptım. Ya Rabbi! Artık insanların bir kısmının gönüllerini onlara doğru yönelt. Onları her türlü ürünlerden rızıklandır ki sana şükretsinler.

Ey bizim Rabbimiz! Biz ister gizleyelim, ister açığa vuralım, yaptığımız her şeyi bilirsin. Zaten göklerde ve yerde Allah'a gizli kalan hiçbir şey yoktur.

Hamdolsun Allah'a ki, hayli yaşlı olmama rağmen, bu ihtiyarlık halimde İsmail ve İshak'ı bana ihsan etti. Şüphesiz ki Rabbim duayı kabul buyurur.

0: Ya Rabbi, beni de, neslimden çoğunu da, namazı devamlı olarak ve gereğince kılan kullarından eyle. Duamı lütfen kabul buyur ya Rabbi.
1: رَبَّنَا اغْفِرْ لِي وَلِوَالِدَيَّ وَلِلْمُؤْمِنِينَ يَوْمَ يَقُومُ الْحِسَابِ
0: Ey Rabbimiz! Beni, annemi, babamı ve bütün müminleri kıyamet günü affeyle.

Sen o zalimlerin işlediklerinden sakın Rabbinin habersiz olduğunu zannetme. O sadece onların dehşetinden gözlerinin donup kalacağı bir günü ertelemektedir.

0: Hem azabın geleceği günü hatırlatarak insanları uyar. O gün zalimler, ey bizim Rabbimiz diyecekler. Ne olur bize kısa bir süre ver de senin çağrına uyma imkanı bulalım ve peygamberlerin izince gidelim. Peki daha önce hiç zeval bulmayıp sürekli yaşayacağınıza dair yemin eden siz değil miydiniz?
1: وَسَكَنْتُمْ فِي مَسَاكِنِ الَّذ۪ينَ ظَلَمُوا أَنْفُسَهُمْ وَتَبَيَّنَ لَكُمْ كَيْفَ فَعَلْنَا بِهِمْ وَضَرَبْنَا لَكُمُ الْأَمْثَالِ
0: Sizden önce kendilerine zulmetmiş olanların diyarlarına yerleştiniz. Onlara neler yaptıklarımız da size iyice belli oldu ve size meseller getirerek gerçekleri anlattık.
1: وَقَدْ

0: Onlar tuzaklar kurdular. Ama Allah nezdinde de onlara tuzak var. İsterse onların tuzakları, dağları yerinden oynatacak olsun.
1: فَلَا تَحْسَبَنَّ اللّٰهَ مُخْلِفَ وَعْدِهِ رُسُلَهِ اِنَّ اللّٰهَ عَز۪يزٌ ذُنْتِقَامٌ
0: Sakın Allah'ın peygamberlerine yaptığı vaatten cayacağını zannetme. Allah elbette mutlak galiptir, intikam sahibidir.

Gün gelir, yer başka bir yere, gökler de başka göklere çevrilir. Bütün insanlar kabirlerinden kalkıp, tek hakim olan Allah'ın huzuruna çıkarlar.

O gün suçlu kâfirlerin birbirine yaklaştırılarak kelepçelendiğini görürsün. Gömlekleri katrandandır, yüzlerini ise ateş kaplar.

İşte bu Kur'an insanlara belli bir tebliğdir. Ta ki onunla uyarılsınlar. Ta ki Allah'ın tek ilah olduğunu bilsinler. Ve ta ki aklı ve vicdanı temiz olanlar düşünüp ders alsınlar. Yüce Allah doğru söylemiştir.

0: söyleyecek çok sözümüz var. Özel efem.
1: Özel efem.
2: Reklamlar. Şimdi reklamlar.
3: Gülperen Değerler Eğitimi Derneği çevrim içi programlarıyla değer katmaya devam ediyor. Ücretsiz kayıt için hemen irtibata geçin. 0534 245 18 08. İşte bu kadar.
4: Kendi tesislerimizde helal şekilde kesilmiş etlerden hazırlanmış nefis dönerimizi ve birbirinden lezzetli tatlı çeşitlerimizi mutlaka deneyin. Müessesemizde aile salonumuzun yanı sıra ev ve iş yerlerine paket servisimiz de mevcuttur. Ye bak damakta tat. YB Döner 0533 656 77 37 Bahçeli Evler.
5: Kuraklığın ve susuzluğun hüküm sürdüğü coğrafyalarda desteklerinizle su kuyuları açıyoruz. Bu kuyular insanlığa hayat, geleceğe umut oluyor. Sadaka Taşı Derneği 0216 614 04 61 sadakataşı.org.tr.
6: Hijyen halı yıkamanın yaz kampanyasını kaçırmayın. Halımı kendin getir, kendin götür kampanyamızda kirli halınızı siz getirin, profesyonel ekibimizde metrekaresini 80 liradan yıkayalım, alıp götürün. Hijyen halı yıkama 0534 700 63 57 Ümraniye.
7: Kebap çeşitlerinden döner, lahmacun ve pide çeşitlerine kadar Güneydoğu'nun onlarca lezzetini bizimle tadın. Ev ve iş yerlerine paket servisimiz mevcuttur. Hira Kebap 0212 667 33 63 Sultan Gazi.
8: Urallar İnşaat'tan büyük kampanya. Şimdi ev almanın tam zamanı. Bu fırsat kaçmaz. İstanbul'un hemen yanı başında Çerkezköy'ün en nezih mahallesinde sosyal donatıları olan 24 saat güvenlikli site içerisinde kaliteli, konforlu dairelerimizin lasman satışları başlamıştır. Eşyalı olarak teslim edeceğimiz dairelerimize 25 bin lira kira garantisi veriyoruz. İster oturun, isterseniz kiraya verelim. 10 yılda amorti edelim. Urallar İnşaat 0282 502 çift 020. Lalezar ev gereçleri, metal mutfak ve banyo aksesuarları. İstoç 11. Ada numara 115 ve 117. Telefon 0212 659 84 90.
9: Manevi ve ahlaki değerler üzerine inşa ettiğimiz eğitim sistemimizde okul derslerinin yanı sıra Kur'an-ı Kerim, Arapça, Siyer ve Akaid dersleri de verilmektedir. Özel Hak Bahtiyar Koleji 0555 963 98 46 Sultanbeyli.
10: Darıca Rot Balans, aracınızın ihtiyacı olan her şeyi tek çatı altında sunuyor. Alt takım ve mekanik onarım, arıza tespiti, en trend, jant ve lastik modelleriyle kusursuz rot balans. Konforlu yolculuğun mimarı Darıca Rot Balans'la yola güvenle çıkın. 0537 726 03 28 Darıca.
11: Gimdes güvencesi ile ne yediğimizi bilelim sloganıyla çıktığımız bu yolda siz değerli müşterilerimize helal, hijyenik ve kaliteli eti sunmaya devam ediyoruz. Et siparişlerinizi 48 saat içerisinde kapınıza teslim ediyoruz. Helal Kesim Yerli Besi, İmtaş Kasap ve Besi Çiftliği, imtaskasap.com 0537 362 15 15
12: Taberi Tefsiri İmam Taberi, Kur'an-ı Kerim'i anlamak için yazılmış tüm tefsirlerin kaynağı olan, tefsirlerin anası ünvanı verilen en büyük tefsir, şimdi tam tercüme olarak Türkçe'de yayınlanmaya başladı. Profesör Doktor Mesut Kaya başkanlığında, alanında uzman bir heyet tarafından dilimize kazandırılan bu tefsir, Rabbimizin kelamını anlamak için mutlaka okunması gereken bir kaynak. İsterseniz tek cilt olarak, isterseniz şimdiye kadar çıkmış ciltleri takım halinde tüm kitapçı ve internet sitelerinden satın alabilirsiniz. selamkitap.com Hayata anlam katan kitaplar.
13: Vefa Elektrik, güven ve istikrarın adresi. Onlarca elektrik markası bayiliklerimizle toptan ve perakendede uygun fiyatlarımız, Karaköy merkezimiz ve Arnavutköy şubemizde siz değerli müşterilerimize hizmet vermeye devam ediyoruz. 0212 823 56 99
14: Asya ve Afrika'da 250 liradan başlayan desteklerimizle su kuyuları açıyoruz. İyilik Kalbi Derneği, hayata iyilik kat. 0216 296 96 16 iyilikkalbi.org.tr.
15: Orta ve üst segment ikinci el araç alım ve satımları için bize danışmadan karar vermeyin. İCS Otomotiv 0533 190 44 54
16: Aksa Akustik
1: Ofis, konferans salonu ve ses yalıtımı gerektiren her tür mekanlar için Kocaeli Baş İskele üretim tesislerimizde kendi üretimimiz olan estetik materyaller ve profesyonel ekibimizle akustik düzenleme ve ses yalıtımında çözüm ortağınız. aksaakustik.com.
2: Reklamları dinlediniz.
16: Saat 12. Özel FM hayırlı günler diler.
2: Özel FM. www.ozelfm.net. ozelfm.net.

0: Özel FM uyarıyor. Bedeninizin içinde bir ordu bulunduğunu biliyor musunuz? Mikropların bizi hasta ettiğini hepimiz biliriz. Ancak mikroplara karşı bedenimizin de bir savunma sistemi vardır. Bu sistem tam bir ordu gibi çalışır. Saldırı, savunma, istihbarat ve hatta lojistik destek için çalışan ayrı hücreler vardır. Bu kusursuz sistem Allah'ın kusursuz yaratışının delillerinden biridir.
1: Daha söyleyecek çok sözümüz var.
0: Özel efendim.

0: Özel efem hatırlatıyor. Ümmetin malını hor kullanmayın. Onu kendi öz malınızdan daha iyi koruyun ve bu konuda hassas olun. Sen ey kardeşim, unutma, iyiliğe vesile olan iyiliği yapmış gibidir.
1: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel efem. Yeah.

0: Kur'an'dan dualar. Rahmet damlaları.
1: Yunus 22-23. Çaresiz insanların duası. Sizi karada ve denizde gezdiren O'dur. Dahası tutun ki sizler gemide bulunuyorsunuz. Tatlı bir rüzgarda onunla yol alıyorsunuz. Üstelik tam da bunun sevinciyle mest olmuşsunuz ki birden bir fırtına yakalıyor gemiyi ve dalgalar her yandan yolcuları kuşatıyor. Artık onlar her yandan ölümle sarıldıklarına kanaat getirmişlerdir. Tüm içtenlikle Allah'a yönelip yalnızca O'nun dinine sığınarak,
2: "Eğer bizi bu beladan kurtarırsan yemin olsun ki şükredenlerden olacağız,"
1: diye yalvarıp yakarıyorlar. Sonunda ne olur biliyor musunuz? Kurtarmasının hemen ardından bu kimseler yeryüzünde haksız yere azgınlık yapmaya başlarlar. Ey insanlar! Yaptığınız azgınlığın sonucu yine gelip sizi bulacaktır. Dünya hayatının zevkleri gelip geçicidir. Sonunda bize döneceksiniz ve biz yaptıklarınızı bir bir size haber vereceğiz.

0: Özel FM uyarıyor. Nesillerimizde ilim ehli, Kur'an ehli asla eksik olmasın. Evlerimizi bir mektep haline getirmeye gayret edelim. Ailemizin her ferdi asgaride farz-ı ayn ilimleri muhakkak öğrenmelidir.
1: Daha söyleyecek çok sözümüz var.
0: Özel FM.

elçisi geldi. Hazreti Muhammed geldi. İslam geldi. Rahmet geldi. Adem'in çocuklarısınız dedi. Havva'nın çocuklarısınız. Birbirinizin hukukunu çiğnemeyin dedi. Rabbin insanlık izzetiyle donattığı varlıksın dedi. Rabbine yönel dedi. Yönelince onu bulacaksın kalbinde dedi. Kalbini arındır kin ve öfkede. Kimseyi aşağılama. Kimseyi ötekileştirme. Zulüm yok dedi. Kula kulluk yok dedi. Kız çocuklarına ölüm asla yok dedi. Kadını aşağılamak yok dedi. En güzel insan geldi.

0: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel efem.
1: Reklamlar. Şimdi reklamlar.
2: Aracınızın çekişi mi düştü? Islık sesi veya yağ eksiltme sorunu mu var? Aracınızın turbosunu gözden geçirme zamanı gelmiş demektir. Otomobilden kamyona, jeneratörden gemiye her marka ve model aracınızın turbo revizyon ve tamir işlemlerini uzman kadromuza gerçekleştiriyoruz. Gümüş Turbo 0530 828 1453 gümüşturbo.com Başakşehir. Değerleriyle güçlü, Kur'an ve sünnet rehberliğinde eğitim veren, ortaokulda kız ve erkek öğrencilerin ayrı sınıflarda eğitim gördüğü Emel okullarında kayıt dönemi başladı. Detaylı bilgi için 0546 528 0563 Emel Okulları Bağcılar'da.
3: Hacı Baba Lokumları, geleneksel lezzetimiz olan lokumun 500 farklı çeşidini 15 yıldan beri sizlere ve 26 ülkeye sunmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Hacı Baba Lokumları 0212 861 0605. Deneyimlemeniz için hacibabalokumları.com.
4: Ürünlerin hazır ama doğru platformu arıyorsun? Desibona ile tanış. Hızlı, güçlü ve büyüyen bir e-ticaret pazar yeri. Kendi mağazanı aç, ürünlerini binlerce müşteriye ulaştır. Satışını artır. Desibona'da yerini al. Alışverişin en yeni hali Desibona.
2: Kalitenin adresi Aydın Evden Eve Nakliyat. Ofis ve iş yeri taşımacılığı, şehirler arası taşımacılık, asansörlü taşıma sistemlerinin yanı sıra paketleme ve montaj hizmetlerimizle de sizlere bir telefon kadar yakınız. Aydın Evden Eve Nakliyat. Güvenli, hızlı ve profesyonel taşımacılık hizmeti. 0537 747 36 61.
5: Mutfak dolabından duşakabine, elektrik, su, doğalgaz tesisatından fayans, parke, cam balkona, el ve iş yerinizle ilgili her türlü tablat ve tamirat işlerinizde uzman ekibimizle hizmetinizdeyiz. Bost Dekorasyon 0545 493 80 49 Avcılar.
6: Japon araçlarınızın yanı sıra her marka model aracınızın bakım ve onarımı için yılların tecrübesiyle Kadosan Sanayi Sitesi'nde hizmetinizdeyiz. Burak Oto, Alaaddin Kılıç ve oğulları. 0545 812 76 87.
7: Tevhid bilinciyle çıktığımız bu yolda amacımız sizlerin kutsal toprakları tevhidi bir şuurla ve sahih sünnete uygun şekilde ziyaret etmenize vesile olmaktır. Umde Turizm 0537 867 4114 Başakşehir.
8: Her türlü eşofman kumaşlarıyla Sebil Kumaşçılık tercihiniz olsun. 2 iplik, 3 iplik dalgıç, interlock, süprem ve raşel kumaş çeşitleriyle hizmetinizdeyiz. Adres: Güvercintepe Mahallesi Cumhuriyet Caddesi No 49 Bayramtepe Başakşehir. 0532 585 2459.
9: Aksa Akustik. Sinema, tiyatro, radyo ve televizyon stüdyoları için ses yalıtımı ve akustik düzenlemede üretici ve uygulayıcı çözüm ortağınız. Kocaeli Başiskele'de üretim tesisimiz, Ümraniye Şerif Ali'de showroom'umuz mevcuttur. aksaakustik.com.
2: Orta ve üst segment ikinci el araç alım ve satımları için bize danışmadan karar vermeyin. İCS Otomotiv 0533 190 44 54.
10: Gimdes güvencesi ile ne yediğimizi bilelim sloganıyla çıktığımız bu yolda siz değerli müşterilerimize helal, hijyenik ve kaliteli eti sunmaya devam ediyoruz. Et siparişlerinizi 48 saat içerisinde kapınıza teslim ediyoruz. Helal Kesim Yerli Besi, İmtaş Kasap ve Besi Çiftliği, imtaskasap.com 0537 362 1515.
11: Urallar İnşaat'tan büyük kampanya. Şimdi ev almanın tam zamanı. Bu fırsat kaçmaz. İstanbul'un hemen yanı başında Çerkezköy'ün en nezih mahallesinde sosyal donatıları olan 24 saat güvenlikli site içerisinde kaliteli, konforlu dairelerimizin lasman satışları başlamıştır. Eşyalı olarak teslim edeceğimiz dairelerimize 25 bin lira kira garantisi veriyoruz. İster oturun, isterseniz kiraya verelim. 10 yılda amorti edelim. Urallar İnşaat 0282 502 0020.
12: Okumak hayata şahit olmaktır. Hayatın içinde var olmak, ben de varım demektir. Okumak kitapların en geniş dünyasında asırlar öncesinin atmosferlerini tatmak, geleceğin kapılarını bugünden aralamaktır. Okumak hayata an be an tanık olmak için BK Yayıncılık 30 yıllık tecrübesiyle hayata anlam katan kitapları okurlarıyla buluşturuyor. Bu anlamlı buluşma için sizleri selamkitap.com online satış sitemize bekliyoruz.
1: Reklamları dinlediniz.
13: Yeryüzünde kibir ve azametle yürüme. Çünkü sen asla yeri yaramazsın ve boyca da dağlara erişemezsin. Daha söyleyecek çok sözümüz var.

Özel FM 103.2. Makale arası. Makale arası. Makale arası.

Adımlarımızı tekrar atalım. Kıymetli okuyucularımız, biraz mazinin derinliklerinde muhasebeye götürmek istiyorum sizleri. Çok değil, bundan 30-40 yıl önce veya 10-15 yıl öncesine kadar çok keyif verici bir yaşam tarzımız vardı. Hayattan zevk alırdık. Hasbi olmanın lezzetiyle yaşardık. Ne güzel günlerdi o günler. Kardeşlerimizle bir araya geldiğimizde hep Allah'ın rızasını dikkate alırdık. Teşkilatlarda imkanlarımızı paylaşarak toplanırdık. Soğuk kış gecelerinde parasızlıktan kömür alınamadığı için meyve sandıklarının yakıldığı sobaların etrafında yaktığımız tahta parçalarından ziyade muhabbetlerimizle ısınırdık. Ne muhteşem kardeşlik günlerimizdi o günler. O ortamda içtiğimiz çaylar içimizi ısıtır, bedenimize şifa olurdu. Toplantı, konferans ve seminer çıkışlarında kimsenin arabası olmadığı için kol kola girer, dinlediklerimizin kritiğini yapa yapa evlerimize dağılırdık. Hiçbirimiz o günlerde uzun yola erinmezdi. Lüksümüz yoktu, paramız da yoktu. Para bol bol nasıl harcanırdı onu da bilmezdik. Evlerimiz kirayla oturduğumuz mekanlarımızdı. Hiçbir imkanımızı israf etmezdik. Teşkilatlarımızı nöbet usulü hiç boş bırakmazdık. Oralardaki hizmeti vatan sınırı beklemekle eş sevap kazanacağımızı bilir, la havleler dilimizden eksik olmazdı.

Çeçenistan'dan, Bosna'dan, Afganistan'dan, Filistin'den mermi sesleri gelmeye başlayınca kardeşlerimize yardıma gitmeye can atardık. İmkanlarımız buna yetmeyince gözyaşıyla yaptığımız dualarımız mazlum kardeşlerimize makbul bir yardım olarak ulaşırdı. Cep telefonlarımız yoktu. Evlerimiz ve toplandığımız yerler telefon zırıltılarıyla konuşmalarımızı en canlı anlarında kesintiye uğratmazdı. Hava atmak mı dediniz? Ne gezer? Hiçbirimiz böyle bir terbiyesizlik yapmazdık. Kredi kartı borcumuz, araba taksidimiz, tatil hesabımız, biriktirmek gibi bir sevdamız da yoktu. Hiçbirimiz gelecek endişesi taşımazdık. Çünkü yarın için inancımız samimiydi. Güzel günlerin geleceğine inanır, o günlerin çabucak gelmesi için gayret ve dualar ederdik. Müjdeli haberler aldıkça dünyalar bizim olmuşçasına sevinirdik. O günlerde sahabe efendilerimizi, önderlerimizi örnek alır, çevremize öylesi yaşantımızla örnek olurduk. Evlerimizde akşamları Kur'an-ı Kerim okunurdu. Misafir olduğumuzda veya misafir geldiğinde Allah-u Teala'dan, Peygamber Efendimiz'den, Kur'an'dan, sünnetten konuşulurdu. Konuşulmakla kalmaz, öğrenilenler anında sahabe-i kiram efendilerimiz gibi hayatta devreye girerdi. Akşamları aile meclisi kurulur, yapılanlar değerlendirilir, yapılacaklar da istişare edilirdi. O günlerin hayata yansımasında bir güzellik, bambaşka özellikler vardı. Peki ya şimdi? İçimiz dondu. Gidişatımız bozuldu. Örnek alamaz ve güzel numune olamaz olduk artık. Geriye baktığımızda toplum olarak değiştiğimize şahit oluyoruz. Peki ne oldu bizlere? Olan belli. Dilimizden şehadeti, hayatımızdan onun etkisini düşürdük. Böylece Allah da onu kalbimizden aldı. Kelime-i tevhidi ve kapsadığı manayı, o idealleri, o heyecanı, o hasbiliği tekrar dilimize kazandırmak, kulaklarımıza doldurmak, kalplerimizden düşürmememiz gerekiyor. Nerede hata yaptığımızı anlamamız ve düştüğümüz yerden kalkmamız gerekiyor. Bu duygunun ve coşkunun tekrardan harekete geçirilmesi ve bunun içinde zaman geçirilmemesi kaçınılmaz bir zaruret oluyor. Bütün olumsuzluklardan kurtulmanın yolu ve adresi öteden belli. Ne zaman, kiminle olursa olsun bir araya geldiğimizde, ne kadar maaş aldığımızdan ve biriktirdiklerimizden, arabalardan, bilgisayarlardan, gıybetten, dedikodudan değil de Kur'an-ı Kerim'den, hadislerden, ahlaktan, edepten, kısacası bizi biz yapacak hasletlerden bahsedersek, işte o andan itibaren hidayet bulmuş olacağız. Haydi bakalım, adımımızı ona göre atalım. Mevlüt Özcan, Milli Gazete.

0: Ukaz panayırında satılığa çıkarılmış Yemenli Zeyd bin Harise'nin saçlarından kölelik taçlarını söküp atmış, Taif'te onunla taşlanmış peygamberin şefaatini dileriz vaktin kuşluğunda. Gökyüzü cebinden güneşi çıkardığında açarız pencerelerimizi. Ağaçlar elleriyle verir bize sabahın besmele meyvesi. Kızdığımızda öfkemizi Kızıldeniz'e atarız. Atarız ki Musa'nın asası bizi ayırsın kavgalardan, yalandan, lastik dünyadan. Büyüklerin ellerinden, küçüklerin gözlerinden, Beyrut'un toprağından, Ebu Zer'in yalnızlığından, Bilal-i Habeşi'nin ilk ezanından, Tarık bin Ziyad'ın kılıcından, Filistinli Cabir'in haykırışından, Gazze'nin gözyaşından öpüyor.
1: Unadikum eşuddu ala ayadikum abusul arda tahtani alikum ve akulu afdikum ve ahdikum diya'ini

0: Özel FM hatırlatıyor.
1: İslami hizmetlerde uzun dahi olsa meşru yolu tercih edin. Yolun uzun oluşuna katlanın. Sabırlı olun ve acele etmeyin. Acelecilik daima yanlışlıkları beraberinde getirir. Sen ey kardeşim, unutma, iyiliğe vesile olan iyiliği yapmış gibidir.
0: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel FM.

Kur'an'dan dualar. Rahmet damlaları. Fatiha suresi 1-7. Müminlerin duası. Rahman Rahim olan Allah'ın adıyla. Tüm övgüler varlık dünyasının Rabbi Allah içindir. Rahmandır o, Rahim'dir. Hesap gününün hakimidir o. Yalnız sana ibadet eder ve yalnız senden yardım dileriz. İlet bizi dosdoğru yola, nimet verdiklerinin yoluna. Gazaba uğrayanların ve sapıtanlarınkine değil. Amin.

0: Özel efem. Reklamlar. Şimdi reklamlar.
1: Yeni kazanım okullarında yeni dönem kayıtları başladı. Kartal metrosuna yürüme mesafesinde yoğun İngilizce programı, robotik kodlama ve atölyelerle fıtrata uygun bir nesil yetişiyor. Taksit imkanlarıyla hemen yerinizi ayırtın. 0537 478 77 98.
2: Hijyen halı yıkamanın yaz kampanyasını kaçırmayın. Halımı kendin getir, kendin götür kampanyamızda kirli halınızı siz getirin, profesyonel ekibimizde metrekaresini 80 liradan yıkayalım, alıp götürün. Hijyen halı yıkama 0534 763 57. Ümraniye.
3: Kalite ve güveni rehber edindiğimiz 42 yıllık tecrübemizle perakende ve toptan her türlü elektrik malzemeleri ihtiyaçlarınızda hizmetinizdeyiz. Çamlıca Elektrik 0216 329 80 65.
4: Her türlü eşofman kumaşlarıyla Sebil Kumaşçılık tercihiniz olsun. 2 iplik, 3 iplik dalgıç, interlock, süprem ve raşel kumaş çeşitleriyle hizmetinizdeyiz. Adres: Güvercintepe Mahallesi, Cumhuriyet Caddesi No 49, Bayramtepe, Başakşehir. 0532 585 24 59.
5: Nasibim Nakliyat. Evden eve, şehir içi, şehirler arası, iş yerleri ve depoların nakliye işleri itinayla yapılır. Ayrıca 10 paletli, liftli aracımızla da hizmetinizdeyiz. 0533 315 34 13. Afrika'da ihtiyaç sahibi kardeşlerimize sizin adınıza hayır sofraları kuruyoruz. Bir ay sebedeli 100 liradır. İyilik Kalbi Derneği, hayata iyilik kat. 0216 296 96 16. iyilikkalbi.org.tr.
6: Özel sipariş, pasta, börek, kurabiye ve tatlı çeşitlerimizde Kocaeli Yenişehir Mahallesi'nde hizmetinizdeyiz. Ürünlerimizin hiçbir çeşidinde koruyucu ve glikoz kullanılmamaktadır. Cevizli Bağ Pastaneleri, İbrahim Uyar, 0549 575 41 41.
7: Aracınızın çekişi mi düştü? Islık sesi veya yağ eksiltme sorunu mu var? Aracınızın turbosunu gözden geçirme zamanı gelmiş demektir. Otomobilden kamyona, jeneratörden gemiye her marka ve model aracınızın turbo revizyon ve tamir işlemlerini uzman kadromuza gerçekleştiriyoruz. Gümüş Turbo 0530 828 1453 gümüşturbo.com Başakşehir.
8: Urallar İnşaat'tan büyük kampanya. Şimdi ev almanın tam zamanı. Bu fırsat kaçmaz. İstanbul'un hemen yanı başında Çerkezköy'ün en nezih mahallesinde sosyal donatıları olan 24 saat güvenlikli site içerisinde kaliteli, konforlu dairelerimizin lasman satışları başlamıştır. Eşyalı olarak teslim edeceğimiz dairelerimize 25 bin lira kira garantisi veriyoruz. İster oturun, isterseniz kiraya verelim. 10 yılda amorti edelim. Urallar İnşaat 0282 502 çift 020.
9: Taberi tefsiri. İmam Taberi. Kur'an-ı Kerim'i anlamak için yazılmış tüm tefsirlerin kaynağı olan, tefsirlerin anası ünvanı verilen en büyük tefsir, şimdi tam tercüme olarak Türkçe'de yayınlanmaya başladı. Profesör Doktor Mesut Kaya başkanlığında alanında uzman bir heyet tarafından dilimize kazandırılan bu tefsir, Rabbimizin kelamını anlamak için mutlaka okunması gereken bir kaynak. İsterseniz tek cilt olarak, isterseniz şimdiye kadar çıkmış ciltleri takım halinde tüm kitapçı ve internet sitelerinden satın alabilirsiniz. selamkitap.com. Hayata anlam katan kitaplar.
10: Gimdes güvencesi ile ne yediğimizi bilelim sloganıyla çıktığımız bu yolda siz değerli müşterilerimize helal, hijyenik ve kaliteli eti sunmaya devam ediyoruz. Et siparişlerinizi 48 saat içerisinde kapınıza teslim ediyoruz. Helal Kesim Yerli Besi, İmtaş Kasap ve Besi Çiftliği, imtaskasap.com 0537 362 15 15.
11: Aksa Akustik. Sinema, tiyatro, radyo ve televizyon stüdyoları için ses yalıtımı ve akustik düzenlemede üretici ve uygulayıcı çözüm ortağınız. Kocaeli Başiskele'de üretim tesisimiz Ümraniye Şerif Ali'de showroomumuz mevcuttur. aksaakustik.com.
12: Orta ve üst segment ikinci el araç alım ve satımları için bize danışmadan karar vermeyin. İCS Otomotiv 0533 190 44 54.
0: Reklamları dinlediniz.
13: Vuslat Dergisi'nin Ağustos sayısı Çağın Davetçisine dosya konusuyla okuyucularıyla buluşuyor. Dava şuurunu, davet sorumluluğunu ve hikmetle tebliğin izini süren kıymetli yazılar bu sayıda sizleri bekliyor. Vuslat Dergisi'nin Ağustos sayısı şimdi sizlerle. Bugünün ihyasından yarının inşasına.
14: Saat 13. Özel FM hayırlı günler diler.
15: Özel FM. www.ozelfm.net. ozelfm.net.

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله.

0: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel efem.
1: Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim.

0: Özel FM. Sessiz yığınların sesi.
1: Sevgili dinleyiciler, İstanbul için öğle ezanı. Allah

0: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel efem.
1: Bir filiz at kalbine, adı tevhid olsun. Baş kaldırsın tağuta, batıllar ziyan olsun. Uzansın dalları ülfetle müslim kalbe, yayılsın ümmete, sarılsın kökleriyle. Yeşersin İslam gönüllerde bidatsiz, kurusun küfür denen neciz bataklık. Allah'a aittir hayatının her anı, izimleri put bil, Rabbini öyle tanı.

anı. Zaman akıp giderken tevhide tutunalım. Tek olan Allah'a şirksiz kavuşalım. Allah koyar kanunu, ebediyen geçerli. Bitmeden ömür, tüm putları silmeli. Çok oldu dünyadan zamanı bitip giden. Dünyadaki nefis putlarını silmeden. Bir fayda da görmedi, çöp oldu amelleri. Kur'an ve sünnetle hayatı düzeltmeli. Zaman

0: düzeltmeli.
1: Batıdan doğacak güneşi bekleme. Tevhid davasıdır bu, yayılacak her yere. Sahte kurtuluşlarla nefsini köreltme. Gerçek kurtuluş ancak hak olan tevhidde. Doğu ve batı Allah'ın emrinde. İslam'ın güneşi doğacak kalplerde. Söndüremezler o nuru necis nefeslerle. Galip olan ancak Allah'tır elbette. Batı

azgın kumlarda yatan Habeşli Bilal gibi ahadun ahad de, sen de birle Rabbini. Yeni dünya düzeni, beşeri fikirleri, bu dayatma dinlerdir, günümüz işkencesi. Haydi ahad diyelim Bilal gibi, sesimizde titresin bugünün müşrikleri. Bize doğacak elbette o kutlu güzel sabah. La ilahe illallah Muhammedur Resulullah. La ilahe illallah Muhammedur

Müminlere öğütler, gençlere nasihatler. Devamlı vakarlı ol ve ciddiyeti tercih et. Vakar seni doğru şakadan ve tebessümden de alıkoymasın. Çok masraf edilmiş lüks toplantılara katılmayın, kendiniz de böyle toplantılar düzenlemeyin. Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel efem.

Özel FM. Sadakatle bağlanılan ilkeler. Laik, demokratik düzenlerde yaşayan ve Müslüman olduklarını beyan eden on milyonlarca insan demokratik seçimlere katılmakta ve Allah'ın indirdikleriyle hükmetmeyen kişileri kendilerine vekil olarak seçmektedirler. Seçilen vekiller kendilerini seçenler adına hareket etmekte ve hevalarının ilahlaştırılması sonucu gündeme gelen yasalarla hükmetmektedirler. Vekalet meselesi mecellede şöyle beyan olunmuştur. Madde 1449. Vekalet, bir kimse işini başkasına havale etmek ve işte onu kendi yerine ikame etmektir. Vekalet verene müvekkil, yerine ikame edilen kimseye vekil, vekalet konusu şeye müvekkelün bih denir. Elmalılı Hamdi Yazı rahmetullahi aleyh bu konuda şunları kaydeder. Vekil, başkası tarafında kendisine bir iş havale olunan kişi, vekil lafzı erkeğe, kadına, bir tek şahsa ve daha fazla kişi hakkında kullanılır. Çoğul şekli vükeladır. Isılahta vekalet bir kimsenin kendisi de yapabileceği muamelattan bir işini başkasına tevfiz etmesi, onu kendi yerine ikame eylemesi demektir. Vekil ve vekalet için yapılan tariflere dikkat edilecek olunursa, vekil olan kişi kendisine vekalet verip seçen kişinin yerine geçmekte ve onun adına vekil kılındığı işi yapmaktadır. Bundan dolayı vekil asil gibidir denilmiştir. Vekil asilin adına vekil edildiği işi yapmaktadır. Yapılan iş asil adına yapılmış olup işin durumuna göre her ikisi de mes'ul olmaktadır. Hayırlı bir iş ise hayrına, şerli bir iş ise şerrine ortaktırlar. Laik, demokratik düzenlerde seçime katılan ve seçim sandıklarının başına gidip kendilerine vekil seçenler, seçtikleri vekillerin yaptıklarından sorumludurlar. Çünkü vekiller onların adına vazife yapmakta ve onların yetkisiyle hareket etmektedirler. Milletvekilleri kendilerini seçenlerin adına bağlılık andı içerek görevlerine başlarlar ve bu görevde kaldıkları zaman içinde içtikleri bağlılık andına sadık kalırlar. Laik, demokratik Türkiye Cumhuriyeti Anayasası'nın 81. maddesi gereği Türkiye Büyük Millet Meclisi üyeleri göreve başlarken şu şekilde and içerler. Demokratik ve laik cumhuriyete ve Atatürk ilke ve inkılaplarına bağlı kalacağıma, namusum ve şerefim üzerine ant içerim. Laik, demokratik Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nde devlet memuru olup da 657 sayılı kanuna tabi olan her kademedeki memur kişiler de bu andın bir benzerini içip göreve başlar ve emekli oluncaya kadar andına sadakat gösterir. 657 sayılı devlet memurları kanununa göre memur olanlar şöyle sadakat yemin ederler. Türkiye Cumhuriyeti Anayasası'na, Atatürk, inkılap ve ilkelerine, anayasada ifadesi bulunan Türk milliyetçiliğine sadakatle bağlı kalacağıma, namusum ve şerefim üzerine yemin ederim. Gerek millet adına milletvekillerinin sadakatle bağlı kalacaklarına and içtikleri, gerekse devlet memurlarının sadakatle bağlı kalacaklarına yemin ettikleri ve görevde kaldıkları müddetçe namus ve şerefleri üzerine içtikleri antlarına, yaptıkları yeminlerine sadık kaldıkları malumdur. Bunların sadakatle bağlı kaldıkları Atatürk ilkeleri nedir ve nelerdir? Atatürk ve inkılapları nedir ve nelerdir? Önce Atatürk ilkelerinden başlayalım. Laik, demokrat Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin Milliyetin Bakanlığı tarafından yayınlanmış ve Atatürk Kitapları dizisi 2. serisinin Atatürk İlkeleri ve İnkılabımız adlı kitapta ilkeler için şunlar kaydedilmiştir. Kurtuluş Savaşı'ndan sonra Türkiye Cumhuriyeti adıyla belirginleşen yeni Türk Devleti'nin dayandığı Atatürk ilkeleri şunlardır. 1. Cumhuriyetçilik. 2. Milliyetçilik. 3. Halkçılık. 4. Laiklik. 5. Devletçilik.
Bu ilkeler fikir ve anlayış olarak Kurtuluş Savaşı'nın başlangıcından itibaren oluşup gelişmiştir. Başta Atatürk olmak üzere yeni Türk Devleti'ni kuranlar davranış, çaba ve kararlarıyla bu ilkelerin gerçekleşmesi yolunu daima açık tutmuşlardır. Beyan edilen ilkelerin ne olduklarını ve anlamlarını laik, demokratik, Türkiye Cumhuriyeti Devleti, Milli Eğitim, Gençlik ve Spor Bakanlığı'nca yayınlanan resmi yayınlardan nakiller yaparak ortaya koyalım. Genelkurmay Başkanlığı'nca hazırlanmış olan 3 kitaptan oluşan ve bakanlık tarafından yayınlanan Atatürkçülük isimli kitabın 3. kitabı Atatürkçü Düşünce Sistemi'ne ayrılmıştır. Bu kitapta şöyle deniliyor: bu ilkeler milletin bütün ihtiyaç ve zaruretlerine uygun olarak seçilmiş ve Atatürkçülükte devlet sistemi bu ilkeler üzerine kurulmuştur. Bu ilkeler çeşitli toplum sorunlarının çözülmesinde anahtar ve araç görevini de yapacaktır. Devlet sistemi oluşturan devlet vazifelerini, devletin niteliklerini belirleyen Atatürk ilkeleri, cumhuriyetçilik, milliyetçilik, halkçılık, laiklik, devletçilik ve inkılapçılıktır. Diğer bir deyişle, Türk devleti cumhuriyetçi, milliyetçi, halkçı, devletçi, laik ve inkılapçıdır. 1. Cumhuriyetçilik. Cumhuriyetçiliğin tanımı. Atatürk'ün tanımlamasına göre Türk milletinin karakter ve adetlerine en uygun olan idare Cumhuriyet idaresidir. Çünkü Cumhuriyet milli egemenlik idealini, milletin irade ve egemenliğini, vatandaşın devlete ve devletin vatandaşa karşı hak ve vazifelerini en iyi olarak düzenleyen yönetim şeklidir. Atatürk'ün sözleriyle Cumhuriyet rejimi demek, demokrasi sistemiyle devlet şekli demektir. Diğer bir deyişle demokrasi prensibinin en modern ve mantıki uygulamasını sağlayan hükümet şekli cumhuriyettir. Atatürkçülükte cumhuriyet yüksek ahlaki değer ve niteliklere dayanan bir idaredir. Cumhuriyet fazilettir. Cumhuriyet idaresi faziletli ve namuslu insanlar yetiştirir. B. Cumhuriyetçiliğin nitelikleri. Cumhuriyetçiliğin en başta gelen niteliği Atatürk'ün egemenlik kayıtsız şartsız milletindir ilkesine yansır. Çünkü çağdaş Türk devletinin dayandığı temel prensiplerden biri olan bu ilkenin en iyi korunduğu ve gözetildiği yönetim Cumhuriyet yönetimidir. Bu husus Atatürk'ün şu sözlerinde açıkça göze çarpar: Cumhuriyette son söz millet tarafından seçilmiş meclisindir. Millet adına her türlü kanunları o yapar. Hükümet güven oyu verir veya düşürür. Milletvekillerinden memnun olmazsa belirli zamanlarda sonunda başkalarını seçer. Millet egemenliğini devlet idaresine katılmasını ancak zamanın oyunu kullanmakla sağlar. İşte bu nedenledir ki Atatürk Cumhuriyeti'ni Türk ulusunun onuruna en uygun yönetim biçimi olarak görmüş ve değerlendirmiştir. Onun anlayışına göre Cumhuriyet halkın halk tarafından yönetilmesidir. Bu yönetimde egemenlik kayıtsız ve koşulsuz halkındır. 2. Milliyetçilik. A. Milliyetçiliğin ve Türk milliyetçiliğinin tanımı. Milletler topluluğu içinde Türkiye Cumhuriyeti'ni kuran Türkiye halkına Türk milleti denir. Atatürkçülüğün birlik ve beraberlik yaratma hususundaki ilk temel ilkesi milliyetçiliktir. Atatürk bir milletin diğer millete oranla doğal veya sonradan kazanılmış özel karakter sahibi olması, diğer milletlerden farklı bir özellik göstermesi, genellikle onlardan ayrı olarak onlara paralel gelişmeye çalışması niteliğine milliyetler prensibi denir. Bu prensibe göre her kişi ve her millet kendi hakkında iyi niyet, topraklarına bizzat kayıtsız sahip çıkması istemek hakkına ve bu hakkın kullanılmasını önleyen ve sınırlayan engelleri ortadan kaldırmak hak ve hürriyetine sahiptir. Bu prensip bize hangi milletlerin hür, hangilerinin hürriyetinden şu veya bu şekilde yoksun olduklarını, yani millet adını taşımaya layık olmadıklarını kolaylıkla gösterir diyerek milliyetçilik kavramını tanımlamıştır. Türk milleti dil, kültür, ideal birliğiyle birbirine bağlı vatandaşların oluşturduğu doğal, toplumsal, ekonomik ve siyasal bir bütündür. Atatürkçülük esaslarına uyarak Türkiye Cumhuriyeti'ni kollamak ve korumak, Türkiye Cumhuriyeti'ni kuran Türk milletinin görevidir. Türk milleti birdir ve bütündür.
Türkiye'de ben Türk'üm diyen herkes Türktür. Her Türk hür doğar, hür yaşar. Türk milleti Türkiye devletinin egemenliğinin kaynağı ve kayıtsız şartsız sahibidir. Siyasi kuvvet, milli irade ve egemenlik milletin bir bütün halinde olarak kişiliğine aittir. Birdir, bölünmez, ayrılamaz ve devredilemez. Atatürk'e göre milliyetçilik bir vicdan, bir duygu işidir. Dini, mezhebi, dili ne olursa olsun kendini Türk duyan, Türk bilen ve Türk olarak yaşayan her insan Türktür. Böyle bir kişi Türk ulusuna içtenlikle bağlıdır. Onu candan sever, onun için çalışır. Türklüğü ile övünür. Türk ulusuna güvenir. Atatürk bu anlayışı Türk övün, çalış güven sözüyle özetlemiştir. 3. Halkçılık. Atatürkçülükte halkçılık yurdu ayrıcalık iddialarından ve sınıf kavgalarından koruyan bir ilkedir. Halkçılığın birinci unsuru demokratlıktır. İkinci unsur milletin genel hakları dışında hiçbir kişiye veya topluluğa ayrıcalık tanımamaktır. Üçüncü unsur sınıf mücadelesini kabul etmemektir. Halkçılık milli mücadelenin ilk gününden başlamış ve gittikçe kuvvetlenmiştir. A. Atatürkçülükte halkçılık ile demokrasi eş anlamdadır. Atatürk, demokrasi halkçılık esasına dayalı hükümetlerde egemenlik halka, halkın çoğunluğuna aittir. Demokrasi prensibi, egemenliğin millette olduğunu, başka yerde olmayacağını gerektirir. Bu şekilde demokrasi prensibi, siyasi kuvvetin egemenliğin kaynağına ve yasallığına temas etmektedir, diyerek demokrasinin halkçılığın bir sonucu olduğunu vurgulamıştır. Halkçılık, halkın egemenliği ve mutluluğunu esasına dayanır. Halkın kendi yönetimini elinde bulundurması bu anlayışın gereğidir. Yani halk kendi kendini yönetecektir. Halkın üzerinde halkın gücünden başka güç bulunmayacaktır. 4. Laiklik. Laiklik terim olarak din ile dünya, özellikle din ile devlet işlerinin ayrılması anlamını taşır. Fakat Atatürk laikliğinin daha geniş ve kendine özgü bir anlamı vardır. Türkiye Cumhuriyeti'nde laiklik ilkesi kişilerin vicdan ve ibadet hürriyetlerini sağlamak ve korumak, dini faaliyetlerin iman ve ibadete inhisar ettirilmesini, dünyevi müesseseleri ve faaliyetleri bilimsel ve en ileri teknolojiyi yol gösterici olarak yürütmeyi sağlamak, dinin hakkını dine, devletin hakkını devlete vermek amaçları ile uygulanan, dini devletten ayıran bir ilkedir. Laiklik ilkesi, Türk devletinin diğer ilke ve esaslarını bütünleyerek güçlendirir. Dinin, dini olmayan hususlardan ayrılmasını tespit edecek esasların uygulanmasını gerçekleştirerek dinin özüne dönmesini, bu suretle kişilerin bütün sadeliği ile dindar olmasını sağlar. Atatürk, devlet idaresinde bütün kanunların, nizamların ve usullerin din kurallarına değil, bilimsel esaslara ve en ileri teknolojiye, yurt ile dünya ihtiyaçlarına göre düzenlenmesini ve uygulanmasını öngörür. Böylelikle bilimsel esaslar ve modern teknoloji yaygın ve etkili bir biçimde kullanılarak Türk toplumundaki bütün müesseselerin çağın gereklerine uygun bir şekilde değişip gelişmesini sağlar. Atatürk, dinin kötüye kullanılmasına ve gaybten haber verilmesine karşı olmuştur. Nitekim Atatürk'ün biz ilhamlarımızı gökten ve gaybten değil doğrudan doğruya hayattan almış bulunuyoruz. Bizim yolumuzu çizen içinde yaşadığımız yurt, bağrından çıktığımız Türk milleti ve bir de milletlerin tarihinin binbir facia ve ızdırap kaydeden yapraklarından çıkardığımız neticedir. Sözleri laikliğin dayandığı temelleri göstermektedir. İlhamlarımızı gökten ve gaipten değil ifadesi Atatürk laikliğinin temellerinden birisini ifade etmektedir. Atatürk gökten ve gaipten değil ifadesiyle devlet işlerinde dine dayandırılan kuralların etkisi olmadan müsbet ve insanlıkla ilgili bilimleri egemen kılmak istemektedir. Yani Atatürkçü görüşte laikliğin gerçek anlamı iman ve ibadet dışındaki siyaset dahil bütün devlet hayatı, fikir hayatı ve ekonomi hayatımıza müsbet ve sosyal bilimler yol gösterici olacaktır. Türkiye Cumhuriyeti Anayasa Mahkemesi'nin 25.10.1983 bölüm 2'deki kararında şöyle denilmektedir. Şu hususu açıkça belirtmek gerekir ki Atatürk devrimlerinin hareket noktasında laiklik ilkesi yatar ve devrimlerin temel taşını bu ilke oluşturur. Başka bir anlatımla laiklik ilkesi açısından verilecek
en küçük bir ödün Atatürk devrimlerini yörüngesinden saptırarak yok olması sonucunu doğurabilir. Bu nedenledir ki anayasamız hiçbir düşünce ve mülahazanın Atatürk milliyetçiliği, ilke ve inkılapları ve medeniyetçiliğinin karşısında koruma göremeyeceği ve laiklik ilkesinin gereği kutsal din duygularının devlet işlerine ve politikaya kesinlikle karıştırılmayacağı yolunda kesin bir buyruğu başlangıçta yer vermek zorunluluğu duymuş bulunmaktadır. Türk devrimi Atatürk'ün önderliğinde gerçekleştirilen ulusal bağımsızlığın ve çağdaşlaşma hareketinin adıdır. Ve bu düşünce sistemi 1982 Anayasası'nın temel dayanağı ve felsefesini oluşturmuştur. Anayasamızın kabul ettiği laiklik ilkesi soyut bir kavram değil, devletin, hukukun ve eğitimin laikleşmesini içeren sistemler topluluğudur. 5. Devletçilik. Atatürk devletçiliği kişisel çalışma ve faaliyeti esas tutar. Bununla birlikte mümkün olduğu kadar az zaman içinde dinamik, ideale kavuşmak için milletin genel ve yüksek çıkarlarının gereğine göre bütün işlerde özellikle ekonomik alanda devletin fiilen ilgilenmesini benimser. Devletin fiilen ilgilenmesi yapma, yaptırma, yönlendirme, teşvik, yardım etme, yapılanları düzenleme ve kontrol etme anlamlarına gelir. Atatürkçülükte devletçilik sosyal, ahlaki ve millidir. Bu yönden siyasi nüfuz ve kudrete, egemenliğe sahip olan devlet, dinamik ideale ulaşmada egemenliğin sağladığı güce sosyal, ahlaki ve milli niteliklerin yönlendirdiği doğrultuda ve çerçevelediği sınırlar içinde kullanılmalıdır. Atatürk bu ilkeyi şöyle açıklıyor. Bizim izlemeyi uygun gördüğümüz devletçilik ilkesi bütün üretim ve dağıtım araçlarını fertlerden alarak ulusu büsbütün başka esaslara göre düzenlemek amacı güden, sosyalizm prensibine dayalı kolektivizm ya da komünizm gibi özel ve kişisel iktisadi teşebbüs ve faaliyette meydana bırakmayan bir sistem değildir. Türkiye'nin uyguladığı devletçilik sistemi 19. yüzyıldan beri sosyalizm nazariyatçılarının ileri sürdükleri fikirlerden tercüme edilmiş bir sistem de değildir. Bu Türkiye'nin ihtiyaçlarından doğmuş Türkiye'ye özgü bir sistemdir. Bizim izlediğimiz devletçilik kişisel çalışma ve etkinliği esas tutmakla birlikte olabildiği kadar az zamanda ulusu refaha ve memleketi bayındırla eriştirmek için ulusun genel ve yüksek çıkarlarının gerektirdiği işlerde özellikle ekonomi alanında devleti doğrudan doğruya ilgili kılmaktır. 6. İnkılapçılık. Atatürkçülüğün inkılapçılık anlayışı zamanına göre geri kalmış müesseselerin ortadan kaldırılması ve yerine ilerlemeyi, gelişmeyi kolaylaştıracak, geliştirecek müesseselerin konması esasına dayanır. Bu inkılapçılık anlayışı iyiye, doğruya, faydalıya yöneliktir. İnkılap, taassupla mücadelede en başarılı yöntemdir. Atatürk, inkılap, var olan müesseseleri zorla değiştirmek demektir. Türk milletinin son asırlarda geri bırakmış olan müesseseleri yıkarak yerlerine milletin en yüksek medeni gereklere göre ilerlemesini sağlayacak yeni müesseseleri koymuş olmaktır sözleriyle bu gerçeği vurgulamıştır. Atatürk bu hususta yaptığımız ve yapmakta olduğumuz inkılapların gayesi Türkiye Cumhuriyeti hakkını tamamen çağdaş ve bütün anlam ve görüşüyle medeni bir toplum haline ulaştırmaktır. İnkılaplarımızın ana ilkesi budur sözleriyle vurgulanmıştır. İşte gerek milletvekillerinin gerekse devlet memurlarının sadakatle bağlı kalacaklarına dair and içip yemin ettikleri Atatürk ilkeleri bunlardır. Yönetenler kim olursa olsun, hangi nitelikte bulunursa Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ni bu ilkelere göre yönetir. Muhammed İslamoğlu, Vuslat Dergisi.

0: yokun varlığını kabul edebilen fakat varlık mücadelesi içerisinde yokluğu hiç hayat düsturu edinemeyen bizlere, milyarlarca güzelliği bahşeden sonsuz şükür sahibine sonsuz şükürler olsun. Benlikten sıyrılıp biz olmanın mücadelesini veren tüm dostlara, hak üzere hareket etmeyi kendisine bir vazife atfetmiş olanlara, tüm benliğiyle ilahi kelimetullah misyonuna uyanlara, bir tutam tebessüm kokan gönülleredir seslenişimiz. İmanını her daim muhafaza edebilenler için mücadelemiz. Bir olana karşı vazifelerimizde Furkan olmaktır eylemlerimiz. Bir yolculuk ki Allah'ın ol emriyle hayat bulanın varisi olarak binlerce yıl sonrasında da aynı istikamette gitmenin endişesini taşımak. Bir yolculuk ki her bahar önündeki bir çiçeği fark edebilmek. Ve bir yolculuk ki toprağın üzerinden toprağın altına temel atabilmek. Şüphe yok ki son gidiş Rabbinedir.
1: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel FM.
2: Reklamlar. Şimdi reklamlar.
3: Okul öncesi çocuklarımızın manevi değerler kazanımı ve muhafazasını önemsiyoruz. Çocuklarımıza nebevi eğitim modelini azami hassasiyetle vermeye esas alıyoruz. Vera Gündüz Bakım Evi 0551 433 34 34 Arnavutköy.
4: Darıca Rot Balans aracınızın ihtiyacı olan her şeyi tek çatı altında sunuyor. Aft takım ve mekanik onarım, arıza tespiti, en trend jant ve lastik modelleriyle kusursuz rot balans. Konforlu yolculuğun mimarı Darıca Rot Balans'la yola güvenle çıkın. 0537 726 03 28 Darıca.
5: Gazze'ye acil su. Şiddetli saldırılardan sonra kullanılamaz hale gelen altyapı, çadırların içinde oluşan aşırı sıcaklık hem içme suyunu hem de hijyen için gerekli olan su ihtiyacını giderek arttırıyor. Gazze'ye su desteğinde bulunmak için bizlere ulaşabilirsiniz. Umudun iyiliğe dönüştüğü yer. Umut ol. 0212 523 03 30
6: Doğal şeker kullanılarak üretilen helal sertifikalı lokum çeşitlerimizin kalitesi ve lezzeti yalnız ülkemizde değil, ihraç ettiğimiz 26 ülkede de takdir ediliyor. Hacı Baba Lokumları 0212 861 0605. Deneyimlemeniz için hacibabalokumları.com.
7: Kuraklığın ve susuzluğun hüküm sürdüğü coğrafyalarda desteklerinizle su kuyuları açıyoruz. Bu kuyular insanlığa hayat, geleceğe umut oluyor. Sadaka Taşı Derneği 0216 614 0461 sadakataşı.org.tr.
8: Arnavutköy ve civarında arazi, arsa, sanayi yeri hazır bina, yazlık ve daire gibi yatırım ve ihtiyaçlarınıza bizimle görüşerek karar verin. Sizin emlakçınız Talas Emlak, gayrimenkul ve danışmanlık. Bizimle görüşmeden arsa almayın. 0212 597 73 95.
9: 20 yıllık tecrübeyle güvenli yatırımlar. Büyükçekmece, Kumburgaz ve Kamiloba bölgelerinde 2 artı 1, 3 artı 1, 4 artı 1 satılık lüks daireler. Kaliteli işçilik, modern mimari ve güvenilir teslimat. Doğru yatırım, doğru adres. Kuşkaya İnşaat Farkıyla. Seyitan Delibaş 0535 501 60 16.
10: Her türlü eşofman kumaşlarıyla Sebil Kumaşçılık tercihiniz olsun. 2 iplik, 3 iplik, dalgıç, interlock, süprem ve raşel kumaş çeşitleriyle hizmetinizdeyiz. Adres: Güvercintepe Mahallesi, Cumhuriyet Caddesi, No 49, Bayramtepe, Başakşehir. 0532 585 24 59.
11: Çeşitli deneysel aktivitelerin yanı sıra sportif faaliyetler, geniş ve ferah oyun alanlarımızla çocuklarımıza sadece kaliteli bir eğitim değil, sağlıklı bir yaşam da sunuyoruz. Erkam Kolejleri 0554 128 98 91. Ataşehir ve Avcılar'dan sonra Sakarya'dayız.
12: Aradığınız yüksek performanslı kaliteli akü ve lastik ise doğru adrestesiniz. Enerji ve yol çözüm ortağınız Demirtaş Akü ve Lastik. Şube 0212 550 27 07. Bağlar Mahallesi Koşman Caddesi 7. Sokak No 62 66 Bağcılar.
13: Giyimden kozmetiğe, elektronikten yapı market ürünlerine ihtiyacınız olan her şey Desibona'da. Desibona'da dönemlik ultra, mega indirimler yok. Her zaman uygun fiyatlı ve kaliteli ürünler var. Desibona.com.
14: 2 mililitreden 100 mililitreye onlarca farklı modellerde parfüm şişeleri, valve, kapak modelleri ve esans çeşitleriyle kozmetik sektörüne hizmet vermekteyiz. Germet Kozmetik. 0212 549 62 62 Başakşehir.
15: Bir damla su bir ömür demektir. Afrika'da çocuklar kirli sularla hayatta kalmaya çalışıyor. Şimdi su kuyusu bağışı yap, bir köyün kaderi değişsin. Açtıracağın her kuyu sana sadaka-i cariye olsun. Gel bugün bağış yap ve umut ol. 0554 007 34 46 uhvet.org.tr.
16: En kıymetli, en seçkin takı ve mücevherat markaları satış sonrası hizmet garantisiyle Özkonak Kuyumculuk'ta. 444 50 34 özkonakkuyumcu.com.
17: Reklamları dinlediniz.
18: Vuslat Dergisi'nin Ağustos sayısı Çağın Davetçisine dosya konusuyla okuyucularıyla buluşuyor. Dava şuurunu, davet sorumluluğunu ve hikmetle tebliğin izini süren kıymetli yazılar bu sayıda sizleri bekliyor. Vuslat Dergisi'nin Ağustos sayısı şimdi sizlerle. Bugünün ihyasından yarının inşasına.
19: Kaybettiklerimiz, ailemiz, dostlarımız, sevdiklerimiz, yerini dolduramayacaklarımız. Türkiye'de her gün yerini dolduramayacağımız 300 hayat sigara yüzünden kayboluyor. Fakat sigara şirketleri kaybettikleri müşterilerinin yerini kolayca doldurabiliyor. Onlar kazanırken biz kaybediyoruz. Çok uluslu sigara şirketleri her yıl 700 milyar dolar kazanırken dünyada 7 milyon insan ölüyor. Buna dur diyebilirsin. Bırakabilirsin.org Yeşilay.
20: Saat 14. Özel FM hayırlı günler diler.
21: Özel FM.
22: www.ozelfm.net. ozelfm.net.

0: عن ابن مسعود رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر. فقال رجل: إن الرجل يحب أن يكون ثوبه حسنا ونعله حسنة. فقال: إن الله جميل يحب الجمال. الكبر بطر الحق وغمط الناس. رواه مسلم.
1: İbn Mesud radıyallahu anhu rivayet ediyor. Kalbinde zerre miktarı kibir olan cennete giremez. Bir adam şöyle dedi: gerçekten bir adam elbisesinin güzel olmasını arzu eder, ayakkabılarının güzel olmasını arzu eder. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu: Allah güzeldir ve güzel olanı sever. Kibir, hakka karşı gururlu olmak ve insanları küçümsemektir. Müslim.
2: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel efendim.

0: Özel FM hatırlatıyor. Vaktinizin bir kısmını mutlaka Allah'ın rızası için ayırın. Haftanın belli gecelerini Allah'ın dinini öğrenmek, öğrendiklerinizle başkalarını öğretmek ve insanları Allah'ın dinine davet etmek için tahsis edin ve çocuklarınıza da bunu öğretin. Bunun zaruretine onları inandırın. Sen ey kardeşim, unutma, iyiliğe vesile olan iyiliği yapmış gibidir.
1: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel efendim.

Kardeşim, sen hürsün engeller ardında. Kardeşim, sen hürsün kelepçeler altında. Gönülden sımsıkı bağlandıkça Allah'a, hiçbir kulun hilesi zarar veremez.

0: Kur'an'dan dualar. Rahmet damlaları.
1: Mü'minun 109. Mü'minlerin duası. Çünkü kullarımdan bir zümre, Rabbimiz, biz iman ettik. Öyleyse bizi bağışla, bize merhamet et. Sen merhametlilerin en iyisisin, diyorlardı.

0: Onlar şimdiye kadar insanlara sadece vesvese veriyorlardı. Ama şu andan itibaren doğruca üzerimize gelecekler. Kötü ve çirkin olan ne varsa bize onlarla saldıracaklar. Bundan sonra insanlığa yapacakları her şey daha kötü ve daha korkunç olacak.
1: Çok büyük bir tehlikeyle karşı karşıyayız. Hepinizden çok dikkatli olmanızı istiyorum. Ancak bilin ki şeytanın hilesinin sizin imanınız karşısında etkisi yoktur. Gelin hep birlikte güçlü bir imana sahip olalım. Allah'ın rahmet kapıları iman eden kullarına daima açıktır.
2: Sizden takvanızı korumanızı, Allah'ın emirlerine uymanızı, onun Resulünün gösterdiği yoldan gitmenizi, şeytanın fitne ve fesadına karşı kendinizi daima sakınmanızı istiyoruz.
0: Takvalı olun ve Allah'ın peygamberine inanın. En iyi silahımız budur. Tek silahımız.
3: Daha söyleyecek çok sözümüz var.
4: Özel efem.
5: Reklamlar. Şimdi reklamlar.
6: Urallar İnşaat'tan büyük kampanya. Şimdi ev almanın tam zamanı. Bu fırsat kaçmaz. İstanbul'un hemen yanı başında Çerkezköy'ün en nezih mahallesinde sosyal donatıları olan 24 saat güvenlikli site içerisinde kaliteli konfor

0: Evlerimizin lansman satışları başlamıştır. Eşyalı olarak teslim edeceğimiz dairelerimize 25 bin lira kira garantisi veriyoruz. İster oturun, isterseniz kiraya verelim. 10 yılda amorti edelim. Urallar İnşaat 0282 502 çift 020.
1: Hijyen halı yıkamanın yaz kampanyasını kaçırmayın. Halımı kendin getir, kendin götür kampanyamızda kirli halınızı siz getirin, profesyonel ekibimizde metre karesini 80 liradan yıkayalım, alıp götürün. Hijyen halı yıkama 0534 763 57 Ümraniye.

0: Asya ve Afrika'da 250 liradan başlayan desteklerimizle su kuyuları açıyoruz. İyilik Kalbi Derneği, hayata iyilik kat. 0216 296 96 16. iyilikkalbi.org.tr.
1: Değerleriyle güçlü, Kur'an ve sünnet rehberliğinde eğitim veren, ortaokulda kız ve erkek öğrencilerin ayrı sınıflarda eğitim gördüğü Emel Okulları'nda kayıt dönemi başladı. Detaylı bilgi için 0546 528 05 63 Emel Okulları Bağcılar'da.
2: İmplant, ortodonti, kanal tedavisi, çocuk diş hekimliği, diş eti operasyonu ve dış sağlığımızla ilgili her konuda güncel teknolojileri, hijyen, güven ve samimiyetle hastalarımıza sunuyoruz. Sağlıklı bir ağız, sağlıklı bir gülüştür. Klinik Emirgen 0212 323 64 04 Sarıyer.
3: Kuraklığın ve susuzluğun hüküm sürdüğü coğrafyalarda desteklerinizle su kuyuları açıyoruz. Bu kuyular insanlığa hayat, geleceğe umut oluyor. Sadaka Taşı Derneği 0216 614 04 61 sadakataşı.org.tr.
1: Aradığınız yüksek performanslı kaliteli akü ve lastik ise doğru adrestesiniz. Enerji ve yol çözüm ortağınız Demirtaş Akü ve Lastik. 0212 654 43 14. Koca Sinan Sanayi Sitesi B2 Blok No.1.
4: 20 yıllık tecrübeyle güvenli yatırımlar. Büyükçekmece, Kumburgaz ve Kamiloba bölgelerinde 2+1, 3+1, 4+1 satılık lüks daireler. Kaliteli işçilik, modern mimari ve güvenilir teslimat. Doğru yatırım, doğru adres. Kuşkaya İnşaat Farkıyla. Seyitan Delibaş 0535 501 60 16.
5: Doğal şeker kullanılarak üretilen helal sertifikalı lokum çeşitlerimizin kalitesi ve lezzeti yalnız ülkemizde değil, ihraç ettiğimiz 26 ülkede de takdir ediliyor. Hacı Baba Lokumları 0212 861 0605. Deneyimlemeniz için hacibabalokumları.com.
6: Japon araçlarınızın yanı sıra her marka model aracınızın bakım ve onarımı için yılların tecrübesiyle Kadosan Sanayi Sitesi'nde hizmetinizdeyiz. Burak Oto, Alaaddin Kılıç ve oğulları. 0545 812 76 87.
1: Orta ve üst segment ikinci el araç alım ve satımları için bize danışmadan karar vermeyin. İCS Otomotiv 0533 190 44 54.
7: Reklamları dinlediniz.
8: Allah'ın ayetlerini yalanlayıp onlardan yüz çevirenden daha zalim kim olabilir? Ayetlerimizden yüz çevirenleri, yüz çevirmeleri sebebiyle azabın en kötüsüyle cezalandıracağız. İnanmak için illa meleklerin gelmesini yahut Rabbinin gelmesini ya da Rabbinin bazı ayetlerinin gelmesini mi bekliyorlar? Ama Rabbinin azap işaretlerinin geldiği gün daha önce iman etmemiş yahut imanında bir hayır kazanmamış kimseye artık inanması bir fayda sağlamaz. De ki, bekleyin, biz de beklemekteyiz. Dinlerini parça parça edip grup grup olanlar var ya, senin onlarla hiçbir ilişkin yoktur. Onların işi Allah'a kalmıştır. Sonra Allah onlara yaptıklarını haber verecektir.
9: Daha söyleyecek çok sözümüz var.

0: Boomerang. Boomerang. Tabiatta her şey hal diliyle insanoğluna bir şeyler söylüyor. Ta ki duyup istifade etsin. Yaratılan her bir eser bazen koku, bazen türlü türlü renkleri ve şekilleriyle sesini duyurmaya çalışıyor. Taşıdığı sanat incelikleriyle. Bu açıdan bakıldığında bazı meyve ve sebzelerle organlarımız arasındaki benzerlikler çoğumuzun dikkatini çekmiş olmalıdır. Aslında dikkatli bakıldığında bu benzerliğin altında bizler için bir mesajın olduğu ve bu benzerliğin hiç de tesadüfi olmadığı görülecektir. Bu konuyla ilgili olarak meyvelerin hangi organa benziyorlarsa o organlara faydası olduğunu savunan bazı görüşler de vardır. Hatta bitkilerin şifa sebebi olmasıyla ilgili günümüzde de kabul gören The Doctrine of Signatures, yani işaretler veya imzalar doktrini teorisi de doğayı okumak üzerine kurulu bir yaklaşım biçimidir. Cevizle insan beyni arasındaki benzerlikler. Ceviz bu konuda hepimizin aklına ilk gelen meyvedir. Çünkü ceviz küçük bir beyin görünümündedir. Ceviz içi koruyucu sert bir kabukla örtülmüştür. Tıpkı insan beyninin koruyucu sert bir kafatasıyla örtülmesi gibi. Cevizin bu odunsu sert kabuğu açıldığında kabuğun altındaki ceviz içinin iki eşit parça halinde olduğu dikkatimizi çeker. Tıpkı insan beyninin iki yarım küreden oluşması gibi. En içteki ceviz içi zarla çevrili kıvrımlardan oluşmuştur. Tıpkı beyinde olduğu gibi. Cevizin içine beyne faydalı olan maddeler konulmuş. Tüm bunlara ek olarak meyveler arasında içeriğinde gümüş iyonu taşıyan tek meyve cevizdir. Enteresandır, insan bedeninde gümüş iyonuna ihtiyaç duyan tek organ da beyindir. Ayrıca ceviz, beynin ihtiyaç duyduğu omega 3, omega 6, A, B ve E vitaminlerini de içerir. Tüm bunlardan anlaşılıyor ki ceviz hem görünüşüyle hem de içindeki besin ve mineralleriyle adeta ben beyin için yaratıldım demektedir. O halde beyni kim yarattıysa tıpkı beyne benzeyen ve beynin ihtiyacı olan maddeleri barındıran cevizi de o yaratmıştır. Manen bu benzerlik bize biz biriz ve bir elden çıkmışız, bir tek zatın malıyız. Ve birimizi yapan elbette hepimizi o yapar demektedir. Her nimet bizim için yaratılır, şekillendirilir ve içlerine ihtiyacımız olan şeyler ölçülü olarak konulur. Ceviz de böyledir. Mesela cevizde bulunan fitosteroller bağışıklık sistemini güçlendirerek kalın bağırsak, göğüs ve prostat kanseri gibi kanser türlerinden korunma sağlıyor. Cevizdeki yüksek orandaki omega 3 yağ asitleri kalp hastalıklarını, inmeyi, diyabeti ve yüksek kan basıncını azaltıyor. Ceviz tüketimi kandaki kolesterol seviyesini düşürüyor ve kalp atışlarında düzensizliği önlüyor. Cevizin antioksidan özelliği dolayısıyla kardiyovasküler ve sinir sistemine zarar veren Parkinson ve Alzheimer gibi hastalıkların gelişimini erteleyebileceği veya azaltabileceği de ileri sürülüyor. Günümüzde milyonların derdi olan depresyona karşı da ceviz önemli bir yere sahip. Cevizin hafif antidepresan özelliği içindeki triptofandan kaynaklanıyor. Triptofan, beynimizde duygu durumunu kontrol eden önemli bir beyin kimyasalı olan serotonine dönüşerek etki yapıyor. Bu nedenle yatmadan önce yiyeceğiniz yarım avuç içi kadar cevizin içindeki triptofan iyi uyumanıza yardımcı olabilir. Cevizdeki melatonin, beyin bezesi tarafından salgılanan melatoninin insan vücudunun kullanıma hazır formunu içeriyor. Melatonin, gece çalışan ve zaman farkından dolayı uyku düzensizliği çeken kişilerde uyuma rahatsızlıklarını ortadan kaldırabiliyor. Ve sayamadığımız daha pek çok faydası bulunan ceviz, aşırıya kaçmadan kararınca ve yerinde tüketildiği takdirde en büyük besin kaynağınız olacaktır. Böyle ceviz gibi mucizevi meyvelerde gözle görülen hikmetleri görmezden gelenlere ya da bütün bunların tesadüf eseri oluştuğunu söyleyenlere bırakın bilim adamı demeyi, akıl sahibi bir insan denebilir mi? Günlük yenmesi gereken ceviz miktarı 30-50 gram arasındadır. Bu da 2-3 adet cevize tekabül eder. Ceviz aşırı tüketildiği zaman, yani günde 4 taneden fazla tüketildiği zaman vücut ihtiyacı olan kadarını alıp fazla yenilen kısmını ise kiloya ve yağa çevirecektir. Bu da vücut için oldukça zararlıdır. Yani her gıdada olduğu gibi azı karar, çoğu zarar diyebiliriz.
1: Daha söyleyecek çok sözümüz var.

0: Kur'an'dan dualar. Rahmet damlaları.
1: Mü'minun 93-98. Peygamberimizin yapması istenen dua. Resulüm, de ki:
2: Rabbim, eğer onlara yöneltilen tehdidi, dünyevi sıkıntıyı ve uhrevi azabı mutlaka göstereceksen, bu durumda beni o zalimler topluluğunda bulundurma.
1: Böyle dua et. Çünkü biz onlara yönelttiğimiz tehdidin nasıl gerçekleştiğini daha bu dünyada sana göstermeye elbette ki kadiriz. Sen kötülüğü en güzel bir tutumla sal. Çünkü biz onların yakıştırmakta oldukları şeyi çok iyi bilmekteyiz. Ve de ki:
2: Rabbim, şeytanların kışkırtmalarından sana sığınırım. Onların bana yaklaşmalarından da sana sığınırım.

0: Özel FM. Reklamlar. Şimdi reklamlar.
1: Nebevi eğitim metodunu benimsemiş, bilimi inançla perçinleyen, 15 kişilik sınıflarda ezberlemeden, sorgulayarak öğrenen, merhametli ve güzel ahlaklı nesiller yetiştiriyoruz. Erkam Kolejleri 0554 128 98 91 Ataşehir ve Avcılar'dan sonra Sakarya'dayız.
2: Kendi tesislerimizde helal şekilde kesilmiş etlerden hazırlanmış nefis dönerimizi ve birbirinden lezzetli tatlı çeşitlerimizi mutlaka deneyin. Müessesemizde aile salonumuzun yanı sıra ev ve iş yerlerine paket servisimiz de mevcuttur. Ye bak damakta tat. YB Döner 0533 656 77 37 Bahçeli Evler.
3: Gazze'ye acil su. Şiddetli saldırılardan sonra kullanılamaz hale gelen altyapı, çadırların içinde oluşan aşırı sıcaklık hem içme suyunu hem de hijyen için gerekli olan su ihtiyacını giderek artırıyor. Gazze'ye su desteğinde bulunmak için bizlere ulaşabilirsiniz. Umudun iyiliğe dönüştüğü yer. Umut ol. 0212 523 03 30.
4: Urallar İnşaat'tan büyük kampanya. Şimdi ev almanın tam zamanı. Bu fırsat kaçmaz. İstanbul'un hemen yanı başında Çerkezköy'ün en nezih mahallesinde sosyal donatıları olan 24 saat güvenlikli site içerisinde kaliteli, konforlu dairelerimizin lansman satışları başlamıştır. Eşyalı olarak teslim edeceğimiz dairelerimize 25 bin lira kira garantisi veriyoruz. İster oturun, isterseniz kiraya verelim. 10 yılda amorti edelim. Urallar İnşaat 0282 502 0020.
5: Zengin mobilya modellerimiz ve farklı model tercihlerinizin yanı sıra özel mobilya tasarımlarınız için de hizmetinizdeyiz. Mücahit Mobilya. Instagram hesabımız Mücahit Klasik Mobilya. 0543 923 0802. Ereğli Caddesi No 27 Siteler Ankara.
6: RGB Teknoloji, güvenlik kameralarından hırsız alarmlarına, fiber kablo sonlandırma işlemlerinden kurumsal firmaların elektrik, elektronik altyapı ve network kurulumuna kadar hayatınızı kolaylaştıracak teknolojilerle İstanbul'un her semtinde hizmetinizdeyiz. rgbteknoloji.com 0212 916 23 61.
7: Taberi tefsiri. İmam Taberi, Kur'an-ı Kerim'i anlamak için yazılmış tüm tefsirlerin kaynağı olan, tefsirlerin anası unvanı verilen en büyük tefsir şimdi tam tercüme olarak Türkçe'de yayınlanmaya başladı. Profesör Doktor Mesut Kaya başkanlığında alanında uzman bir heyet tarafından dilimize kazandırılan bu tefsir, Rabbimizin kelamını anlamak için mutlaka okunması gereken bir kaynak. İsterseniz tek cilt olarak, isterseniz şimdiye kadar çıkmış ciltleri takım halinde tüm kitapçı ve internet sitelerinden satın alabilirsiniz. selamkitap.com Hayata anlam katan kitaplar.
8: Profesyonel ekibimiz, kaliteli malzeme tercihimiz, hasta memnuniyetine azami dikkatimiz ve dileyen hanım hastalarımıza hanım diş hekimi imkanıyla sizlerin tercihi olmayı hedefliyoruz. Ident Diş Sağlığı Merkezi, Başakşehir Şubemiz 0533 766 96 93, Esenyurt Şubemiz 0545 950 82 87.
9: Orta ve üst segment ikinci el araç alım ve satımları için bize danışmadan karar vermeyin. İCS Otomotiv 0533 190 44 54.
10: Hijyen halı yıkamanın yaz kampanyasını kaçırmayın. Halımı kendin getir, kendin götür kampanyamızda kirli halınızı siz getirin, profesyonel ekibimizde metrekaresini 80 liradan yıkayalım, alıp götürün. Hijyen halı yıkama 0534 763 57 Ümraniye.
11: Doğal şeker kullanılarak üretilen helal sertifikalı lokum çeşitlerimizin kalitesi ve lezzeti yalnız ülkemizde değil, ihraç ettiğimiz 26 ülkede de takdir ediliyor. Hacı Baba Lokumları 0212 861 0605. Deneyimlemeniz için hacibabalokumları.com.
12: Gimdes güvencesi ile ne yediğimizi bilelim sloganıyla çıktığımız bu yolda siz değerli müşterilerimize helal, hijyenik ve kaliteli eti sunmaya devam ediyoruz. Et siparişlerinizi 48 saat içerisinde kapınıza teslim ediyoruz. Helal Kesim Yerli Besi, İmtaş Kasap ve Besi Çiftliği, imtaskasap.com 0537 362 1515.
3: Deha Soft, uçtan uca yazılım çözümleri, ERP, e-ticaret, entegrasyonlar, mobil uygulama ve yapay zeka destekli özel yazılım çözümleriyle hizmetinizdeyiz. Detaylı bilgi için www.dehasoft.com.tr'yi ziyaret ediniz.
13: Kuraklığın ve susuzluğun hüküm sürdüğü coğrafyalarda desteklerinizle su kuyuları açıyoruz. Bu kuyular insanlığa hayat, geleceğe umut oluyor. Sadaka Taşı Derneği 0216 614 04 61 sadakataşı.org.tr.
14: Aksa Akustik, sinema, tiyatro, radyo ve televizyon stüdyoları için ses yalıtımı ve akustik düzenlemede üretici ve uygulayıcı çözüm ortağınız. Kocaeli Baş İskele'de üretim tesisimiz, Ümraniye Şerif Ali'de showroomumuz mevcuttur. aksaakustik.com.
0: Reklamları dinlediniz.
15: Kaybettiklerimiz, ailemiz, dostlarımız, sevdiklerimiz, yerini dolduramayacaklarımız. Türkiye'de her gün yerini dolduramayacağımız 300 hayat sigara yüzünden kayboluyor. Fakat sigara şirketleri kaybettikleri müşterilerinin yerini kolayca doldurabiliyor. Onlar kazanırken biz kaybediyoruz. Çok uluslu sigara şirketleri her yıl 700 milyar dolar kazanırken dünyada 7 milyon insan ölüyor. Buna dur diyebilirsin. Bırakabilirsin.org. Yeşilay.
16: Vuslat Dergisi'nin Ağustos sayısı Çağın Davetçisine dosya konusuyla okuyucularıyla buluşuyor. Dava şuurunu, davet sorumluluğunu ve hikmetle tebliğin izini süren kıymetli yazılar bu sayıda sizleri bekliyor. Vuslat Dergisi'nin Ağustos sayısı şimdi sizlerle. Bugünün ihyasından yarının inşasına.
17: Saat 15. Özel FM hayırlı günler diler.
18: Özel FM.
19: www.ozelfm.net. ozelfm.net.

0: Kıymetli dinleyenler, Kur'an ve sünnetten hayatımıza yansıyanlar programıyla Abdurrahman Ateş sizlerle.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala Resulina Muhammed ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Rabbi şirah li sadri ve yessir li emri ve hlul ugdeten min lisani yefkahu kavli. Ve ufevvidu emri ilallah. İnnallaha basirun bil ibad. La havle ve la kuvvete illa billahin aliyyin azim. Alemlerin Rabbi olan Allah'a hamdü senalar olsun. Onun Resulüne, al ve ashabına, ehli beytine salatu selam olsun. Allah'ın rahmeti, bereketi, mağfireti, selamı ve selameti hepinizin, hepimizin üzerine olsun inşallah. Tevbe suresiyle birlikteyiz. Rabbimizin ayetlerinin huzurundayız. Rabbim güzel anlatmayı, güzel dinlemeyi ve gereğiyle yerince ve hakkınca amel etmeyi cümlemize lütfetsin inşallah. 52. ayetteyiz. 51. ayeti okuyup 52. ayete geçiş yapayım. Böyle başlayalım. Bismillahirrahmanirrahim. Kul len yusibena illa ma kataballahu lena. De ki Allah'ın bize yazdığından başka, Allah'ın bizim için takdir ettiğinden başka hiçbir şey bize isabet etmez. Varsa yoksa bütün başımıza gelecek iyilikler de güzellikler de hepsi Allah'ın takdir ettiği şekilde olacaktır. Huve mevlana, o bizim mevlamızdır, velimizdir. Ve alallahi felyetevekkelil mu'minun. Müminler, dolayısıyla müminler Allah'a tevekkül etsinler, Allah'ı vekil bilsinler. Bütün iş, hareket ve söylemlerinde Allah'ı vekil olarak bilip ona dayansınlar dedi Rabbimiz 51. ayette. Bu ayetlerin bulunduğu bağlam, bu ayetlerin bulunduğu siyak ve sibak, Müslümanların özellikle morallerini bozmaya çalışan, inanç açısından karşılaştıkları musibetler, zaferler, yenilgiler ya da galibiyetler hangisi olursa olsun, çünkü bazen insanlar sıkıntılarla yoldan çıkabilir, bazen de nimetlerle yoldan çıkabilir. Her halükarda bu tür ortamlarda Müslümanların morallerini bozmaya yönelik yapılan propagandalara karşı Müslümanın sahip olması gereken düşünce yerleştiriliyor. Müslüman bu bilince sahip olduğu zaman hiçbir şekilde gam yemez. Yani nedir o düşünce? Ne yaparsanız yapın zaten, hani çaba sarf ediyorsunuz, gayret sarf ediyorsunuz ayrı bir konu. Ama ne yaparsanız yapın zaten Allah'ın bizim için yazmış olduğu bir şeyler var. Ve herkes ona zaten bir şekilde ulaşacaktır. İster galibiyet anlamında, ister mağlubiyet, ister kazanma, ister kaybetme, ister müjde, ister kötü haber. Her halükarda zaten var olan bir şey var. Müslüman bunu bilinç olarak kafasına yazarsa karşılaştığı bütün olaylardan bir anlam çıkarır. Karşılaştığı bütün olayları anlamlandırır ve başkalarının, yani bu inanca mensup olmayan, sahip olmayan insanların düştüğü sıkıntıya da düşmekten kendisini kurtarır. Çünkü karşılaştığımız musibetlerle baş edebilmek, inancı bırakırsanız sadece bu biyolojik yapıyla, bu kafa yapısıyla bunlarla baş edebilmek, bunları anlamlandırmak mümkün değildir. İnançla birlikte olduğu zaman ancak Müslüman rahat edebilir. İşte bu ilkeyi Rabbimiz bu ayetle bize anlatmış oluyor. Devamı da bu konu bağlamında ve sonra Müslümanların birlikte yaşamak zorunda kaldıkları, dün ve bugün ve yarın, tarihin her döneminde Müslümanların birlikte yaşamak zorunda kaldıkları, Müslümanların yanı başında bulunan, Müslüman gibi geçinen ama aynı zamanda Müslümanlara da yapmadıklarını bırakmayan bir kesimden, ona karşı dikkatli olmaktan da söz eden ayetler gelecek. Rabbimiz dikkatlerimizi bu noktaya çekiyor. Okuyoruz ayet 52. Kul de ki hel tarabbasuna bina illa ihdel husneyeyn. Siz bizimle ilgili olarak iki güzel şeyden başka bir şey mi bekliyorsunuz? Bunu söyle kime? Muhataplarınıza. Bizim karşılaşacağımız sonuç iki güzelden birisidir. Bizim için her ikisi de güzeldir. Üçüncü bir ihtimal yok. Savaşın söz konusu olduğu ortamlarda ya galip gelmek, zafer kazanmak, ya mağlup olmak, hatta belki sonuç olarak ölmek. Hangisi kötü olabilir ki bir Müslüman için? Siz bizim hakkımızda ikisinden birisini beklersiniz. Var mı ötesi? nihai noktada zafer kazanmamızı beklemezseniz bile bizim galibiyet elde etmemizi, bizim bütün işleri kazanca dönüştürmemizi sevmez, hoşlanmazsanız bile sonuçta hoşlanacağınız bir şey var, bizim ölmemiz, öyle değil mi? Sonuçta ölmemiz bile kayıp değil ki. İhdel hüsneyeyn. Bu tanıma dikkat edelim. Allah Teala her ikisine de hüsn kelimesini kullanıyor. Yani kazanmak ne kadar güzelse kaybetmek de o kadar güzeldir. Şimdi sizin bizimle alakalı beklediğiniz en nihai nokta, olumsuz nokta ne olabilir? Ölüm mü? Fark etmez ki. Ölünce kaybetmiyoruz ki zaten. Bunu söyleyin diyor. Çünkü hayatı sadece dünyadan ibaret zanneden insanların ölümü gerçekten bitiştir. Oysa hayatın ahiret boyutunu, ikinci devre olarak ahiretin varlığını düşünen, inanan insanlar için ölüm son değil ki. Hayatın sadece ikinci devresinin başlamasından ibarettir. Ne fark eder? Yani siz hayatta mı kalacaksınız biz ölünce? Müslümanlar, fedakarlık yapanlar ölüyor da diğerleri hayatta mı kalıyor sanki? Yani Musa vefat etti de sanki Firavun hayatta mı kaldı? Yani Muhammed Aleyhisselam vefat etti, Ebu Cehil sanki yaşıyor mu ki? Günlü gün mü etmeye başladı? Ne değişti? Sadece ve sadece şu var Müslüman için: kazansa da savaş ortamında güzel, hüsün, kaybetse de zaten güzeldir. Onun için Müslümanın literatüründe, Müslüman bir kişinin lügatinde yenilgi diye bir şey yok. Ya galibiyet var, ya şehadet var. İkisi de birbirinden güzeldir. Fark eden bir şey değil bakınız. Bunun edebiyatını yapmak değil bu. Gerçekten ikisi de son derece güzeldir. Hatta sadece savaş ortamında galip gelme, zafer kazanma ve de ölme ya da öldürülmeyle mesele değil sadece. Genel anlamda da bu böyledir. Mesela Kur'an'ın bize anlattığı, bize öğrettiği tarihe baktığınız zaman hangisine kayıp diyebilirsiniz? Mesela Nuh'unki kayıp mı? 950 senelik tebliğin sonunda bir tekneye, bir gemiye binebilecek kadar insan sayısı tebliğe muhatap ve de bu tebliğe cevap vermiş, Müslüman olmuş. Nuh'la birlikte gemiye binecek bir kalitede Müslümanlığı seçmiş. Bir gemiye o günkü şartlarda binebilecek sayı, hadi ben 50 diyeyim, siz 60 deyin. 950 sene. Bölün, kaç kişi düşer, kaç yıla? Başarısız mı? Siz bilirsiniz. Allah bunu başarı olarak anlatıyor. Hatta mesela Lut Aleyhisselam'ın kavmi helak edildiğinde Zariyat de bir sure var. Ah keşke bütün sureler Yasin kadar lazım olup oksak. Zariyat suresi. Hiç sıra gelmeyen bir sure, biliyor musunuz? Zariyat suresinde Allah Teala Lut kavminin helak edildiği süreçten bahseder. Der ki biz o kavmi helak etme gittiğimiz zaman orada içinde Müslümanların kaldığı bir evden başka Müslüman bir ev yok. Bir peygamber, vahiy destekli, Allah destekli çalışan, hiç yanlış yapmayan, Allah'ın rotasını çizdiği bir tebliğ yöntemi. Bir peygamber Lut. Toplamda ne kadar Müslüman var dersiniz? Yok. Bir tane ev Müslüman. Helak edilme sürecinde melekler o toplumun altını üstünü getirmek için geldiklerinde sadece içinde Müslüman olan bir tane evden başka ev yoktu diyor. Başarısız mı? Allah, siz bilirsiniz. Kur'an'ın başarı tarifi budur. Yani Allah Teala Müslümana yüklediği sorumlulukları yerine getirip getirmemesidir başarı ve başarısızlık. Yerine getirdikten sonra netice almışsınız veya almamışsınız. Çok da önemli değil ki ya. Netice başarının tanımı değildir. Neticeye ulaşmamak, belirlediğiniz hedefi, belirlediğiniz o ideali gerçekleştirmediniz diye tüh ya başarısız olduk demek yanlıştır. Yanlıştır ya. Yanlıştır. Yıllardır Müslümanlara anlatamadığımız şeydir bu. Niye? Çünkü Kur'an perspektifinden bakmıyoruz ki. Bu pencereden bakmıyoruz ki. Allah bize ne yükledi? Bizden ne istiyor? Biz Allah'ın bizden istediklerini değil, bizim hedeflediklerimizin gerçekleşip gerçekleşmediğine bakıyoruz. Yıllar önceydi, hatırlıyorum. Hiç unutmadığım şeylerden birisidir. Bu toplumda, bu beldede Müslümanların yaptığı yanlıştan dolayı başarısız olduğunu anlata anlata bitiremiyorlardı. Ve o dönemlerde çok başarılı gibi lanse edilen bir kesim vardı. Çok başarılılar. Okullarıyla, faaliyetleriyle, yapılarıyla, efendim maddi manevi imkanlarıyla çok mükemmel bir başarı elde edildiğinden dem vurarak bak onlar böyle akıllı hareket etti, biz böyle hareketi başarısız olduk. Kriter neydi? Vardığın sonuç muydu? Meydanda. Onun için başarı demek İlla da galip gelmek demek değil. Bazen ölmek de başarıdır. Ölmek ya, ölmenin ötesi yok ki zaten. Allah buna da başarı diyor. Yani belki galibiyeti elde etmek, belki hedeflenen noktaya varabilmek her Müslümanın gerçekten gözünü aydınlatacak bir şeydir. Doğru, bunu tartışmıyorum. Ama Kur'an her ikisine de hüsneyeyn diyor bakınız. Yenilgi de başarı, insanların bakış açısıyla yenilgi de başarı, sonuca ulaşmamak da başarı, sonuca ulaşmak da başarı. Hiç fark etmez. Mesela Hazreti Peygamber'in Mekke'de tebliğde bulunduğu, Medine'ye hicret ettikten sonra Müslümanlara çizdiği bir hedef var. Kazanacaksınız. Kazanacaksınız sözünü duyan ve bu söze göre hareket eden Müslümanlardan ne kadarı Mekke'nin fethini izledi, gördü? Sorayım. Ne kadarı gördü? Hepsi görmedi ki ya. İlk baştan itibaren peygambere omuz veren Müslümanlardan ne kadarı Mekke'nin fethini izledi? Hah ya, gerçekten iyi oldu. Yok, birçoğu da şehit oldu arada. Oraya varmadan birçoğu Rabbine kavuştu. Şimdi bunlar başarısız mı oldu? Kayıp mı ettiler? İslam böyle bir şeydi. Onun için sizinle alakalı plan, program, proje üretenlere deyin ki hel tarabbasune bina illahi del husneyeyn. Siz bizimle alakalı olarak iki güzelden başka ne bekliyorsunuz? Bizim için yenilgi de güzeldir, yenmek de güzeldir. Hayatta kalmak da güzel, ölmek de güzel, fark etmez ki. Önemli olan Allah'ı razı edebilmek. Ve nahnu natarabbasu bikum en yusibekumullahu bi'azabin min indihi ev bi'eydina. Biz de bekliyoruz. Neyi? Allah'ın kendi katından size azap etmesini veya bizim ellerimizle size azap etmesini bekliyoruz. Dikkat edin şu cümleye. Rabbimizin cümlesine bakın. Biz de bekliyoruz. Neyi? Allah'ın kendi eliyle, kendi katından göndereceği bir azapla size azap etmesini bekliyoruz. Veya bi eydina, kendi ellerimizle. Bu surenin 14. ayetinde Allah öyle demişti ya. Katiluhum yu'azzibuhumullahu bi eydikum. Onlarla savaşın. Allah sizin ellerinizle onlara eziyet etsin. Ellerinizle. Allah meleklerle yeryüzü tarihini değiştirebilir. Yeryüzündeki tarihi akışı değiştirebilir melekler gücüyle. Allah bunu isteyebilir, ister de yapar da. Problem değil ki. Mesele o değil. Allah istiyor ki bu şerefi yeryüzündeki insanlar kazansınlar. Sizin ellerinizle. Aynı ifadenin tekrarıdır 52. ayet. Ev bi eydina, ya da bizim ellerimizle. Bunu gerçekten istemek lazım. Yani Allah'ın meleklerle halledeceği birçok şey var. Ama bir Müslüman, ben ve siz gerçekten bunu gönülden isteyerek dua etmek zorundayız. Rabbimiz zalimlerin zulmünü ortadan kaldırmayı bize nasip et. Bizim ellerimizde. Senin meleklerin bunu yapar. Amenna. Sen her şey gücün yeter. Amenna. Bir işaret hepsini tarumar edersin. Amenna. Tarihte birçok zaman yaptığın gibi. Ama biz bu çabamızı ortaya koyduktan sonra isteriz ki bu elimizde olsun. Bu şerefi niye biz kazanmayalım ya? Bi eydina fetarabbasu inna ma'akum mutarabbisun. Bekleyin. Kime diyor bunu? Müslümanlar için plan program yapanlara diyor. Bekleyin. Biz de sizinle birlikte bekleyenlerdeniz. Bu beklentiyi Allah Teala peygamberler üzerinden örneklendirir kardeşlerim. Kur'an'da peygamberler üzerinden örneklendirir. Bir Müslüman çalışmaya başladı. Yani bulunduğu civarı, çevreyi Müslümanlaştırma çalışmasına başladığı günden itibaren herkesin, her bir Müslümanın kendine çizdiği bir tarih mi var? 10 yıl sonra, 20 yıl sonra buralar şöyle olacak diye bir hedef mi var? Onu boş verin. Gayret etmeniz gereken bir şey var. Siz gayret edin. Bekleyin artık Allah hangisini nasip eder. Hiç değişen bir şey yok ki. Hiçbir şey elde etmediniz. Lut gibi olamaz mısınız? Ya bekleyin. Allah bir şekilde yardım edecek. Bir şekilde yardım edecek. Yanınızda içerisi boş olan kellelerin sayısı artacağına, bunun beklentisine gireceğinize, kaliteli insanlar olsun, az olsun fark etmez. Bekleyin. Allah size yardım edecek bir şekilde önünüzü açacak. Nuh bekledi 950 sene. Hanginiz? Ya rakamı saydığınız zaman sıra gelmiyor ya. Yıl sayıyorsun. 1, 2, 3, 4, 950'ye kadar sayıyorsun. Yıl sayıyorsun. Yıl, gün değil. Tahammül gibi bir şey lazım değil mi? Nuh 950 sene bekledi. Bekliyorum dedi. 950 sene geçti. Lut bekledi bekledi. Kızlarıyla kala kaldı. Müslüman bir ailen içerisinde sadece onlar var. karısı da iman etmedi. Anlatabiliyor muyum? Hud ve Salih yanında birkaç tane garibanla birlikte bekledi. Musa bekledi, hem de ne yıllarca bekledi. Hicret etti, gitti, tekrar geldi ve sonra tekrar gitti. Bekledi, yıllarca bekledikten sonra Firavun'un boğuluşunu izledi. Hazreti Peygamber başlarken 23 sene sonra olacağını bilmiyordu ki. Kendisine Allah'ın yüklediği bir görev vardı. Bu görevi yapmanın aşkıyla devam ediyordu. Bilmiyordu ki 23 sene sonra hepsi bitecek. 23 sene sonra herkes kendisine boyun eğmiş durumda. Arabistan Yarımadası şirk unsurlarından tamamen temizlenmiş durumda. Bekledi, bekleyen amacına kavuşur. Ama öyle ama böyle. Kendi takvimimizi belirleme hakkımız yok. Yani şöyle bir sonuç elde edelim diye bir kural yok. Allah bizim hiç aklımıza getiremeyeceğimiz yöntemlerle bu yardımı gönderir bir şekilde. Yeter ki biz gayret edelim. Biz de bekliyoruz ama bizim beklentimiz şöyle olmasın. Yani bekleyelim, faturayı Allah'a keselim. Allah'a havale edelim. Ya da bir şu işlere bir el at. Öyle değil. Biz yapalım bir şeyler. Allah da bizim bıraktığımız eksikleri tamamlamış olacaktır. Onun için فَتَرَبَّسُوا اِنَّا مَعَكُمْ مِنَ الْمُتَرَبِّسِينَ ya da müterabbisun, siz bekleyin, biz de sizinle birlikte bekliyoruz. Elbette bir gün hakikatler ortaya çıkacaktır. Ayet 53. Kul, de ki enfiku tav'an ev kerhan. İster gönüllü olarak, ister kerhen, zorla ve gönülsüz olarak infak edin. Ha nasıl infak ederseniz edin, len yukbele minkum. Sizden yapacağınız bu infak kabul edilmeyecektir. İnnekum kuntum kavmen fasikin. Çünkü siz fasık bir toplumsunuz. Yani yoldan çıkan bir toplumsunuz. O yüzden ne kadar infak ederseniz edin, Allah bu infakınızı kabul etmeyecektir. İster gönüllü olarak, ister gönülsüz olarak. Peki neden bu infaklar kabul edilmiyor? Adam cebinden çıkarıp servetini başkasıyla paylaşıyor ve kabul edilmeme ihtimali var. Nedenmiş bu? Şartlar şu. وَمَا مَنَعَهُمْ Ayet 54. وَمَا مَنَعَهُمْ اَنْ تُقْبَلَ مِنْهُمْ نَفَقَاتُهُمْ اِلَّا اَنَّهُمْ كَفَرُوا بِاللّٰهِ وَبِرَسُولِهِ Onların yaptığı infakın kabul edilmemesinin en önemli nedeni, infakın kabul edilmesinin en büyük engel Allah'ı ve peygambere küfretmeleri. Diyeceksiniz nasıl bir şey bu ya? Yani hem Allah ve Resulüne küfredecek hem de infak olur mu? Oluyor işte. Yani sadece Medine'de değil ki. Bütün Medine'lerde var, bütün şehirlerde bu var. İnsanların, Müslümanların hep birlikte yaşadıkları bütün toplumlarda benzeri infaklar var. Var ki Allah Teala haber veriyor. Medine'den bahsetmiyor. İnfak ediyor ama Allah ve Resulünü kabul etmiyor. Buna rağmen infak ediyor. Niye? Mecburiyetten, toplumun şartlarından, toplumun beklentilerine cevap verme kaygısıyla infak ediyor. Onların infakı kabul edilmeyecek. Edilmeme nedeni bu. Allah'ı ve Resulünü inkar etmeleri. Ama iman ediyorlardı. Dışarıdan öyle. Dışarıdan öyledir. Yani biz Allah'a ve ahirete iman ettik ama Allah ne diyor? Onlar mümin değildir. Allah bunu söylüyor. Mümin olmadıklarından dolayı. Sadece mümin olduklarını söyledikleri için bu. Sadece mümin olduğunu söylemek mümin demek değildir. Onun için infakları kabul edilmiyor. Bir de وَلَا يَأْتُونَ الصَّلَاةَ اِلَّا وَهُمْ كُسَالًا Üşene üşene namaza geldiklerinden dolayı. Namaza geliş biçimi infakın kabul ve reddinde etkili kardeşlerim. Dikkat edelim.

Yani birisinin istemesiyle mecbur kalıyor. Hatırını kırmamak için mecbur kalıyor. Ne derler acaba diye mecbur kalıyor. Çevrenin şartlarının etkisinde kalarak mecbur kalıyor. Allah dedi diye değil, birisi baskı kurdu diye infak ediyor. Mecbur kaldığı için infak ediyor. Bu infak vehum karihun kapsamında. Yani istemeyerek infakın bir şeklidir bakın bu. Bu da infakı reddetmeye nedendir. İstediğin kadar milyarlar, trilyonlar ver. O infakını yapmaya neden olan şey nedir? Allah mı değil? Değilse bu infak kabul edilmeyecek anlamına gelir. Buraya geldiğimizde şöyle bir sayfa açmamız lazım. Allah Teala münafıklardan bahsediyor. 53-54. Ayette infaka geçti. Sonra 54-55-56-57. Ayetlerde tekrar münafıklardan bahsediyor. 59-60'da tekrar infaktan bahsedecek. İnfak, münafık. İnfak, münafık. Böyle gidiyor. Şimdi bakın, Kur'an'da şöyle bir tablo karşımızda durur. Münafıklardan söz eden surelerde, surelerde diyorum bakınız, münafıklardan söz eden surelerde kaçınılmaz olarak infaktan bahsediyor. Peşinden infak geliyor. Bu yapıyı kesinlikle bütün surelerde görürsünüz. Münafıklardan söz ediliyorsa arkasından infaktan söz edilmesini bekleyin. Bakara böyledir. Ali İmran böyledir. Nisa böyledir. Tevbe böyledir. Sadece uzun sureler değil. Hadid böyledir. Haşr suresi böyledir. Orta sureler. Kısa surelere geçeyim. Münafikun diye bir sure var. Münafikun suresi. 11 ayetlik bir sure. Bir sayfalık yaklaşık. Bu bir sayfalık. Adı Münafikun olan bu surede 8 ayet münafıkların özelliklerinden bahseder. Son 3 ayette ölüm size gelmeden, ya Rabbi bana bir tekrar süre ver demeden önce infak edin çağrısıyla biter. İnfakla biter. Maun suresi minnacık bir sure. Hem infaktan bahseder ve yemnaun el maun, hem de feveyn lil musallinden bahseder. Münafıklardan, namazlarından gafil olan münafıklardan bahseder. Bu yapı nedir? Bu yapı şunu bize anlatır. Müslüman bir insan, mümin bir kişi hayatta münafık, yani infak eden bir kişi hayatta münafıklık yapamaz. Münafık olan bir kişi de hayatta infak edemez. Yaptığı harcama vardır da o harcamanın karşılığı yoktur. Çarpanı sıfır. Neden? Çünkü bakın, münafık namaz kılabilir. Üşene üşene kıldığı için infak gitti. İstemeye istemeye infak etmek zorunda kaldığı için infak gitti. İmanı kalbine yerleştirmediği için infak yaptığı infak gitti. Çarpanı hep sıfırdır. Yoksa amelleri yok değildir. Ve iki kelimenin de kökünün aynı olduğuna yeniden dikkatlerinizi çekmek isterim. İnfak ve münafık. Kelimenin kök yapısında, kelimelerle oynamayı pek sevmem ama Kur'an'ın kelime kavram haritasında önemli bir yer tuttuğu için söylüyorum bunu. Nefak kelimesi Kur'an Arapçada, nefak kelimesi Arapçada tünel anlamına gelir. Hatta tarla faresi dediğimiz tarla faresi Arapçada Kur'an'ın indiği dönemden önce, yani vahiy bu kelimeyi kullanmadan önce de tarla faresinin adı nafikadır. Nafikaul yarbu'tur. Yani tarla faresi deniyor buna. Neden? Çünkü birden fazla delik vardır. Tarlanın içerisi açar. Birden fazla girişi çıkışı var. Çiftçi onu bir yerden kıstırdım zanneder. O başka bir yerden çıkar. İkinci yer, üçüncü yer, dördüncü yer. Nafile çok alternatif çıkışları vardır. Acaba münafık da böyle mi ki? Müslüman olduğunu zanneder. Öyle düşünür. Öyle takdim eder. İslam'ın içinden değil ama İslam'ın dışından kendi çıkarlarına uygun hep çözümler mi üretendir? Biraz da öyle gibi tabii ki. Müslüman gibi görünür ama hiçbir zaman kendini ele vermez, yakayı ele vermez, karizmayı çizdirmez, istediği işlerini yürütür ama buna rağmen ben Müslümanım diyebilir. Nafika budur. Allah Teala bu kelimeyi getiriyor, bir de infakın temel kavramı yapıyor. İnfakın kelimenin temel kavramını yapıyor. Her ikisinin ortak noktası gizliliktir. Nefakta da gizlilik var. Yer altından ya da tünelden gizlenip tekrar o açığa çıkar. İnfakta da bir gizlilik vardır. Anlatabiliyor muyum? Ya da bir yerden gelip bir yerden çıkmaktır. Mal sana bir yerden gelip bir yerden gidecektir anlamına da gelir infak bu yönüyle. Ama her halükarda bu iki kelimenin

0: temsil ettiği iki kesim, yani infak edenlerle münafıklık yapanların yan yana zikredilmesi bize şu mesajı verir mi? Allah'ın iyisini bilir, böyle bir sonuç sanki var. İnfakla münafıklık birbirlerinin panzehiridir. Biri varsa diğeri yoktur. İnfak, Allah'ın istediği tanımla infak yani. Yoksa harcama değil yani. Allah için infak ile münafıklık yan yana olmaz. Birisinin olduğu yerde diğerisi olmaz. Onun için Allah Teala getirdi Tevbe suresinde münafıkların tavır ve davranışlardan söz eden bölüm içerisinde infaktan söz etti. İnfaktan söz ederken de dedi ki ister gönüllü yapın bu infakı, ister gönülsüz yapın. İsterse zorla yapın, başkalarının hatırına yapın. Hiçbir zaman sizin için bu kabul edilmeyecektir. Burada gönüllü olmayanı anladık da gönüllü nasıl yapabilir bir münafık? Yani aslında gönüllü yapmaz. Allah için yapmaz. Peki niye gönüllü yapar? Çünkü münafıkların ahlaki değerler uğruna, kimi değerler uğruna yapılmış süsü vererek gönüllü yaptıkları harcamalardır bunlar. Ahlaki değerler, toplumsal değerler, beklentilere cevap verme anlamında. Yani her dönemde bu vardır. Adam kesenin ağzını açıyor. Ne yapıyor? Bir şeyler yapıyor. Harcamış gerçekten. Gönüllü yapıyor. Kimse de silah zoruyla koparmıyor. Ama bu infak kabul edilmez. Neden? Çünkü Allah'ın harca dediği yerde değildir. Çünkü kendisine prestij kazandıracak bir harcamayla bunu harcıyor. Ya da şöyle de olabilir mesela. Toplumsal bir görevin gereği olarak, toplumsal bir görevin gereği. Okul yapmanı bekliyor, okul yapıyor. Cami yapmanı bekliyor, cami yapıyor. Şunu yapmanı bekliyor, bunu yapıyor vesaire. Benzer. İlla bu örneklerle sınırlandırmayalım. Toplumun beklentilerine göre bir görevin gereği olarak yapmak zorunda kaldıkları harcamalar Allah tarafından hiçbir değere sahip değildir. O yüzdendir Bakara suresinde buna benzer bir ifade Allah Teala şöyle kullanır bize. Ya eyyühellezine amenu. Ey iman ettiğini söyleyenler. 264. ayet Bakara suresinde. La tubtilu sadakatikum bil menni vel eza. Kellezi yunfiku ma lehu ri'a'en nas. Malını insanlara gösteriş için insanlar desinler diye infak edenler gibi sadakalarınızı, infaklarınızı şu iki şeyden birisiyle boşa çıkarmayın. İki şeyden birisi. Birisi minnet etmek, başa kalkmak. Diğeri de yaptığın harcamanın karşılığı bir şeyler beklemek. Sadakayı, infakı boşa çıkaran iki şeydir bu. Minnet etmeyi biliyoruz. Yani başa kalkmak. Ben şunu yapmasaydım şöyle olmazdı gibi. Yaptığı iyiliği başa kalkma. Bu zaten o iyiliği bitirir. Bir de burada men kelimesi var. Minnet dediğimiz şey aslında bu değil. Ya nedir? Başa kalkmaktan farklı bir şeydir bu. Burada sadakayı boşa çıkaran ikinci şey, dikkat edin, yaptığı iyiliğin arkasından bir karşılık beklemektir. Bir koydum iki gelecek. Üç koydum beş gelecek gibi. Ya da ben bunu yaparsam bir itibar elde etmiş olurum. İnsanlar bana saygı göstermiş olur. Bir beklentiyle bunu yapmaya çalışmak da yapılan sadakayı ve infakı tarumar eder. Boşa çıkarır. Ve hum kârihun ifadesiyle bitti. 54. ayet-i kerime. Bir de kerih olarak, kerhen. Kerhen nasıl? Zaman zaman bu tür infaklardan söz ettiğim zaman Müslümanlar kardeşlerim bazen kızıyorlar bana da. Bakın, gönlünüzden infak etmeniz geçerken birisinin istemesi üzerine veriyorsanız problem değil o. Benim konum o değil. Gönlünüzden Allah yolunda bir şeyler harcamak geçiyordu. Birisi de bir garibana, bir kuruma, bir ihtiyaca lazımdı. Denk geldi, böyle bir ihtiyaç var. Var mı infak etme imkanın var mı? Siz de bunu verdiniz. Bu tamam, eyvallah, bu problem değil. Ama ya şöyleyse, sizin infak limitiniz bitmiş. İnfak edeceğiniz kadar etmişsiniz. Ama hatırını kıramayacağınız birisi vasıtasıyla geliyorlar size. Öğrenciye burs mu? Birine yardım mı? Mecbur kalıyorsunuz. İşte bu kerih olarak, kerhen infaktır ve bu boştur. Bu da gösteriş kapsamına girer. Çünkü verme nedeni Allah için değil. Şunu kendi nefsimize yoklamak durumundayız. Bu arkadaşım gelmeseydi, bu toplumun içerisinde istenmeseydi verecek miydim? Yok. Böyle beklentim var mıydı? Yok. Ayırmış mıydım? Hayır. Mecbur kaldım, verdim. Hatta kendi iç dünyamda bunu dile getirmesem bile, sadece sesli düşünüyorum. Kendi iç dünyamda nereden çıktı bu diye düşünüyorsam bunu vermemem gerekiyor. Verirsem bunun adı beladır. Ceza olarak yansır. Hatta şunu da söylüyorum, yanlış anlaşılıyor da yine söyleyeceğim. Vermeseniz problem değil. Vermeseniz problem değil. Verdiğiniz için ceza çekeceksiniz. Niye? Çünkü tabi'in alimlerinden Fudayl bin İyaz'ın söylediği gibi bir ameli başkalarının istemesi üzerine yapmak şirktir. Bir ameli başkasından dolayı terk etmek riyadır. Amelin başkasının hatırına terk edilmesine riya diyor. Riya öyledir. Bir ameli birisinin hatırına yapmanın adı sadece Fudayl bin İyaz değil, Peygamber aleyhisselamın dilinde de şirktir. Şirkin üstü altı ortası elbette peygamberin literatüründe de buna adı şirktir. O yüzden bu ayetleri okuduğumuz zaman ya bu zaten münafıklardan bahsediyor. Bize ne deme hakkımız var mı ki? Allah Teala yapacağımız işlerin, yapacağımız fedakarlıkların, yapacağımız harcamaların bunlarınkine benzememesi için Allah Teala dikkatlerimizi çekiyor. Bu şartlara bakıyoruz. Bu şartlar bize uyuyorsa Allah korusun bunu düzeltmek durumundayız. Burada 54. ayet-i kerimede altı çizilen bir konu var. İnfaklarının, yaptıkları harcamaların kabul edilmesini engelleyen şeylerden birisi de ennehum ye'tune ve la ye'tune salate illa ve hum kusala dedi. Onlar namaza üşene üşene gelirler. Başka türlü gelmezler. Üşene üşene gelmekten başka gelmezler. Zoraki gelirler. Bu cümleyi ya da bu kelimeyi kullandığımız zaman Müslüman olarak bazen aklımıza şu geliyor. Ya iyi de yani biz her zaman her namazı aynı iştiyakla kılamıyoruz ya. Evet doğru. Acaba bu ayet bundan mı bahsediyor? Öyle değil. Yani insanın haleti ruhiyesi bazen değişebilir. Bazen aynı gün içerisinde kıldığınız beş vakit namazın her birisinin kat sayısı farklı olabilir. Olabilir tabii ki. İnsan halidir. O yüzden aleyhissalatü vesselam diyordu yani kılacağınız namaz son namazınızmış gibi kılın, öyle kılın diyordu. Bundan sonra namaz kılamayacağınızı hesap ederek namaz kılın diyordu. Çünkü namaza çeki düzen vermek gerekiyor. Paldır küldür değil. İş arası değil, mesai arası değil, tatil arası değil. Boşta kaldığımız için değil. Yani namazla alakalı bazen haleti ruhiyemizden kaynaklanan bir takım şeyler var. Namazı problematik hale getiren şeyler var. Bu sürekliyse elbette bu kapsamda tabii ki sürekliyse. Ama bazen yani her zaman aynı aşkla şevkle namaz kılmak mümkün olmayabilir. Allah affetsin zaten namaz kıldıktan sonra istiğfar ediyoruz. Ne demek bu? Ya Rabbi ben kıldım biraz eksik kaldı sen tamamla demektir. İstiğfarın nedeni bu zaten. Ben bu kadar becerebildim ya Rabbi gerisini sen tamamlarsın. Allah'ın rahmetine havale etmektir bu. E peki küsala nedir? Üşene üşene dediğimiz şey ne? Bu konuyla alakalı İbn Abbas'ın çok enfes bir tanımı var. Çünkü bu kelime küsala yani üşene üşene namaz kılma ifadesi sadece burada değil. Aynı zamanda Nisa suresinin 142. ayetinde de geçer. Orada da çok açık ve net bir şekilde münafıkların özelliklerinden birisi olarak anlatılır. İnnel münafikine yuhadi'un Allah'a. Münafıklar o kimselerdir ki Allah'ı kandırmaya çalışırlar. Oysa ve huve khadi'uhum, Allah onları kandırıyor. Allah onların farkına varmayacağı sürece koymuş onları. Onlar farkında değiller. Ve izâ kâmû ilâ s-salâti, Nisa 142. Ve izâ kâmû ilâ s-salâti kâmû küsâlâ. Namaza geldikleri zaman namaz kılmazlar değil. Namaz kıldıkları zaman üşene üşene kılarlar. Yuraûnen nâs, insanlara gösteriş için yaparlar. Ve lâ yezkurûne Allah illâ kalîlâ. Çok az hariç Allah'ı zikretmezler. Çok az zikrederler. Buradaki üşene üşene diye münafıkların namaz kılma biçimiyle alakalı Rabbimizin söylediği şey İbn Abbas diyor ki bu ifade toplum içerisindeyken namaz kılan tek başınayken de namaz kılmayan insan tipinin özelliğidir. Herkesin namaz kıldığı bir ortamda namaz kılmaya gayret eden ama namaz kılanların bulunmadığı bir ortamda namazı terk ediyorsa bu münafıkça bir namazdır. İbn Abbas'ın söylediğine sığınarak söylemek gerekirse kolay zamanlarda namaza evet, zor zamanlarda Allah kerim demek de bu kapsamdadır. Anlatabiliyor muyum? Hatta hadislerde de benzer ifade aleyhissalatü vesselam da kullanır. Hatta namazın kılınma biçimiyle alakalı, kılmayla alakalı değil, kılma biçimiyle alakalı. Yani kalabalıklar içerisindeyken kıldığın namazın biçimiyle yalnızken kıldığın namazın biçimi farklıysa bu münafıkça bir namazdır. Ağır şeyler. Gerçekten ağır şeyler. Yani insanlar vardır diye namazı yavaşlatıp kılmak ama tek başınayken paldır küldür kılmaksa bu da münafıkça bir namazdır. Bu süreklilik arz ediyorsa böyledir. Her zaman insan aynı biçimde, aynı kalitede namaz kılmayabilir. Bu ayrı bir konudur. Ya da mesela bunun bir tanımı daha. Namaz dolayısıyla, yani namaz kıldığı zaman bir mükafat beklentisi, ümidi olmayan, namazı kaçırdığı zaman da ceza korkusu taşımayan kişinin namazıdır bu. Küsala. Üşene üşene diye çevirdiğimiz namazın modeli bu. Yani namaz kıldığı zaman ha kılmış ha kılmamış. Ne bir sevap beklentisi. Kıldım çok büyük bir sevap kazandım bir beklenti de yok. Kılmadım eyvah yandım. Öyle bir sıkıntı da yok. Bu adamın namazı budur işte. Küsaladır. Bu da bir kriterdir. Onun için burada yeniden hatırlatayım. Zaman zaman bu ifadelerin geçtiği yerlere gelince takılıyoruz buraya. Münafıkların bu durumdan bahsederken namaz kılmıyorlar değil. Kılıyorlar ama üşene üşene. İnfak etmiyorlar da değil. İnfak etmemenin böyle bir tanımı yok zaten Müslüman hayatında. İnfak etmemek gibi bir özellik zaten yok. Münafık bile ondan dolayı infak ediyor. Ama istemeyerek infak ediyor. Onun için bu özellikleri kendi üzerimizde göstermemeye gayret etmek Müslüman olma sorumluluğumuzun bir gereğidir. Onun için bu ayetleri önce kendimize okuyalım. Sonra bu ayetlerin muhataplarını etrafımızda arayabiliriz. Ama önce kendimize. Önce kendimize. Onun için bu infakları kabul edilmeyecektir. Görüntüde iman ettiğini söyleyen ama gerçekte kalplerine iman yerleşmemiş olan, görüntüde namaz kıldığını gördüğünüz ama aslında namaz gibi bir derdi olmayan, görüntüde infak ettiğini düşündüğünüz ama aslında infak değil bu, harcamadır. Bunların infaklarını Allah Teala bu nedenle reddedecektir, kabul etmeyecektir. Ayet 55. فَلَا تُعْجِبْكَ اَمْوَالُهُمْ وَلَا اَوْلَادُهُمْ Sakın, onların ne malları, ne de çocukları, yani ne ekonomik statüleri, ne sosyal statüleri. Kur'an-ı Kerim bu iki kelimeyi kullanır. Mal ve evlat kelimesini kullanır. Bildiğimiz anlamda mal maldır, evlat da evlattır. Aynen öyledir. Fakat bunun temsil ettiği bir yön var. Temsil ettiği bir yapı var. O da şu, yani kelimelerin anlamını değiştirmek değil bu. Kelimenin anlamını tespit ettikten sonra bize söylediği şey şu. İnsanlar, çünkü bu iki konu Kur'an'da hep sürekli beraberdir. El malu vel benun, mallar ve çocuklar zinettir, değil mi? Mal ve çocuklar, mal ve evlat insanlar için birer süstür, dünyayı anlamlı kılan şeylerdir. Ama ikinci aşamada innema emvalukum ve evladukum fitnetun, bilin ki mallarınız ve çocuklarınız birer fitnedir. Yani kazanma ve kaybetmek noktasıdır, kriteridir. Üçüncü aşamada da sizin mallarınız ve çocuklarınız Allah'ı anmaktan sizi alıkoymasın. Bunların tümünü Kur'an ortaya koyar. Dolayısıyla buradan hareketle mal bir insanın sahip olduğu ekonomik statüyü doğal olarak temsil eder. Evlat da bir insanın sahip olduğu sosyal statüyü temsil eder. Nüfus ve nüfuz. Nüfus ve nüfuz, insanlar ıslah etmeden bu ikisini kullandıkları zaman, yani Müslümanca kullanmadıkları zaman bu başlarının belası olur. Bunu Müslümanca kullandıkları zaman da ahireti garanti etmenin vesilesi olur. Bu böyledir. Onun için Allah Teala bunu anlattıktan sonra özelde peygambere ama genelde her birimize şu anda bu ayet 55. ayet bana ve size sesleniyor. Sakın ha, onların malları ve çocukları, ekonomik ve sosyal statüleri sizi imrendirmesin. İmrendirmesin. Vay be demeyin. Birilerinin bu elinde bu iki imkan vardır diye onlara imrenmeyin. Birinin elindeki malın varlığı, birinin elindeki imkanların varlığı onun Allah nezdinde çok iyi bir konumda olduğunu işareti değil. Olayı yanlış okumayın diyor Allah Teala. Ya innema yuridullahu liyuazibahum biha fil hayati dunya ve tazhaq anfusuhum kafirun. Bu dünya hayatında bu mal vasıtasıyla onlara azap etmek istiyor. Bakın enteresan bir şey. Bu dünya hayatında sahip oldukları bu imkanlarla Allah onları azap etmek istiyor. Sahip olunan mal azap neden olur mu? İzah edeyim. Bir de ahirette de zaten kendilerini inkarcı olarak kendilerini helak etmek içindir Allah Teala bu malı veriyor. bu mal ve evlat, sosyal ve ekonomik statü insanların başını döndürünce ahirete yönelik hazırlanmak ikinci planda, belki hiç arka planda, bazen hiç akla bile gelmiyor. Zannetmeyin ki bu onların yolunun açık olduğu anlamına geliyor. Zannetmeyin ki Allah'ın razı olmasından dolayı kaynaklanıyor bu. Hayır. Onlara hem dünyada hem de ahirette azap vermek içindir bu. Onlara imrenmeyin. Birilen elinde mala imrenilmez. İmrenilen iki şey olur. Onun dışında imrenmek. Peygamber gerçi buna haset der. Biz bunu hadisi çevirirken imrenmek diye çeviriyoruz. Ama bilelim ki kelime Türkçe itibariyle imrenmek deseniz de hadiste haset kelimesi geçer. La hasede illa fisneteyn der. Haset, Türkçe'de siz imrenme deyin. İki kişiyle alakalı olur. Başka kimseye imrenilmez. Nedir o? Birisi şu, Allah kendisine ilim vermiş, Allah'ın kitabını okumuş, öğrenmiş ve bununla amel ediyor. Buna imrenebilirsiniz. İki, Allah birine mal vermiş, o malını da Allah yolunda infak ediyor. Buna imrenebilirsiniz. Bakın şu ikisine imrenemezsiniz ha. Birine ilim verilmiş diye imrenemezsiniz. Birine mal verildi diye imrenemezsiniz. Yasak bu. Mal verilmiş, infak ettiği için imreniyorsunuz. İlim verilmiş, ilimle amel ettiği için imreniyorsunuz. Onun dışında üçüncü bir şık yok. Bir Müslümanın, bir başka Müslümanın hayatıyla alakalı ah diye şöyle olsaydı diyebileceği iki alan sadece budur. Vay be, benim de ilmim olsaydı bu kadar amel etseydim, ya benim de malım olsaydı şöyle Allah yolunda infak etseydim doya diye bunu söyleyebilir bir Müslüman Hazreti Peygamber'in ruhsatıyla. Onun dışında hiçbir zaman insanların ne atına, ne yatına, ne arabasına, ne evine, ne bulunduğu semte, ne şuna, ne buna imrenemezsiniz. Hatta bazen acınacak hale gelebilir. Bazen acınacak hale gelir. Çünkü sahip oldukça, servete sahip oldukça, dünkü samimiyetini bugün kaybetmiş olanları görünce bazen acınacak hale gelir, değil mi? Yani 20 yıl önce farklı bir ortamda yaşayan Müslümanların bugün farklı bir ortamda yaşıyor diye fedakarlığı bir tarafa bırakmaları, hadi dendiği zaman kendini, ciddi bir fedakarlık değil ya, mal, can falan fedakarlığı değil. Bir saatini ayırma fedakarlığını bile çok gören Müslümanları görünce insan sahip olunan imkanlara imrenmek değil, sadece acıyası geliyor. Gerçekten. Onun için imrenilecek bir şey değildir bunlara. Mala sahip olmaktan bahsetmiyorum. Müslümanların ne kadar mala sahip olacaklarının bir sınırı yoktur Kur'an'da ve İslam'da. Yok böyle. Yani bir Müslüman şu kadar mala sahip olmalı, fazlası olmaz. Hayır. Böyle bir kriter yok. En az benim bildiğim kadar yok. Sadece meşru çerçevede, ama hiçbir zaman başkasının malına da imrenmeyeceksin. Özellikle malı Allah'ın emaneti olarak görmeyenler, çocukları Allah'ın emaneti olarak görmeyenler, ikisini de Allah'ın imtihanı kazanma ve kaybetme aracı olarak görmeyenler, bu tip düşünceye sahip olanlar için malları da çocukları da hem dünyada ızdıraptır hem de ahirette. Nasıl yani dünyada ızdırap? Mesela münafıkların servet ve evlat çokluğuyla övünmeleri, bunlara çok fazla sahip olmaları aşırı bir dünya hırsı meydana getirir bu tip insanlarda ve bunlarda meydana gelecek bir azalma, çocukları varken çocukların olmaması, malı varken iflas etmiş olması bu tip insanlar için bunalıma girme nedenidir, biliyor musunuz? Hayatı ona bağlayan insanlar için söylüyorum. Hayatın bütün iplerini ona bağlayan insanlar için bunların azalması bir bunalım nedenidir. Azalma dediği zaman iflas kelimesini kullandım, geri alıyorum. Öyle değil. Yani kardan zarar ettiği zaman adamın uykusu kaçıyor, değil mi? Izdırap ya. Izdırap. Adam ağız tadıyla kazandığı parayı yiyemiyor, biliyor musunuz? Bu tip insanlar çok fazla. Adam yiyemiyor, rahat bir hayat yaşayamıyor. Güya bir eli yağda bir eli balda ama rahat bir hayat yaşamıyor. Bunalım üstüne bunalım takılıyor. Bir de çok fazla kazandığı zaman bunu bir gün olursa kaybederse endişesi sarınca zaten uykuları kaçıyor. Ve dört elle sarılıyor. Yıllarca biriktirdiğini bir anda kaybetmemek için özellikle haram helal sınırlar da ortadan kalkıyor. Neyine imreneceksiniz? Azap ya, işkence bu. Veya özellikle çocuklarından bazısının, bu tip insanların nifak hastalığından sıyrılıp samimi bir mümin olmaları bu tip insanlara da acı verir. Yani adam zengindir. Adam takla atıyor, her türlü gayrimeşru iş yapıyor. Adama bu ortamda, ama bu ortamda öyle bir çocuk, öyle bir nesil çıkıyor ki bu insandan, aleyhissalatü vesselamın ifadesiyle yuhricul hayye minel meyyit. Ölüden diri çıkıyor yani. Peygamber böyle tarif ediyor. Ölüden diri çıkıyor. Bu da ona bir eziyettir. Adam servetini başka düşünceler, ideolojilerin ayakta kalması için harcıyor. Burnunun dibinde tam tersi ideolojiye, düşünceye sahip bir Müslüman yetişiyor. Izdırap ya, işkence bu. Tersi de işkence değil mi? Müslümanca bir aile yetiştiriyorsun ya, oluşturmaya çalışıyorsunuz. Tam ters, inkarcı, münkir bir insan, bir nesil. Nasıl eziyet vericiyse bu da ayrı bir eziyettir. Adam mala önem veriyor. Adam mala önem veriyor. Çocuklarını kendince kaybediyor. Müslüman oluyor yani. Münafıklar. Bu da onlara bir eziyet. Veya zekat vermek zorunda kalmaları, Allah yolunda infak konusunda mecbur kalmaları suretiyle de eziyettir. Çünkü bir insan infak etmek istemediği halde infak etmesi eziyettir, biliyor musunuz? Bu tip insanlar Müslüman bir toplumda, buna mahalle baskısı değil, ne derseniz deyin, şu veya bu etkiyle mecburen infak etmek zorunda kalmaları da bunlar için bir eziyettir. Dünyadaki eziyet bu. Ahirette zaten ne kadar mal meşru bir çerçevede kullanılmadığı için söylüyorum, ne kadar mal o kadar azap zaten gelecek. Onun için bu tip insanların mala ve evlada sahip olduğu halde bunu Allah'ın istediği şekilde kullanamayan insanların varlıklarına sahip olduklarına imrenmeyin. Onların hem dünya hayatında eziyet hem de ahirette onların cezasına neden olacak. Buna rağmen münafıkları tekrar Allah Teala gündeme getiriyor şimdi. Buna rağmen diyorlar ki وَيَحْلِفُونَ بِاللّٰهِ اِنَّهُمْ لَمِنْكُمْ. Allah'a yemin ederler. Ne diye? اِنَّهُمْ لَمِنْكُمْ. Sizden olduklarına. Biz de sizdeniz diye yemin ederler. İlan ederler veya öyle ifade etmeye çalışırlar. Allah da bizim adımıza diyor ki وَمَا هُمْ مِنْكُمْ. Onlar sizden değildir. وَلَاكِنَّهُمْ قَوْمٌ يَفْرَقُونَ. Onlar gerçekten korkudan ötleri patlayan, yafrakun kelimesi burada korkmak. Çok aşırı bir şekilde korkuya kapılmak anlamına geliyor. Ve öyle bir toplum ki bunlar korkudan ötleri patlayan, korkan bir toplumdur. Foyaları ortaya çıkacak endişesiyle. Onlar sizden değildirler. Ama her seferinde sizinle birlikte olduklarına yemin ederler. Hatta Hadid suresinde 12. 13. 14. ayetlerde kıyamet gününde bir diyaloğa da Allah Teala yer verir. Kıyamette yaşanacak olan bir diyaloğu Müslümanlar dünyada okusun diye Hadid suresinin ortasına yerleştirmiş. Mümin erkekler ve kadınlar önlerinde ve sağlarında ışıkları, münafık erkek ve kadınlar arkadan. Bize dönün, ışığınızdan faydalanalım. Ayet söylüyorum. Hadid 12'de de devamı. Bize dönün, ışığınızdan istifade edelim. Müminler der ki hayır. Dönün, bu nur geride. Yani burada nur elde edilmez. Dünyada elde edilen nuru biz bugün kullanıyoruz. Nur burada elde edilmez ki. Ödünç de olmaz burada. E tabi bütün ümitleri bitti. Arkasından aralarına bir sur çekilir. Rabbimiz öyle ifade eder. Bir tarafında azap, bir tarafında rahmet. Kapısı olan bir sur. Bu kez az önce birbirlerini görmekte olan münafıklar ve müminler birbirlerini göremez ama sesleri işitir ve işitirirler birbirlerine. Çekilen surun arka tarafından yunadunehum der Allah Teala. Onlara seslenirler, nida ederler. Elem nekun ma'akum. Bu ifade okuyunca aklıma geldi. Elem nekun ma'akum. Biz sizinle birlikte değil miydik? Ne zaman? Dünyada. Araya sur çekilince müminler cennet tarafında, nimet rahmet tarafında, münafıklar azap tarafında kalınca feryadu figan ediyorlar. Ya biz sizinle beraber değil miydik? Niye şu cümleyi söylemiyorlar? Elem nekun mu'minin. Niye biz mümin değil miydik diyemiyorlar bakınız. Değil mi? Biz Müslüman değil miydik diyemiyorlar ya. Biz sizinle birlikte değil miydik? Kalu bela. Evet diyecekler. Peki niye şimdi beraber değiliz? Çünkü dünyada siz bizimle beraberdiniz. Doğru. Aynı camiyi paylaşıyorduk. Doğru. Aynı ortamlarda bulunuyorduk. Doğru. Aynı savaşlara gidiyorduk. Doğru. Ganimet paylaşımında aynı yerde bulunuyorduk. Hepsi doğru. Hepsi doğru. Peygamberin safında aynı şeyi paylaşıyordu. O da doğru. Fakat ne oldu? وَلَاكِنَّكُمْ فَتَنْتُمْ اَنْفُسَكُمْ. Siz başınıza iş açtınız. Siz kendinizi kandırdınız. Müslümanlarla birlikte olunca Müslüman olunacağını zannettiniz diyecek münafıklar ve müminler bunu söyleyecek. Hadid suresi ayetlerini bir kez daha gözden geçirelim. Siz kendi kendinizi kandırdınız. Müslümanlarla birlikte olmak, Müslüman olmak zannettiniz. Ayrı bir şey ya. Aynı şeyi söylüyorlar. Sizinle birlikteyiz. İnnehum le minkum. Sizdeniz. Allah ne diyor? Ve ma hum minkum. Sizden değiller. Sizden olmak, sizinle beraber olmak anlamına gelmiyor ki. Yanı başınızda olmak, sizden olmak anlamına gelmiyor. Velakinnehum kavmun yefrakun. Bunlar gerçekten korkan bir kavimdir. İnfakla münafıklık ve korku yan yana kullanılınca aklıma şöyle bir şey geliyor. Doğrusu korkmak münafığın da temel karakteridir. Her an ortaya çıkar. Deşifre olur, korkusunu yaşar. O yüzden de infak edelim ki görünmesin, hissedilmesin diye habire ortaya çıkar ama korkaktır. Aslında aynı zamanda cimriliğin de nedenidir bu. Cimri de korkak olur. Korkak da cimri olur. Bunlar birbirini tetikleyen unsurlardır. لَوْ يَجِدُونَ مَلْجَاً Allah münafıkları tahlil ediyor. Eğer onlar bir sığınak bulsalar, اَوْ مَغَرَاتٍ ya da mağaralar, inler bulsalar, girecekleri mağara bulsalar, اَوْ مُدَّخَلًا ya da herhangi bir delik bulsalar, لَوَلَّوْ اِلَيْهِ وَهُمْ يَجْمَحُونَ başlarını dikerek, panik içerisinde o mağaralara, o deliklere, o sığınaklara girerler. Sizden arkanızı çevirirler. Fırsat ele geçtikleri zaman, yani papuç pahalı olduğu bir ortamda, bir zeminde onlar girecek yer ararlar. Bunları bilin diyor Allah Teala. Daha önceki dersin başında da söylemiştim. Allah Teala münafıkları bize anlatırken onları dışlayın diye değil. Tanıyın, Müslümanları adam yerine koyduğunuz gibi bunları adam yerine koymayın. Onlara fedakarlıkta bulunmayın. Onları baş tacı etmeyin. Onları değer verilecek konumlara yerleştirmeyin anlamındadır. Yoksa silin süpürün atın anlamına değil. Tanıyın eğer böyle özellikleri varsa, kolay dönemlerin adamlarıysa, zor dönemlerde kaçacak delik arıyorlarsa, bakın sığınak, mağara, delik, bunlar bu ifadede kullanılıyor. Bunlar sizin yanınızda olsalar da sizden değiller. وَمِنْهُمْ Onlardan kimileri مَنْ يَلْمِزُكَ فِي الصَّدَقَاتِ Sadakalar konusunda seni ayıplarlar. Peygamber aleyhissalatü vesselama yönelik. Müslümanı kınarlar, peygamberi kınarlar. فَاِنْ نُعْتُوا مِنْهَا رَضُوا Eğer peygamber onlara infak için bir şeyler sadaka verirse razı olurlar. وَاِنْ لَمْ يُعْتَوْا Eğer vermezse peygamber o sadakadan اِذَا هُمْ يَسْحَتُونَ Kızar ve öfkelenirler. Münafıkların Müslümanlarla birlikte oluşuna neden olan şey sadece ve sadece bir beklenti. Bir çıkar. Acaba bir şeyler elde edebilir miyiz? Müslümanlarla birlikte olmanın acaba bir avantajı olur mu düşüncesiyle Müslümanlarla birlikte olmaya çalışıyorlar. Onun için onlara sadaka verdiğin zaman razı olurlar. Sadakadan vermediğin, bu sadaka temsili bir menfaat simgesidir. Vermediğin zaman da kızar, öfkelenirler. Bu münafıkların en önemli özelliğidir, en önemli karakteristiğidir. Verdiğin zaman memnun olurlar, vermediğin zaman küserler. Sadakayı siz alın, mevki makam deyin, rütbe deyin, iltifat deyin, başka şey koyun. Fark etmez, hiç değişen bir şey yok. Yani Müslümanlığı neye bağlı bu tip insanların? Mümin olarak görünmesi neye bağlı? Gelecek olan avantaja bağlıysa Müslüman buna dikkat edecek. Kolay dönemlerde ortaya çıkan, bütün parsaları toplamaya talip olan ama fedakarlık söz konusu olduğu zaman da girecek delik arayan, saklanacak kapı arayan insanlara dikkat edin. Bunlar Müslüman olamazlar. وَلَوْ اَنَّهُمْ Oysa Müslüman nedir? Eğer onlar رَضُوا مَا آتَاهُمُ اللّٰهُ وَرَسُولُهُ Allah'ın ve Resulünün verdiğine razı olsalar da onlar için daha hayırlı olurdu. وَقَالُوا حَسْبُنَ اللّٰهُ Ve Allah bize kafi deselerdi çok daha güzel olurdu. سَيُؤْتِينَ اللّٰهُ مِنْ فَضْلِهِ وَرَسُولُهُ Allah da Resulü de Allah'ın lütfundan bize verecektir deselerdi çok daha güzel olurdu. Niye peygamberi kınıyor bu insanlar ki? İnna ilallahi rahibun. Bütün hedefimiz, bütün gayemiz, bütün yönelişimiz Allah'adır deselerdi ya. Ama menfaate odaklanan bu tiplerin bunu söyleme imkanları yok. Allah Teala bu 59. ayette bir Müslümanın sahip olacağı, olması gereken özelliğini anlatıyor. Yani menfaat sahibi olabilir, olmayabilir. Çok da problem değil. İhtiyacı olsa bile bu ihtiyacını hemen şimdi bir çırpıda halletmesini, beklentiye girmemesi lazım. Ne olsun? Allah'ın lütfu gelir bir gün, Bugün başkasına, yarın da bana verebilir. Çok da problem değil. Bizim nihai hedefimiz bu değil. Ne gözümüz mevkide, ne gözümüz makamda, ne gözümüz şöhrette, ne gözümüz malda, ne gözümüz köşeye dönmede. Bizim asıl hedefimiz Allah'a yönelmektir. Allah'ı istiyoruz deselerdi bir Müslüman olarak, bu onlar için çok daha hayırlı olurdu. Daha önce söyledim, tekrara düşmemek için sadece hatırlatayım. Hazreti Peygamber aleyhissalatü vesselamın özellikle Medine döneminin sonlarına doğru biraz Müslümanlar parayla tanışınca, tabir caizse böyle yani, biraz dünyalıkla tanışınca, biraz ayakları dünyevi anlamda yere basmaya başlayınca bu tip karakterler daha çok kendini belirledi. Özellikle Huneyn Savaşı'ndan sonra Hazreti Peygamber'in ganimet taksiminde peygambere adil ol diyen insanlar ortaya çıktı. Ya da çok samimi olan, muhacirlere kucak açan ama bir anda kalbine, fikrine, düşüncesine yenik düşen, bir an sürmedi, devam etmedi. Ama bir anda, bunu da tarih kaydediyor, affetmiyor, hepsi kayıtlarda. Adına Ensar dediğimiz insanlar bile ya peygamber hemşehrilerini gördü, onlara biraz yöneldi, onlara iltifat ediyor, bizi hiç düşünmüyor demeye başladılar. Bu düşüncede kalsa hadi neyse de bunu paylaştılar. Peygamber onları toplamıştı, bir hutbe irad etmişti. Daha sonraki dönemde bu kez ganimet değil. Yel mizuke fis sadaka. Sadakalar konusu aynı şey. Allah Resulüne özellikle zekatı devlet toplar. Bir sonraki 60. ayette buna gelecek. Tabi oraya giremeyeceğim ama zaman yetmeyecek. Devletin elinde toplanan zekat, yani Kur'an'ın sadaka dediği, bizim zekat dediğimiz o gelirler dağıtılıyordu. Bu dağıtım sırasında Allah Resulü ihtiyaca binaen herkese veriyordu. İhtiyacı olan herkese. Ama münafıklar çok farklı bir beklentiye giriyorlardı. Müslüman gibi görünen insanlar Peygamber aleyhissalatü vesselamın sadaka dağıtımını bile polemik konusu yaptılar. Mesela ismi kaynaklarda geçer. Çok da önemli değil ismi. Kimileri Hazreti Peygamber'in bu sadaka dağıtımı sırasında dedi ki ey Allah'ın Resulü, Allah'ın Resulü olarak kabul ettiği bir insana bunu söylüyor. Ey Allah'ın Resulü, adil ol. Adil ol. Bunu bana ona buna söyleyebilir de peygamber gibi bir insan ya, değil mi? Çıldırıyor zemin. Nasıl söyledi bunu ya? Hazreti Peygamber aleyhissalatü vesselam dedi ki yazıklar olsun sana be. Ben adil olmayacağım. Kim adil olacak? Peygamber aleyhissalatü vesselama bu yönüyle eziyet eden, sadaka konusunda peygamberi ayıplayan, lems, kınayan, ayıplayan insanlar da bu tip insanlardır. Ve bunlar peygamberle birlikte gerektiğinde Uhud savaşına çıkanlar, gerektiğinde Tebuk'e çıkanlar, gerektiğinde Hendek'e çıkanlar, gerektiğinde Mekke'nin fethine katılanlar vesaire vesaire. Bunlardır beraber olmak demek. Beraber olmak demek, aynı düşünce sahip olmak demek değilmiş meğer. Onun için bu tip imtihan konuları ortaya çıktığı zaman bunlar tanınır. Rabbimiz bize nasıl tanıyacağımıza dair ölçüler bildiriyor. Biz böyle öğreniyoruz. 60. ayet Allah Teala sadakaların kimlere verileceğini anlatır. Çünkü münafıklar bunu, Müslüman görünümlü bu tip insanlar sadakanın verileceği kesimleri tartışma konusu yapınca Allah Teala bunu bir kural haline getirmek üzere innemas sadakatu diye başlayan ayet indiriyor. Sadakalar, zekatlar şunlara şunlara verilir diye 8 sınıf insan sayıyor. Rabbim lütfederse bir sonraki derste inşallah bu ayetten itibaren okumaya çalışırız. Rabbim ayaklarımızı sabit kılsın inşallah. Bizi bize bırakmasın. Subhanekallahü ve bihamdik. Eşhedü en la ilahe illa ente estağfiruk ve etûbu ileyk.
1: Kıymetli dinleyenler, Kur'an ve sünnetten hayatımıza yansıyanlar programıyla Abdurrahman Ateş'i dinlediniz.

0: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel FM.
1: Reklamlar. Şimdi reklamlar.
2: Gazze'de hastanelerin %94'ü yıkıldı. Geçen yıl Hind El Duma Diyaliz Merkezi'ni restore edip kardeşlerimizin hizmetine sunmuştuk. Bu yılda hayırseverlerimizin destekleriyle Şifa Hastanesi Eğitim ve Gelişim Binası'nı yeniden restore edeceğiz. Projemizin hisse bedeli 5000 lira. İletişim 0543 870 8132.
3: Her model Bay Bayan çanta ve aksesuar çeşitlerimizle Beyazıt'ta hizmetinizdeyiz. Talha çanta ve aksesuar 0533 815 3103.
4: Karanlıkta kalan gözler seni bekliyor. Afrika'da katarakt yüzünden dünyayı göremeyen kardeşlerimiz var. Bir ameliyat bir ömrü yeniden aydınlatır. Görmeyene göz ol. Bugün bağış yap ve umut ol. 0554 007 34 46. uvet.org.tr.
5: Çeşitli deneysel aktivitelerin yanı sıra sportif faaliyetler, geniş ve ferah oyun alanlarımızla çocuklarımıza sadece kaliteli bir eğitim değil, sağlıklı bir yaşam da sunuyoruz. Erkam Kolejleri 0554 128 98 91. Ataşehir ve Avcılar'dan sonra Sakarya'dayız.
6: İstanbul'un her bölgesinde arsalarınız kat karşılığı değerlendirilir. Ravza İnşaat 0535 594 0102.
7: Nerede olursanız olun, bir tıkla bir cana umut olun. Sınırları aşan iyilik hareketine siz de katılın. İyiliğin dijital kapısı valide.org.tr. İyilik bekletmeye gelmez. Hemen ziyaret edin. Valide İnsani Yardım Derneği.
8: 33 Mersin Yöre El Yapımı acılı ve acısız şalgam suyu satışlarımız 5'lik, 1'lik ve tek içimlik ambalajlar olarak toptan ve perakende satışlarımız mevcuttur. Şalgamcı Aydın 0537 747 36 61.
9: Böyle bir kampanya görülmedi. NP Mobilya'dan inanılmaz yaz kampanyası. Kamu çalışanlarına yaptıkları tüm alışveriş için artı 3 taksit imkanı sunuyoruz. Bu yaz eviniz bayram edecek. NP Mobilya her eve mutluluk taşır. 0546 123 12 37 npmobilya.com.
10: Okumak hayata şahit olmaktır. Hayatın içinde var olmak, ben de varım demektir. Okumak kitapların en geniş dünyasında asırlar öncesinin atmosferlerini tatmak, geleceğin kapılarını bugünden aralamaktır. Okumak hayattır. Hayata an be an tanık olmak için BK Yayıncılık 30 yıllık tecrübesiyle hayata anlam katan kitapları okurlarıyla buluşturuyor. Bu anlamlı buluşma için sizleri selamkitap.com online satış sitemize bekliyoruz.
11: Damacana sulara harcadığınız para bütçenizi mi sarsıyor? Neden kendi suyunuzu kendiniz üretmiyorsunuz? Tamamen yerli, 7 aşamalı, 8 ve üzeri pH değerine sahip yumuşak ve bol mineral takviyeli arıtma cihazlarımızla tanışmanın tam zamanı. Boğaziçi Yüksek Su Arıtma Teknolojileri 0532 494 71 52.
12: 2009'dan beri yurt içi ve yurt dışı müşterilerimize yüksek kalite ve uygun fiyata modül LED, şerit LED, adaptör ve kontrol cihazları temini ve satışında sektörün önde gelen firmalarından olmanın haklı gururunu yaşıyoruz. Turkuaz LED 0216 412 25 81 turkuazled.com.
13: Desibona giyimden kozmetiğe, bebek ürünlerinden kırtasiye malzemelerine, elektronikten yapı markete her kategoride ürün satabileceğiniz yepyeni bir platform. Desibona.com.
14: Göçük uzmanı, boyasız göçük düzeltme. Gocukuzmani.com. Telefon 0212 286 06 12. Maslak.
15: Okul öncesi çocuklarımızın manevi değerler kazanımı ve muhafazasını önemsiyoruz. Çocuklarımıza nebevi eğitim modelini azami hassasiyetle vermeyi esas alıyoruz. Vera Gündüz Bakım Evi 0551 433 34 34 Arnavutköy.
16: Gimdes güvencesi ile ne yediğimizi bilelim sloganıyla çıktığımız bu yolda siz değerli müşterilerimize helal, hijyenik ve kaliteli eti sunmaya devam ediyoruz. Et siparişlerinizi 48 saat içerisinde kapınıza teslim ediyoruz. Helal Kesim Yerli Besi, İmtaş Kasap ve Besi Çiftliği, imtaskasap.com 0537 362 1515.
8: Değerleriyle güçlü, Kur'an ve sünnet rehberliğinde eğitim veren, ortaokulda kız ve erkek öğrencilerin ayrı sınıflarda eğitim gördüğü emel okullarında kayıt dönemi başladı. Detaylı bilgi için 0546 528 0563 emel okulları Bağcılar'da.
1: Reklamları dinlediniz.
17: Muhakkak Allah inkar edenleri ve zulmedenleri ne bağışlar ne de doğru bir yola eriştirir. Onları ancak cehennemin yoluna iletecek ve onlar orada ebedi olarak kalacaklardır. Bu ise Allah'a çok kolaydır. Ey insanlar! Resul size Rabbinizden hakla geldi. Kendi yararınıza olarak ona inanın. Eğer inkar ederseniz bilin ki göklerde ve yerde olanların hepsi Allah'ındır. Allah bilendir, hikmet sahibidir.

0: gelin isterseniz birlikte peygamberi ziyarete gidelim. Kendi başımıza zor diyebilirsiniz. Onu bize öğretecek, onu bize duyuracak, onu bize anlatacak birileri var ya, sahabe dediğimiz onun yakın arkadaşları, sohbet arkadaşları. Gidelim peygamberin halkasına, hemen yanı başına ya da tam karşısına, sahabelerin az gerisine, onlardan dinlemek ve peygamber ne anlatıyordu öğrenmek için hadi ziyarete gidelim. Hayattaymış gibi gidelim. Can baş dinlemeye gidelim. Ne dediğini anlamaya gidelim. Hayatımızı öylece düzenlemeye gidelim. Yani peygamberin yanına, onu dinlemeye, onu peygamber bilmeye, onu anlamaya, onun Allah'tan getirdiği mesajları fark etmeye gidelim. Ne dersiniz?
1: Nübüvvet Pınarı'ndan programıyla Saffet Bakırcı her çarşamba saat 16.30'da Radyonuz Özel FM'de.

0: Kur'an'dan dualar. Rahmet damlaları.
1: Mu'minun 118. Rabbimizin yapmamızı istediği dua. De ki:
2: Rabbim, bağışla, acı. Zira sen acıyanların en hayırlısısın.

0: Özel FM. Reklamlar. Şimdi reklamlar.
1: Urallar İnşaat'tan büyük kampanya. Şimdi ev almanın tam zamanı. Bu fırsat kaçmaz. İstanbul'un hemen yanı başında Çerkezköy'ün en nezih mahallesinde sosyal donatıları olan 24 saat güvenlikli site içerisinde kaliteli, konforlu dairelerimizin lastman satışları başlamıştır. Eşyalı olarak teslim edeceğimiz dairelerimize 25 bin lira kira garantisi veriyoruz. İster oturun, isterseniz kiraya verelim. 10 yılda amorti edelim. Urallar İnşaat 0282 502 çift 020.
2: Hijyen halı yıkamanın yaz kampanyasını kaçırmayın. Halımı kendin getir, kendin götür kampanyamızda kirli halınızı siz getirin, profesyonel ekibimizde metrekaresini 80 liradan yıkayalım, alıp götürün. Hijyen halı yıkama 0534 700 63 57 Ümraniye.
3: Altın almanın en güvenli yolu bilezikçi.com'da binlerce kaliteli ürün, uygun fiyat ve 30 yıllık tecrübe ile kapında.
4: Asya ve Afrika'da 250 liradan başlayan desteklerimizle su kuyuları açıyoruz. İyilik Kalbi Derneği, hayata iyilik kat. 0216 296 96 16 iyilikkalbi.org.tr.
5: Değerleriyle güçlü, Kur'an ve sünnet rehberliğinde eğitim veren, ortaokulda kız ve erkek öğrencilerin ayrı sınıflarda eğitim gördüğü Emel Okulları'nda kayıt dönemi başladı. Detaylı bilgi için 0546 528 05 63 Emel Okulları Bağcılar'da.
6: İmplant, ortodonti, kanal tedavisi, çocuk diş hekimliği, diş eti operasyonu ve dış sağlığımızla ilgili her konuda güncel teknolojileri, hijyen, güven ve samimiyetle hastalarımıza sunuyoruz. Sağlıklı bir ağız, sağlıklı bir gülüştür. Klinik İmirgen 0212 323 64 04 Sarıyer.
7: Kuraklığın ve susuzluğun hüküm sürdüğü coğrafyalarda desteklerinizle su kuyuları açıyoruz. Bu kuyular insanlığa hayat, geleceğe umut oluyor. Sadaka Taşı Derneği 0216 614 04 61 sadakataşı.org.tr.
8: Aradığınız yüksek performanslı kaliteli akü ve lastik ise doğru adrestesiniz. Enerji ve yol çözüm ortağınız Demirtaş Akü ve Lastik. 0212 654 43 14 Koca Sinan Sanayi Sitesi B2 Blok No 1.
9: 20 yıllık tecrübeyle güvenli yatırımlar. Büyükçekmece, Kumburgaz ve Kamiloba bölgelerinde 2 artı 1, 3 artı 1, 4 artı 1 satılık lüks daireler. Kaliteli işçilik, modern mimari ve güvenilir teslimat. Doğru yatırım, doğru adres. Kuşkaya İnşaat Farkıyla. Seyitan Delibaş 0535 501 60 16.
10: Doğal şeker kullanılarak üretilen helal sertifikalı lokum çeşitlerimizin kalitesi ve lezzeti yalnız ülkemizde değil, ihraç ettiğimiz 26 ülkede de takdir ediliyor. Hacı Baba Lokumları 0212 861 0605. Deneyimlemeniz için hacibabalokumları.com.
11: Japon araçlarınızın yanı sıra her marka model aracınızın bakım ve onarımı için yılların tecrübesiyle Kadosan Sanayi Sitesi

0: de hizmetinizdeyiz. Burak Oto, Alaaddin Kılıç ve oğulları. 0545 812 76 87.
1: Orta ve üst segment ikinci el araç alım ve satımları için bize danışmadan karar vermeyin. İCS Otomotiv 0533 190 44 54.
2: Reklamları dinlediniz.
3: Kaybettiklerimiz, ailemiz, dostlarımız, sevdiklerimiz, yerini dolduramayacaklarımız. Türkiye'de her gün yerini dolduramayacağımız 300 hayat sigara yüzünden kayboluyor. Fakat sigara şirketleri kaybettikleri müşterilerinin yerini kolayca doldurabiliyor. Onlar kazanırken biz kaybediyoruz. Çok uluslu sigara şirketleri her yıl 700 milyar dolar kazanırken dünyada 7 milyon insan ölüyor. Buna dur diyebilirsin. Bırakabilirsin.org Yeşilay.
4: Vuslat Dergisi'nin Ağustos sayısı Çağın Davetçisine dosya konusuyla okuyucularıyla buluşuyor. Dava şuurunu, davet sorumluluğunu ve hikmetle tebliğin izini süren kıymetli yazılar bu sayıda sizleri bekliyor. Vuslat Dergisi'nin Ağustos sayısı şimdi sizlerle. Bugünün ihyasından yarının inşasına.

0: Kıymetli dinleyenler, Nübüvvet Pınarı'ndan programıyla Saffet Bakırcı sizlerle.
1: Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi nahmeduhu ve nestaînuhu ve nestağfiruhu ve netûbu ileyh. Ve na'ûzu billahi min şurûri enfusina ve min seyyiâti amâlinâ. من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. إمام قضائي'nin Müsned-ü Şihab'ını okuyorduk. Aleyhissalatü vesselam'a giden yol bildik ve önünde oturduk. O gönüller sultanı, Cenab-ı Hakk'ın bize en büyük hediyesi sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'i dinlemek, onun dedikleri doğrultusunda hayatımızı yeniden kontrol edip düzene koymak, onun istediklerine göre hareketi kendimize şeref bilmek, aykırı, yanlış ya da uymayan davranışlarımız varsa haberdar olup sevinerek vazgeçmek, tevbe etmek, pişman olmak şeklinde bir gayemiz vardı. Onun için Bismillah dedik. Allah, Ya Rabbi, ey Allah'ım, senin adınla, sen dedin diye, seni memnun etmek için dedik. Ama bundan önce o racim bir şeytan vardı ya, ta ilkimden bu yana bildiğim, bileceğim, bilmek zorunda olduğum, Adem babamla oyununu unutmayacağım, Kur'an'da ısrarla tekrarla karşıma getirilen o hadiseyi gözümün önünden ayırmayacağım. Hani iblis vardı ya, o racim şeytanın şerrinden Allah'a sığındım. Hamde layık bir Allah bilerek söze başlamak zorundaydık. Çünkü Peygamberimiz öyle diyordu. Zaten Allah'ın yol göstermesinden başka yol göstermeye yetkili yoktu. Ondan başka yol tarif edecek kimse olmayınca, Peygamberi bizim için en büyük örnek olacaktı elbette ve onu dinliyorduk. Şehadet ederdik, ondan başka ilah yoktu. Şehadet ederdik, onun Resulünden başka biz elçi kabul etmeyecek ya da onun kulu ve Resulü olarak sadece ona benzemeyi şiar edinecektik. Öyle söz vermiştik işin başında, o sözümüzün devamını beyan ederek. Şimdi de Peygamber'in sözünü dinliyoruz. Elbette en güzelini o söyleyecek. Elbette en iyisini o bilecekti. Çünkü Allahu Teala'nın elçisiydi. Allah'la görüşmek dünya göz planında değil elbette. Allah'la buluşmak ama mekan planında değil de elbette. Allah'tan söz almak, Allah'a söz vermek, ondan mesaj almak, onunla ahdetmek, yani sözleşmek ortamında bulunmak şeklinde bütün insanlardan en büyük ayrıcılığı, ayrımcılığı anlamına aleyhissalatü vesselam Efendimiz söylüyordu. Elbette onu dinleyecektik. Diyordu ki, Esra'u du'ai icabeten da'vetu gâibin digâib. Kabulü en hızlı, yani en çabuk karşılık verilen dua, insanların birbirlerinin arkasından, yani gıyaben yaptıkları duadır. Kabulü en hızlı dua, en çabuk karşılık verilen dua, insanların birbirlerinin arkasından, yani gıyaben yaptıkları duadır. Böyle dedi Peygamberimiz ve bu bize bir ölçü, bir yöntem belirliyordu. Kimileri karşı karşıya kaldığımız ortamın yeniliğine rağmen, ilk defa tanışmamıza, bilişmemize rağmen bir ortak nokta bulup bir teklifte bulunurlar. Ben onun, hani o da benim Müslüman kardeşim ya, öyle kabul etti ya baştan, onun için teklifinde tedirginliğe ya da ikilenmesine gerek yok. Hemen dua et deyiveriyorlar. Bir dua bekliyorlar. Herkes birbirinden birer dua bekliyor. Güzeli tabii, Müslüman, Müslüman kardeşinden dua beklesin. Hatta para değil dua beklesin. Ekmek değil, su değil dua beklesin. Ya da alkış değil, aferin değil dua beklesin. Çünkü buna gerçekten ihtiyacımız var. Çünkü duamız olmasaydı Allah bizi ne yapacakmış diye öğrenmedik mi Furkan suresinden? Ama bu hadis hatırlanınca sanki dua istemenin bir başka formülünü öğreniyoruz burada. oturacaksınız bir köşede, dünyanın bir yalnız yerinde, tenha kendi başınıza. Odanızın bir köşesi seccadenizin başı olabilir. Ya da hatta bir şehirden bir şehire kendi başınıza giderken direksiyonun başında olabilir veya bir otobüs koltuğunda. Ya da insanlar, kalabalık, herkes bir yerden bir yere koşarak giderken sen kendi başına kaldırımları adımlarken yapayalnızlığının o verdiği imkan ile dua edebilirsin Allah'a. Birileri yok yanında, karşında değil birileri, gıyabında dua edeceksin Müslüman kardeşlerinin. Öyle olunca benden dua isteyenlere diyorum ki, evet, ne isteyeyim senin için? Söyle, onu Allah'a hemen arz edelim. Çünkü yarını beklemeye gerek yok, ama aslında eğer çok daha iyisi olsun istenirse, gücüm yeterse, Yakup Aleyhisselam'ın çocuklarına dediğini demek durumundayız. Evet, sizin için istiğfar edeceğim demişti. Yani seher vaktini bekleyeceğim, daha bir kabul önemi, kabul anlamı farklı zamanı bekleyeceğim demişti. Öyle yani seheri beklemek çok daha güzel olacaktı. Lakin dua isteyenlere unuturuz, ne olur ne olmaz hemen dua edelim demeyi daha çok seviyorum. Çünkü eğer samimi isem Allah samimiyetimi biliyor ve duamı kabul edecektir. Samimi değilsem ondan ayrıldıktan sonra zaten dua etmeyeceğim veya samimi olmayan duam ne zaman yapılsa kabul edilmeyecektir. Bu inançla hemen dua edivermeyi elbette seviyorum. Fakat böyle insanlara, böyle dua isteyenlere belki de bu hadisin şerhi olarak diyorum ki, ama aleyhissalatü vesselam diyor ki, kabulü en hızlı dua, en çabuk karşılık verilen dua, insanların birbirlerinin arkasından yani gıyaben yaptıkları duadır. Öyleyse hadi sen bir Müslüman kardeşin için kendin adına neler istiyorsan onu dua ediver. Çünkü aleyhissalatü vesselamın bir başka beyanını görüyoruz. Bir Müslüman kardeşine gıyaben dua ederse, o yanında yokken, karşısında değilken, duymayacağı bir zemindeyken dua ederse, bir görevli melek de amin ve leke bi mislih dermiş. Yani ya Rabbi, bu müminin duasını kabul buyur, buna da aynısını lütfediver ya Rabbi diye dua edermiş. Öyle olunca bakın ne imkan, bakın ki ne lütuf, bakın ki ne ihsan var karşımızda. Sen bir Müslüman kardeşine dua edeceksin. Hatta mümkünse kendin için neler gerekiyorsa onları da onun için isteyeceksin. Şöyle dünyada ve ahirette af ve afiyet mi söyleyeceksin? Dünyada ve ahirette hasene mi istiyorsun? Aynen tekrar edeceksin kardeşin için. Çocukları hayırlı olsun, İslam'ın izzet ve şerefine sahip olsunlar, cehennemden azat olsunlar, cenneti hak etsinler, hem ki Firdevs-i Ala'da bulunsunlar, peygambere komşu olsunlar mı diyeceksin. De ne diyeceksen sen kendin için istediklerini söyle o kardeşine, yokken yanında söyle, duyma ihtimali yoksa söyle, sen aklına gelenleri, bilebildiğin hayırları, peygamberden öğrendiğin duaları, Kur'an'dan anladığın duaları söyle bir bir. Unutma, melek senin her duana, her bir duana, dualarının tümüne amin diyecektir. Ve de arkasından ya Rabbi, bu kuluna da aynısını lütfediver. Yani melek de sana dua edecektir. Düşünüyor musun? Sen bir Müslümana dua ediyorsun. İnsansın. Yanlışların var, eksiklerin var, hataların var. O ağzınla dua ettin ki yanlışlar söyledin, hatalar ettin, isyanlar ettin o bedeninle, o vücudunla. Buna rağmen sen Allah'a dua ettin bir Müslüman için. Ama yanlış yapma imkanı olmayan, itaattan başka görevi olmayan, sadece Allah'a kulluk yapan, Allah kendisine ne emrettiyse onu yerine getirmekten başka görevi olmayan melek de senin için dua ediyor. Eğer böyle bir imkanı boşa harcamak istemiyorsa Müslümanlar, her gün, her an Müslümanlara dua etsinler gıyabında. Yüzüne karşı da ederlerse etsinler elbette, ama tabi edilecek bölümler var İslam'ın adabına göre. Ama gıyabında dua etsinler ki Müslümanların hayrını istesinler ki kendileri de hayra ulaşsınlar. Demek ki kabul en hızlı dua, En çabuk karşılık verilen dua, insanların birbirlerinin arkasından yani gıyaben yaptıkları duadır. Eşraful mevti, katlü şüheda. Ölümlerin en şereflisi, şehitlerin ölümüdür. Allahu Ekber, maşallah, barakallah, la havle ve la kuvvete illa billah, değil mi ya? Yani Peygamberimiz bir şeye en güzel diyecek, en şerefli diyecek, biz maşallah çekmeyeceğiz. Kime mi? Böyle bir ölüme tabi. Ölümlerin en şereflisi, şehitlerin ölümüdür. Kimdir şehit? İslam dinini anladığına inandığımız insanların beyanlarından öğreniyoruz. Allah'ın Kur'an'da, Peygamber'in sünnette beyanlarını hayat bilgisi olarak kendilerine mal eden insanlardan öğreniyoruz. İki çeşit şehadetten söz edilir diye ikiye indirgemişler. Çünkü Peygamberimizin sözlerine bakıyoruz, şehit olmak anlamına hem bizzat şehadetin ta kendisi, hani sıcak savaşta atların ayaklarının biçildiği, kanların döküldüğü şehadeti anlatıyor, en iyisi, en şereflisi budur diyor, hem de onun dışında kafirle karşı karşıya gelince ölmektir diyordu ya. Belki bir nehir atlarken ölmek, savaş stratejisi olarak belki bir çukurdan geçerken ölmek veya bir çatıyı aşarken ölmek veya bir binanın hemen yanı başındayken bir bombanın veya bir merminin isabeti neticesinde değil ama bir başka sebeple yine savaş ortamında ölüvermek şeklindeki şehadetleri de biliyoruz. Öyle olunca şehitleri ikiye ayırıyoruz. Bir, yıkanmadan, kefenlenmeden, sadece namaz kılarak ona duamızı, dua ile iştirak ettiğimizi beyan ederek uğurladığımız şehitler. Onlar gerçek şehitler. Hakiki şehadet. Bir de hükmi şehit dediğimiz, öyle kabul edilen şehitlikler var ki, az önce kimilerini saydım. Hatta doğum üzere ölenler, dininden dolayı gurbette çaresiz kıvranırken ölenler, Müslümanlığından dolayı imkansızlık içinde yaşarken karın ağrısından veya benzeri çaresiz bir hastalıktan tedavi imkanı bulamama ortamındayken ölenler ya da düşüp ölenler, boğulup ölenler, bir başka tür bu anlamda ölenler, ama hepsini belki bir hadisle toplayalım, yatağında ölse de şehadeti arzulayarak ölenler. Ah şehadet diye diye, ben şehit olmak istiyorum diye diye, bunun için yol araya araya, imkan oldukça gide gide, ama nasip belli olmaz ya, yatağında ölenler var ya, işte onlar da bir anlamda şehittir. Ama gerçek şehit, bizzat savaş meydanında, bizzat şehadete, bizzat ölüme ulaşanlardır. Halid bin Velid Hazretleri, vücudunda 100 kadar yara izi olan bir sahabi idi. Hayatı hep savaş meydanlarında geçmişti. Yatağında vefat ederken ağrına gidiyor, zoruna gidiyor da ben ha diyordu. Şu vücudum ve burada, yani yatağımda öleceğim öyle mi? Nasipti. O şehadeti gerçekten istiyordu. Öyle olunca evet, dünyadaki hükmüne göre yıkanacaktı, kefenlenecekti. Ama o şehit olarak ölmüş gibi muamele görecekti, öyle inanıyoruz. Şehitler, bu bir kervan mı? O kervanın son halkası ben mi olayım? Bu son demek, yani benim tanıdığım son, benden sonra devam edecek anlamına gelir mi? Bir zincir, bir halka sistemi mi bu? Öyle anlatmak korkutuyor beni. Bu bir şehadet makamı. Bu bir mertebe, bu bir şeref makamıdır. Ta ilki Hazreti Adem'in çocuklarından biri olarak başlar bu iş. Kabil'in Habil'i öldürdüğü gün başlar. Habil, inancından dolayı, Allah'a teslimiyetinden dolayı, mülk Allah'ındır dediğinden dolayı, Rabbim Allah'tır dediği için, hem de ilahımdır, başkasına kul köle olmam, ben varlığımı ona adamışım, onu memnun etmek için her şeyimi feda ederim dediğinden dolayı, Allah'ı memnun etmek için en değerli varlığını ona kurban ettiğinden, ona yaklaşmak için kendini ortaya koyduğundan dolayı şehit olur. Kardeşi tarafından üstelik. garip bir tecelli, kardeş kardeşi şehit eder. Sonra devam eder bu işler. Nuh kavminden vardır şehit olanlar. Ad kavminden, Semud kavmine, Medyen'den Eyke'ye tarihi şöyle bir inceleyin, gözünüzün önüne getirin, neler ve neler olmuştur tarih boyunca. Hatta peygamberlerden bile şehitler vardır. Yani şehadet mi söz konusu? Eğer siz Yahya'yı, eğer siz Zekeriya'yı anlamazsanız şehadeti kavramadınız gitti demektir. Çünkü bir Yahya ki adını Allah koymuştur. Onun yaşaması asıldır. Çünkü Yahya yaşar demektir. Allah ona yaşar adını vermiştir. Halen yaşamaya devam etmektedir. Ama dünya adına, ama cisim adına, beden adına çok olmuştur şehit olalı. Aynen babası Zekeriya gibi, o da öyle. Hatta İsrailoğulları ne menen bir toplumsal yapı ki nice peygamberleri şehit etmişlerdir. Demek siz iman sahibiydiyseniz madem, ama neden imanınız size kötülük emrediyor ve fakat ama neden peygamberleri öldürdünüz diyen Allah'ın ayetlerinden öğreniyoruz ki peygamberlerden nicelerini öldürmüşler İsrailoğulları. Şehadeti anlamak, Yahya'yı anlamaktır dedim. Zekeriya aleyhisselam bakmış toplumsal yapıya. Ümit vaat eden hiçbir özellik yok toplumda. Kaymış, ipi kopmuş, her şey bitmiş, darmadağın. Alabildiğine isyana doğru, küfre doğru, şirke doğru, yani Allah'a kulluktan uzaklaşmaya doğru giden bir yapı var. Yalvarmış Allah'a. Ya Rab, senden istiyorum. Ya Rab, sana durumumu arz ediyorum. İşte insanlar, işte kavmim, işte herkes, ama benden sonra bu dinin, bu İslam'ın yaşanması manasına bir nesil ver bana ya Rab diye ihtiyarladım demiş. Kemiklerim zayıfladı. İhtiyarladım demiş. Saçlarım ağardı. Üstelik ben senden bugüne kadar neler istediysem hep verdin. Beni bedbaht etmedin. Korkuyorum. Benim arkamda kalanlar beni dinlemeyecekler. Sana kul köle olmayacaklar. Bana bir nesil ver. Bir zürriyet ver. Bu işi yürütecek birilerini ver ya Rabbi diye dua etmiş. Hem ki hem bana, hem Yakup oğullarına, hem ki İsrail oğullarına o varis olsun, gereğini yerine getirsin demiş. Sen de razı ol, öyle birini, yani senin razı olacağın birini lütfet ya Rabbi diye dua etmiş. Allah da ya Zekeriya, inna nubeşşiruke bi gulamin ismuhu Yahya lem nec'al lehu min qablu semiyya diye dua etmiş. Kabul etmiş duasını. Allah da ey Zekeriya, işte sana bir çocuk, hem ki adı Yahya'dır, yaşar yaşayacaktır, daha önce böyle isimle hiç kimse doğmamıştır, Allah'ın bizzat böyle bir isim verdiği olmamıştır, işte sana bir çocuk diye Allah Yahya'yı lütfetmiştir. Ama işe bakın, daha Zekeriya aleyhisselam hayattayken Yahya şehit edilmiştir. Ama hala yaşamaya devam eden bir Yahya vardır. Ve ben, şu ben ve ki sen Yahya ile dinimizi yaşamaya, yani hayat bulmaya devam ediyoruz. Öyleyse ölümlerin en şereflisi şehitlerin ölümüdür. Devam edin ondan sonra Sümeyyelere, Ammarlara, Yasirlere gelin. Devam edin Bedir'de şehit olanlara, Uhud'da şehit düşenlere, devam edin Yermük'te, Yemame'de şehit düşenlere, işte bugüne kadar şehadet şerbetini içenlere, ölümlerin en şereflisi şehitlerin ölümüdür. Peki acaba nedir şehitçi ölüm? Yani kimdir şehit olarak ölen? Çünkü ben şöyle de bir olay hatırlıyorum, hadis kitaplarında geçen. Bir savaş öncesi Aleyhissalatü vesselam Efendimiz askerler arasında birini işaret buyurarak bu adam cehennemliktir diyor. Sahabe takıntılı bu işe. Cennetlik deseydi de peşine takılacaktı. Cehennemlik deyince de neden? O gibi olmak ya da o gibi olmamak sevdasında da ondan. Çünkü derdi o, cennete sevdalı. Hem ki birisi görevlenir sanki işlerinden, takılır peşine. Kuzman adında bir adamdır o işaret edilen. Öyle savaşır, öyle vuruşur, öyle dövüşür ki dillere destan. Sanki önünde ordular duramaz. Herkes görür bu işi. Hatta kimi imanı taze olanlar, henüz yerleşmemiş olanlar neredeyse şüphelenecekler bile. Çünkü peygamber öyle dedi, bu adam böyle yaptı. Sonra adamın ölüm haberi alınır. Yani savaştan sonra ölmüşse, savaş ortamındaysa, henüz daha savaş alanından ayrılmamışsa insanlar ve orada bir ölüm haberi varsa buna şehadet denilecek de başka ne denilecekti elbette. Derken tam böyle karmaşaya sanki ramak kalmışken sahabeden biri atılır peygamberimizin huzuruna. Der ki şehadet ederim ki ya Resulallah sen Allah'ın Resulüsün. Hayrola der peygamberimiz sanki. Çünkü bilir ki bunu söyleyen zaten bu şehadetini yıllar önce yapmıştır. Peygamberin dizinin dibinde onun gönlünü hoş edecek bir hayat ile Allah'ı memnun etmeye kendini adamış bir sahabesi tanır onu zaten. Şöyle bakar ama neden der gibi. Devam eder sahabi. Der ki sen falan adam hakkında dediğini demiştin. Ben de peşine takıldım. Evet öyle savaştı. Öyle vuruştu, öyle dövüştü ki sağ cenahtan sol cenaha bütün orduları darmadağın edecek kadar önüne kimse geçemedi. Hem ne kadar vuruştu. Ama sonunda aldığı yaralara dayanamadı. Kılıcının kabzasını yere dayadı. Sivri ucunu iki göğsün ortasına derken abandı ve intihar etti der. Aleyhissalatü vesselam da der ki cennete ancak müminler girecektir. Allah bu dini fasık ve fasir biriyle de güçlendirir. Ona aldanmayın der. İnnallâhe leyüeyyidü hâdeddîne bir racülil facir. Allah bu dini facir bir adamla da destekler. Peki buna göre yani birileri çalışır çabalarsa, birileri uğraşır didinirse ama Allah adına yapılmamışsa o bizim sorunumuz değil. O onun sorunu ama bize düşen Allah adına savaşırken ölmek. Peki kimdir şehit? Şehit önce ben şehit olmaya razıyım. Ben şahidim. Bakın bana ben şu inancın görüntüsüyüm. Bakın bana dinleyin beni. Ben can verme pahasına şehit olma adına ben şu inancın savunucusu veya temsilcisiyim diye önce Allah'tan başka ilah yoktur. Kulu kölesi olacağım sadece Allah'tır. Allah ki ondan başka sözünü dinleyeceğim, hayatıma karışmaya yetki vereceğim, bir dediğini iki etmeyeceğim, ne derse boyun bükeceğim, sadece Allah'tır. Ben bunun şahidiyim, ben bunun şehidiyim, ben bunun görüntüsüyüm, ben buna can verme anlamına bizzat boynumu ortaya koymuş, yani canımı ortaya koymuşum demelidir önce kişi, sonra bu inancı doğrultusunda yaşarken ölüm onu buluvermelidir. O zaman şehittir o kişi. Yani eşhedü en la ilahe illallah diyecektir. Bir de bunun örneğini, bunun nasıl olacağını, peygamber planında alacağını yine şehadetle ifade edecek, yani tescil edecek, garantileyecektir. Ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve rasuluh diyecektir. Ondan sonra ölüm kendisine bunu canlı tutarken, bunu ortaya koyarken gelirse o da şehit olacaktır. Şehitlik Allah'ın hayata karışması yetkisini, Allah'ın hayata karışma yetkisinden başka kimsenin böyle bir yetkiyle yetkilenmemesini, yani Allah'tan başka ilah olmadığını ve Allah'ın tek ilah olduğunu can pahasına ortaya koyup bunu ameliyle hayatıyla görüntüleyen kişinin canını bu minval, bu inanç üzere vermesi ortamıdır ki ölümlerin en güzelidir elbette. Şehidin ölümü en güzel ölümdür. Asdaqul hadisi kitabullah. Sözlerin en doğrusu Allah'ın kitabıdır. Yani insanlar doğduklarından bu yana söz dinliyorlar. Hem ki dinledikleri söz o kadar envai türlü çeşit ki bu bir akla hayale gelmedik bir sınıflamayla işte alabildiğine bir ömür sürüyor. Allahu Teala gerçek müminleri tarif ederken Kur'an'ın en güzel olduğunu anlamaya davet eden ayetler kullanır Allah. Mesela Zümer suresi 55. ayet. Vettebi'u ahsene ma unzile ileyküm min rabbiküm. Allah size neler indirdi, neler gönderdiyse onun en güzeline uyun. Yani onun uyma şekillerinden en güzelini takip edin. Bir başka ayet: وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللّٰهِ قِيلًا. Söz söyleme adına Allah'tan daha sadık kim var? İşte bu ayetleri düşününce 56. hadis adına diyeceklerim şöyle: sözlerin en doğrusu Allah'ın kitabıdır. أَصْدَقُ الْحَدِيثِ كِتَابُ اللّٰهِ. Sanki sözün doğru veya yanlış olması değil de burada istenen, doğrulanması gereken, sadakatle bağlanmak gereken, insanlar tasdik etmeliler, hem ki bağlanmalılar, yani sonunda sıddık olmalılar. Eğer böyle bir söz gerekiyorsa bu ancak Allah'ın sözüdür anlamına, işte Allah'ın kitabı bizim için asdakul hadistir, yani sözlerin en doğrusudur. Sadakatin timsalidir, doğruluğun ifadesidir. Yani insanlar tasdik edecekse ancak Allah'ın kitabını tasdik etmeliler. Ondan başka tasdik edilecek, sadakatle bağlanılacak, sadıkane beraber olunacak başka bir söz yoktur Allah'ın kitabından başka. Bunu siz bir saat değil, bir gün değil, bir ömür anlatabilirsiniz kapasiteniz ve kabiliyetiniz kadarıyla. Yani Allah'ın sözü mahlukat ve mevcudattan hiç kimsenin sözüne benzemez. O en güzeldir, o en doğrudur, o en sadıktır, o insanı en sadık edendir, o sadakate en layık olandır, o sadıkane bağlı olmaya en değer olan sözdür diye alabildiğini anlatabilirsiniz. Çünkü en bilenin sözüdür, tam bilenin sözüdür ve merhametlinin sözüdür. Aynı zamanda şefkatlidir, hem ki adildir. Dahası evveldir, hem de ahirdir, ama zahir ve de batındır. Allah ki sevendir, sevgiye layık olandır. Allah ki saburdur, şekurdur, tevvaptır. Yani sayın sayabildiğiniz kadar. Bakara'da kendisini şöyle, Ali İmran'da kendisini böyle tanıtandır gibi gibi. İşte bütün bu sayılanlarla birlik aklımıza bir soru geliyor. İyi ama madem ki öyle, sadakate konu tek söz Allah'ın sözüyse, en doğrusu oysa, ya peygamberinkilere ne oluyor? Neden biz onları da söylemek, dinlemek, onları da hayatımızın programı adına algılamak, anlamak zorundayız diyenler var ya, galiba onlar Allah'ın sözünü anlamıyorlar. Yani işte o peygamberi dinle diyen Allah olduğu için demekten öte sözü uzatmanın anlamsızlığına inanıyorum. Mesela bir evlat atasını, yani bir çocuk anne ya da babasını dinlesin mi? Bir kadın kocasını dinlesin mi? Bir toplumun üyesi başkanını dinlesin mi? Bir ordunun neferi komutanını dinlesin mi? Elbette elbette dinlesin değil mi? İki kişi üç kişi beraber olmuşsa, içlerinden biri başkansa, diğerleri ona isyan etmesin mi? Elbette bunu biliyoruz değil mi? Peki kim dedi? O adamın ne etkisi var buna? Allah dedi de ondan değil mi? Ancak Allah'ın sözü sadakatle bağlanmaya değer de ondan değil mi? İşte Kur'an bize ısrarla beni dinleyin ama ben söylüyorum dinleyin ki elçimi de dinleyin dediğinden dolayı biz Muhammed Aleyhisselam'ı da sözü dinlenmeye layık görüyoruz. Çünkü sadıkul vaadul emindir o. Allah onu öyle tanıttığından dolayı öyle anlıyoruz. Değilse Allah peygamberlerini dinlemeyin diye bir emir gönderseydi dinler miydik? Ya da peygamber sadece posta kutusu olsaydı, Cebrail gelip kitabı ona atıverse ben oradan alsaydım, veya Allah demeseydi annenizi dinlemeyin, gönlünü hoş etmeyin diye, ya da babanıza eyvallah etmeyin demeseydi, ya da tersini söyleseydi, söyleyin neyi dinleyecektik, nemize gerekti ki, ben zaten eğer annemi dinliyorsam Allah dedi diye, eğer peygambere tabi ve teslim oluyorsam evet Allah dedi diye ve astagul hadisi kitabullah diye dinliyorum. Yani sözlerin en doğrusu Allah'ın kitabıdır. Doğrulanması gereken söz, sadakatle bağlanmak gereken söz, sadıkane bağlılık için tek söz Allah'ın sözüdür de ondan. Peki peygamberin her dediği bağlar mı beni? Yani iş sanki şeytanlar üretsinler, Müslümanlar da oynasınlar, öyle mi? Müslüman olmuş batıda birisi, bakmış İslam alemine, aman Allah'ım demiş, sen yardım et, sen kurtar. Paris'te, Londra'da çalıyorlar, Bağdat'ta, Kahire'de oynuyorlar. Bu neyin nesi, ne menem hayattır diyordu birisi. Yani söyleyin şimdi, peygamberin her dediğe bağlar mı? Neyi bağlayacaktı? Sanki Allah'ın her dediğe bağladı mı ki? Söyleyin, yani siz hayatınızı baştan sona Kur'an'a göre ayarladınız da sünnete şimdilik yer kalmadı ya da ihtiyacınız olmadı, onu mu demek istiyorsunuz? Yoksa ara boşlukları Agop'la, George'la mı tamamlıyorsunuz? Anayla babayla mı, örfle adetle mi tamamlıyorsunuz? Ya da kendi indi mütalalarınızla, yani heva ve heveslerinizle mi tamamlıyorsunuz? O sizin sorunuz elbette. Ama söyleyin, yani kitabı güzel okusaydınız, kitaba iyi baksaydınız, o zaten sizi peygambere gönderecekti ve siz peygamberi dinleme makamında onu da Allah'ın sözünden dolayı dinleyeceğinizi anlayacak ve kulluğun böyle olduğunu rahatlıkla kavrayacaktınız. Tekrar okuyorum. Astagul hadisi kitabullah. Sözlerin, söylenilen sözlerin en doğrusu elbette kitabullah'tır. Peki, aklıma geldi. Nasıl olsa karşımda şahıs olarak kimse yok, öyle sayıyorum. Ama ağzımın karşısında kulaklar var. Beni dinleyen birileri duydukları anda kendileri sorsunlar bu sözü kendilerine. Ben sormuş olmayayım. Acaba bu en şerefli sözden, en doğru sözden, en güzel sözden kafalarında, gönüllerinde ne kadar var? Kalplerine ne kadar yerleşmiş? Mesela şu anda siz bulunduğunuz yerde, elinizin altında, gözünüzün önünde kitap olarak değil, kalbinizdekini ve kafanızdakini kontrol etmek için düşünün. Bakara'dan ne kadar var sizde? Ali İmran ne kadar? Ya da Nisa, ya da Maide ne kadar sizde? 114'te kaç tanesi var? Hangisini kendinize mal ettiniz? Söyler misiniz? Neler var, ne imkanlar buldunuz? Yani kimleri daha çok dinlemişsiniz? Yemekler, çorbalar, börekler mi? Arabalar, motorlar, sistemler mi? Yapılar, dinamikler, termodinamikler mi? Ya da yollar, caddeler, sokaklar mı? Nehirler, ırmaklar, çaylar, çorbalar mı? Nedir? Hangisini daha çok duydunuz? Söyleyin. Öyleyse astagul hadis kitabullah. Sözlerin en değerlisi, en doğrusu Allah'ın kitabıdır.
0: Dinlemekte olduğunuz program Ezan-ı Muhammediye'den sonra devam edecek.
2: Euzubillahimineşşeytanirracim. Ya

daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel FM. Sevgili dinleyiciler, İstanbul için ikindi ezanı. Allah

0: Güzel FM.
1: Dinlemekte olduğunuz program devam ediyor.
2: 57. hadis. Aslihu dünyakum ve amelu li ahiretikum ke enneküm temutune gaden. Dünya hayatınızı Allah'ın istediği tarza düzene sokunuz. Böylece dünya hayatındaki bütün amellerinizi ahireti kazanmak için yapınız. Yarın ölecekmişçesine. Siz buna benzer bir söz duymuşsunuzdur. Yıllarca ilan edilen, herkesin lastiklediği, kıvamında macun gibi dilediği yere sürdüğü, isterse kaplama yaptığı, dilerse biblo edip karşısında zevkle seyredip oturduğu, bazen sofrasına koyduğu, bazen salon sohbetlerinde dayandığı, direndiği bir söz olarak siz bir benzerini duydunuz bunun. Yarın ölecekmiş gibi ahirete, hemen ölecekmiş gibi ahirete, hiç ölmeyecekmiş gibi de dünyaya sarıl şeklinde dediler, değil mi? Ben onu bilmiyorum. Ama eğer o söz gerçekten öyle bir söz idiyse, bu sözde peygamberden intikal ediyor diyorsa İmam Kudai, ikisini birlikte düşününce enfes bir anlam çıkıyor karşıma. Dinleyin. İnsanın yapıp edeceği, kendisinden beklenen işleri, bu hadisler, eğer ikisi de hadisse ki birinin kaynağını bilmiyorum ama toplumun hadis diye birbirine naklettiği bir sözdür biliyorsunuz. İşte bu iki söze göre anladığım şu, insanın işleri iki ana grupta toplanır. 1. Dünyada kalacak, dünyayı düzene koyacak, dünyasının düzeni için gerekecek, dünyalık adına kendisiyle birleşilecek bir iş. Diğeri, ahireti düzenleyecek, ahirette cennet kazandıracak veya cehennemden uzaklaştıracak, kendisini kul edecek, ahirette faydasını görecek, mizana konulunca kendisine cennet hak ettirecek bir iş. İşte bu sözlerden anladığım şu, bir iş ki dünya işi ise acele etme, ölmeyeceksin nasılsa. İnan ki sanki ebediyen ölmeyeceksin, öyle kabul et. Yarın yaparsın, bir gün yaparsın, gelecek sene olur, öbür sene olur, ne fark eder? Zaten ölmeyecekmişsin gibi hareket edecektin ya, sen onu öyle kabul et. Yani hiç ölmeyecekmişsin gibi hareket et. Çünkü o iş dünya işi. Yani aslında şöyle, olmasa da olur da, ha biz yapıveriyoruz ya öyle. Mesela odanıza bir baktınız, şöyle kapıdan girince isterseniz ölçün, mesela 50 santim 60 santim kadar ileride, yerden de 125 santim kadar yüksekte, şöyle bir çocuk, galiba bir misafirin çocuğu herhalde, lekeli eliyle dokunmuş, bir buçuk parmak izi var orada, öyle mi? Onu temizlemeniz gerekiyor. Acele yok, yarını var, bir günü var, gelecek ayı var, gelecek yılı var. Öldükten sonra çocukların temizlesin, salıver. Çünkü ölmeyecekmiş gibi davranacaktın. Ama hadi hesabın tutmadı, ölüverdin. Yapacaktı, yaşasaydı, devam etseydi olurdu bu iş, deyiver, ne fark eder? Öyle değil mi? Söyleyin, bu iş dünya işi anlamına gelmez mi? Nice benzer böyle işler yok mu? Sizin sadece zevk adına yaptığınız. Aman o çay mı, o bölgeden getirdiğin suyla demleyince olmadı, falan marka çayı filan markayla karıştırınca da olmadı, şöyle bir deneme yapacaktınız. Acele etmeyin, gelecek sene yaparsınız, bir sonraki sene olur, ne fark eder? Ama bir yemek modeli varmış ki enfes mi enfesmiş, onu denemek istiyormuş, yapmak, öğrenmek istiyormuşsunuz. Bu mevcut bildiğiniz yemekleri yiye durun bakalım canım, zaten ölmeyeceksiniz biliyor musunuz? Elbise mi dediniz? Tabi canım, çıplak olmayacaksınız. Yani kim kime söyler ki çıplak gez diye. Ama mevcut üzerinde elbise var görüyorum. Yani biraz soldu mu diyorsun? Ya da bıktın değil mi? Solmadı bile henüz. Yani eskidenmiş o insanların eskiyip de yamadıkları, yamanın üzerine bir yama daha yaptıkları. Sonra şimdi öyle değil. Solmadan hatta bıkıyor adam. Ne yapsın, giyiyor. İnan ki 3 aydır giyiyormuş yani. 3 aydır bir pantolonu giyiyor diye her gün 100 gündür giyiyor zannetmeyin ha. Yani 3 ay önce almıştı, arada bir haftada 2 giyiverdi, yeni dedi giydi, arkadaşlar üzerinde konuştu, marka muhabbeti yaptılar, devam ettiler, derken 3 aydır konuşulduysa konuşuldu. Yetmez mi artık mı dediniz, yenisini mi alacaksınız? Ama bakın peygamberiniz diyor ki dünya işi mi? Acele etmeyin. Ölmeyeceksiniz nasıl olsa, daha çok pantolonlar alırsınız, endişe etmeyin demiyorum sanki. Bu hadisin birinci bölümünü böyle zannediyorum bu sözün. Ama ahiret işi mi? Acele et ya ölürsen. Komşun hasta, ziyarete gideceksin. Hemen gidiver, ne olur ne olmaz. Çünkü dikkat et bak, belki 3 gün sonra gitmesin de adamı sokakta görür, mahcup olursun. Ya da derler ki inna lillahi ve inna ileyhi raciun. Koş o zaman, bağır cenazenin kulağına, arkadaş ben seni ziyarete gelecektim, nereye gittin diye. İstersen cenaze namazını düşün, ahiret işi olarak mı? Evet tabi, sana ahiret kazandırsın diye kılacaksın o namazı, bir Müslüman kardeşinin namazını. Ama beklesinler değil mi? Acele acele etsen ama. Her işini bırak ve git, hep öyle yap. Çocuğunu eğitecek misin? Mizanda ağırlık olsun diye mi? Hanımını memnun mu edeceksin? Mizanında ağırlık olsun diye mi? Kocana itaat mı edeceksin? Sana cennet kazandırsın diye mi? Komşularınla ve insanlarla sizi cennete götürecek ameller konusunda yarışacak mısın? Size cennet kazandırsın diye mi? Acele edin. Ne olur ne olmaz. Belki hemen ölürsünüz. Ya da yarın ölürsünüz. Belli olmaz. Çünkü kimi güzel hareketler için, iyi ameller için karşımdakine nasihatlerden sonra eğer o az işi olduğunu, biraz beklemesi gerektiğini, işte 3 ay sonra belki başlayabileceğini, 1 ay sonra belki iş yapabileceğini söylerse, ama dikkat et diyorum, eğer sen bu işe başlamadan ölürsen, yani tam o 3 ay sonra ölüverirsen, mezar taşına yazarım, tuh rahmetlik tam başlayacaktı ama gitti diye. Ne dersiniz? Ölüm çabuk gelebilir, dikkat edin. Okuyalım tekrar 57. hadis. Aslihu dünyaküm ve amelu li ahiretiküm ke enneküm temutune gaden. Dünya hayatınızı Allah'ın istediği tarzda düzene sokunuz, ıslah ediniz, Allah'ın istediği gibi düzene koyunuz. Böylece dünya hayatındaki bütün amellerinizi ahireti kazanmak için yapınız. Ama yarın ölecekmişçesine, ke enneküm temutune gaden. Hemen yarın ölebilirsiniz, dikkat edin. Buna göre, bu prensipten hareketle biz dünyamızı, yani şu dünyada bizimle ilgili olan her işimizi, kazanmamız, harcamamızı, ziyaretimiz, ziyafetimizi, sevdiğimizi, seveceğimizi, nefretimizi, kabulümüzü, reddimizi, tamam ve devamlarımızı, evet ve hayırlarımızı Allah'ın düzen dediği biçime getirelim. Ben düzene koymuştum, bozma, ifsatçılar, bozguncular da bozmasınlar. Yani Allah'ın istediği modelin dışına çıkarmadan düzenli bir hayat olarak İslam'ı dünyada yaşayın. Bütün amelleriniz böylece sizin ahiretiniz lehine olsun, sizi cennet kazandıracak nitelikte olsun, sizi cehennemden uzaklaştıracak şekilde olsun. Ve bütün bunları yaparken ke enneküm temutune gaden, sanki yarın ölecekmişçesine yapın bu işi. Belli olmaz, hemen ölebilirsiniz çünkü. Dünya işi acele yok. Ama dünya işi, ben dinimi dünyada yaşayacağımdan dolayı dünya işi ise, o zaten ahiret işi değil mi? Bunu nasıl ayırabiliyorsunuz? Yani dünyayı istemek ve ahireti istemek. Yoksa siz dünyada kalacak, benim Allah'a sorumlu olmadığım, ne yaparsam yapayım, zaten dünya işidir dediğim işler mi var zannediyorsunuz? Ben öyle bilmiyorum. Hatta evinizin boyasından, elbisenizin boyasına, yüzünüzün boyasından renginize, yani tüm renklerinize kadar Allah'ın rengi olsun diye bir ayet hatırlar mısınız ki? Hani sıbgatallah ve men ahsenu minallahi sıbga şeklinde telaffuz ediyorduk. Bir Allah boyasından söz ediyordu Kur'an. Öyleyse boyamıza da karışıyormuş Allah. Peki, yani bu insanları Müslüman etmek için ben fabrikalar kursam, incelemeler yapsam, göğe çıksam, göğe çıkma merdivenleri icat etsem, arzın derinliklerine doğru menfezler, delikler bulsam, bunlara da karışır mı İslam? Karışıyormuş meğer. Ahlaktan edebe, sosyal hayattan siyasal yapıya, askeri yapılanmadan hukuksal düzene kadar veya bireysel toplumsal yapılanmaya kadar aklınıza ne gelirse hepsiyle ilgili Kur'an ve sünnette var olan prensiplerin benim tarafımdan uygulanacağı bir hayat mı verildi bana diyoruz? Evet, ben öyle anlıyorum. Yani Kur'an'ın başından başlıyorsunuz. Elhamdülillahi Rabbil Alemin. okuyor anladığınızı uyguluyorsunuz, Kur'an merkezli yaşıyorsunuz, Bakara, Âl-i İmran, Nisa, Maide diyorsunuz, denilenleri uygulamaya çalışıyorsunuz, İhlas, Felak ve Nas'a geliyor, tekrar Fatiha'ya dönüyorsunuz. Yani Allah size ne dediyse anlamaya ve anladığınızı uygulamaya çalışıyorsunuz. Böyle bir Müslümanlık istiyor kitap bizden, değilse İslam diye bir kadavra varmış, bir İslam sarayında o masada yatırılmış. Meraklılar gider bakarlarmış, incelerlermiş günün belli saatlerinde, ders adına, sohbet adına ya da konferansa hazırlık ya da doktora, doşentlik adına tüm incelediklerini namus ve iffetlerine göre ön yargısız veya ön bakışsız tas tamam düzgünce ifade ederlermiş. Onlar akademik namus sahibi insanlarmış. Onlar düzgün konuşurlarmış, ne gördülerse onu yazarlar, ne gördülerse onu anlatırlarmış. Hatta öyle insanlar varmış ki işini gücünü bırakır her gün bir saat, iki saat giderlermiş o İslam'a, o Kur'an'a, o sünnete. Onu okurlar, öğrenirler, anlarlar, enine boyuna çepeçevre dolanırlar. Ne gördüler ne anladılarsa gelir eşlerine, çocuklarına anlatırlarmış. Beraber tekrar onu hatırlarlar. Bir kere bir kere daha çayın yanında, çorbanın yanında gündem yaparlarmış. Sonra inceledikleri bu alan yine incelenmeye devam layıktır anlamına durduğu yerde dursun. Ama başka işleri olurmuş bu insanların. Ticari hayatları olurmuş, zirai hayatları olurmuş, günleri geceleri olurmuş. Yani dünyaları olurmuş ahiretten başka. Onlar kendi dünyalarını Allah'ın karışmadığı biçimde kendileri ayarlarlarmış galiba. Ne dersiniz? Ama kimileri de o İslam'ı incelemeye gider. Hain mi hainmiş adamlar. Görmediklerini söylerler, gördüklerini de gizlerlermiş bazen. Onlar çok kötüymüş. Peki diğerleri iyi mi dersiniz? Yani İslam'ın dışında bir hayat yaşayacak, İslam'a da mutat ama aralıksız ve düzgün, günlük, haftalık gidip gelecek ve gördüklerini söyleyecek, yanlış da söylemeyecekmiş. Hangisi iyi ki? Yoksa ikisi de mi iyiye yakın değil? Demek ki Aleyhissalatü Vesselam'ın ifadesini yeniden okuyarak hayatımıza şöyle bir kural çizdik. Dünya hayatımızı Allah'ın istediği tarzda düzene koyacağız, ıslah edeceğiz. Birileri bozmuştu ya, yani zenginler bir tür bozmuştu bu dünya hayatını, fakirler bir çeşit. Biz Allah'ın istediği gibi yapacağız. Ama örf adına bozulanlar, adet adına bozulanlar vardı. Kaprislerden dolayı bozulanlar veya komplekslerden dolayı

0: yaktık. Yani dünyayı düzene sokarken bu bana cennet kazandırsın ama, Allah'ın dediği gibi olsun ama diye ısrar edecektik. Bütün bunları yaparken de elde bir diyeceğimiz bir gerçek olacaktı. Hemen ölebilecektik. Sanki yarın ölecekmişçesine. Bugün okuduğum hadisleri okuyup sohbete son verelim inşallah. Kabulü en hızlı dua, en çabuk karşılık verilen dua, İnsanların birbirlerinin arkasından yani gıyaben yaptıkları duadır. Ölümlerin en şereflisi şehitlerin ölümüdür. Sözlerin en doğrusu Allah'ın kitabıdır. Dünya hayatınızı Allah'ın istediği tarzda düzene sokunuz. Böylece dünya hayatındaki bütün amellerinizi ahireti kazanmak için yapınız. Yarın ölecekmişçesine. Velhamdülillahi Rabbil Alemin.
1: Kıymetli dinleyenler, Nübüvvet Pınarı'ndan programıyla Saffet Bakırcı'yı dinlediniz.

0: Özel FM. Reklamlar. Şimdi reklamlar. Köklerine bağlı, dünyaya yön verecek nesiller yetiştiren bir okul düşünün. İşte o okul biziz. Çünkü biz, güzel ahlaklı ve kaliteli eğitim almış çocuklarımızın yarının umudu olacağına inanıyoruz. Erkam Kolejleri 0554 128 98 91. Ataşehir ve Avcılar'dan sonra Sakarya'dayız.
1: Adak ve akika kurbanlarınızı Afrika'da sizin adınıza kesip ihtiyaç sahibi kardeşlerimize dağıtıyoruz. Bir kurban bedeli 4500 liradır. Umut Ol İnsani Yardım Derneği 0212 523 03 30 umutol.org.
2: Tevhid bilinciyle çıktığımız bu yolda amacımız sizlerin kutsal toprakları tevhidi bir şuurla ve sahih sünnete uygun şekilde ziyaret etmenize vesile olmaktır. Umde Turizm 0537 867 4114 Başakşehir.
1: Düğün, nişan, doğum gibi özel günlerinizde yaş pasta, kuru pasta ve tatlı çeşitlerimizle kaliteli ürün ve hizmeti bir arada bulabileceğiniz adres Etemoğlu Pasta ve Kafe. Paket servisimiz mevcuttur. 0552 567 03 57 Kartal.
3: 2 mililitreden 100 mililitreye onlarca farklı modellerde parfüm şişeleri, valve, kapak modelleri ve esans çeşitleriyle kozmetik sektörüne hizmet vermekteyiz. Germet Kozmetik. 0212 549 62 62 Başakşehir.
4: Desibona.com'da hemen yerinizi alın. İlk üründen itibaren öne çıkın. Siz sadece satışlarınıza zaman ayırın. Güvenli alışverişin yeni adresi Desibona. Hem alıcılara, hem satıcılara, hem de toptancılara karlı. Desibona.com.
5: 2005 yılından günümüze plastik ve temizlik ürünlerinde imalatımızdan çıkan yüksek kalitedeki ürünlerimiz mütevazi fiyatlarımızla farklı ürünleri tek bir çatı altında toplayarak sizleri arama zahmetinden kurtarmaktayız. Karakayalar Plastik ve Temizlik Ürünleri 0212 659 1041 İstoç.
6: Mutfak dolabından duşa kabine, elektrik, su, doğalgaz tesisatından fayans, parke, cam balkona, el ve iş yerinizle ilgili her türlü tablat ve tamirat işlerinizde uzman ekibimizle hizmetinizdeyiz. Bost Dekorasyon 0545 493 80 49 Avcılar.
7: Değerleriyle güçlü, Kur'an ve sünnet rehberliğinde eğitim veren, ortaokulda kız ve erkek öğrencilerin ayrı sınıflarda eğitim gördüğü emel okullarında kayıt dönemi başladı. Detaylı bilgi için 0546 528 0563 Emel Okulları Bağcılar'da.
0: Reklamları dinlediniz.
8: Biz gökleri, yeri ve ikisi arasındakileri ancak hak ile ve belirli bir süre için yarattık.

İnkar edenler uyarıldıkları şeyden yüz çeviriyorlar. De ki, Allah'tan başka yalvardıklarınızı gördünüz mü? Onlar yerden ne yaratmışlar bana gösterin. Yoksa onların göklerin yaratılışında bir ortakları mı var? Eğer siz doğru söyleyen kimselerseniz bana bu Kur'an'dan önce indirilmiş bir kitap veya ilimden bir eser getirin. Allah'ı bırakıp da kıyamet gününe kadar kendisine hiçbir cevap veremeyecek olan putlara dua eden kimseden daha sapık kim olabilir? Oysa taptıkları şeylerin onların yalvarışlarından haberleri bile yoktur. Kıyamet günü insanlar bir araya toplandığı zaman taptıkları şeyler kendilerine düşman kesilirler. Onların kendilerine tapmalarını inkar ederler.

0: Erdem yolcusuna öğütler.
1: İslam alimi Süfyan-ı Sevri radıyallahu anh şöyle demiştir. Nefsani zevk ve düşkünlüklerin neden olduğu bütün günahların affedilme ümidi vardır. Fakat kibir ve gururun neden olduğu hiçbir günahın affedilme ümidi yoktur. Zira iblisin günahının nedeni kibir ve gurur, Adem'in hatasının nedeni ise nefsin özlem ve arzularıdır.
2: Özel efendim.

0: Özel FM uyarıyor. Hayatınızı doğru bir temel üzerine kurduğunuza emin misiniz? Ne amaçla yaşadığınızı, bu dünyada niçin var olduğunuzu düşünüyor musunuz?
1: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel FM.
2: Özel FM.

0: Kur'an'dan dualar. Rahmet damlaları. Araf 125-126. Firavun'un büyücülerinin Müslüman olduktan sonraki duası. Onlar şöyle cevap verdi:
1: İyi ya, biz de Rabbimize kavuşmuş oluruz. Çünkü sen sadece bize ulaşır ulaşmaz Rabbimizin ayetlerine inandık diye bizden intikam alıyorsun. Rabbimiz, sabır yağdır üzerimize ve Müslüman olarak canımızı al.

0: Güzel efem.
1: Kul inne salati.
2: De ki muhakkak ki benim namazım.
1: Ve nusuki.
2: İbadetlerim.
1: Ve mahyaya.
2: Hayatım ve ölümüm.
1: Ve memati.
2: Hayatım ve ölümüm.
1: Lillahi rabbil alemin.
2: Alemlerin Rabbi olan Allah içindir.
0: Özel efem 103.2.
3: Bebeje, beguman, nimejamin, ibadetinmin, ciyanamin, mirinamin, hamij bu perverdegari alemi, Allah Teala rana.
0: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel efem.
4: Reklamlar. Şimdi reklamlar.
5: Gazze'de hastanelerin %94'ü yıkıldı. Geçen yıl Hind El Duma Diyaliz Merkezi'ni restore edip kardeşlerimizin hizmetine sunmuştuk. Bu yılda hayırseverlerimizin destekleriyle Şifa Hastanesi Eğitim ve Gelişim Binası'nı yeniden restore edeceğiz. Projemizin hisse bedeli 5000 lira. İletişim 0543 870 8132.
6: Kendi tesislerimizde helal şekilde kesilmiş etlerden hazırlanmış nefis dönerimizi ve birbirinden lezzetli tatlı çeşitlerimizi mutlaka deneyin. Müessesemizde aile salonumuzun yanı sıra ev ve iş yerlerine paket servisimiz de mevcuttur. Yebak damakta tat. YB Döner 0533 656 77 37. Bahçeli Evler.
7: Böyle bir kampanya görülmedi. NP Mobilya'dan inanılmaz yaz kampanyası. Tüm asgari ücretlilere 180 bin liraya kadar bankasız, kredi kartsız, kefilsiz alışveriş imkanı sunuyoruz. Üstelik 15 ay taksit imkanıyla. Bu yaz eviniz bayram edecek. NP Mobilya her eve mutluluk taşır. 0546 123 12 37 npmobilya.com.
8: Nebevi eğitim metodunu benimsemiş, bilimi inançla perçinleyen, 15 kişilik sınıflarda ezberlemeden, sorgulayarak öğrenen, merhametli ve güzel ahlaklı nesiller yetiştiriyoruz. Erkam Kolejleri 0554 128 98 91. Ataşehir ve Avcılar'dan sonra Sakarya'dayız.
7: Hijyen halı yıkamanın yaz kampanyasını kaçırmayın. Halımı kendin getir, kendin götür kampanyamızda kirli halınızı siz getirin, profesyonel ekibimizde metrekaresini 80 liradan yıkayalım, alıp götürün. Hijyen halı yıkama 0534 763 57 Ümraniye.
9: Vefa Elektrik, güven ve istikrarın adresi. Onlarca elektrik markası bayiliklerimizle toptan ve perakendede uygun fiyatlarımız Karaköy merkezimiz ve Arnavutköy şubemizde siz değerli müşterilerimize hizmet vermeye devam ediyoruz. 0212 823 5699.
5: Hacı Baba lokumları. Geleneksel lezzetimiz olan lokumun 500 farklı çeşidini 15 yıldan beri sizlere ve 26 ülkeye sunmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Hacı Baba lokumları. 0212 861 0605. Deneyimlemeniz için hacibabalokumları.com.
10: Müro makineleri satış, servis, kiralama ve sarf malzemede 25 yıldır profesyonel çözüm ortağınız. Yüzlerce kurumsal müşteri referansıyla ofisinizde güvenin adı Kopinet Büro Makinaları. 0212 216 9660 kopinet.com.tr.
11: Bir damla su bir ömür demektir. Afrika'da çocuklar kirli sularla hayatta kalmaya çalışıyor. Şimdi su kuyusu bağışı yap, bir köyün kaderi değişsin. Açtıracağın her kuyu sana sadaka-i cariye olsun. Gel bugün bağış yap ve umut ol. 0554 007 34 46 uhvet.org.tr.
12: Orta ve üst segment ikinci el araç alım ve satımları için bize danışmadan karar vermeyin. İCS Otomotiv 0533 190 44 54.
13: Urallar İnşaat'tan büyük kampanya. Şimdi ev almanın tam zamanı. Bu fırsat kaçmaz. İstanbul'un hemen yanı başında Çerkezköy'ün en nezih mahallesinde sosyal donatıları olan 24 saat güvenlikli site içerisinde kaliteli, konforlu dairelerimizin lasman satışları başlamıştır. Eşyalı olarak teslim edeceğimiz dairelerimize 25 bin lira kira garantisi veriyoruz.
3: İster oturun, isterseniz kiraya verelim. 10 yılda amorti edelim. Urallar İnşaat 0282 502 çift 020.
14: Okul öncesi çocuklarımızın manevi değerler kazanımı ve muhafazasını önemsiyoruz. Çocuklarımıza nebevi eğitim modelini azami hassasiyetle vermeye esas alıyoruz. Vera Gündüz Bakım Evi 0571 433 34 34 Arnavutköy.
15: Gimdes güvencesi ile ne yediğimizi bilelim sloganıyla çıktığımız bu yolda siz değerli müşterilerimize helal, hijyenik ve kaliteli eti sunmaya devam ediyoruz. Et siparişlerinizi 48 saat içerisinde kapınıza teslim ediyoruz. Helal Kesim Yerli Besi, İmtaş Kasap ve Besi Çiftliği, imtaskasap.com 0537 362 15 15
16: Orke Asansör, kurumsal ve mesken asansörlerinizin arıza, aylık periyodik bakım, yıllık fenli muayene ve revizyon işlemleri uzman ekibimiz tarafından titizlikle gerçekleştirilir ve makul bir şekilde ücretlendirilir. Güven kaliteden doğar. 0212 506 17 61 orkeasansor.com Güngören.
17: Darıca Road Balans, aracınızın ihtiyacı olan her şeyi tek çatı altında sunuyor. Aft takım ve mekanik onarım, arıza tespiti, en trend, jant ve lastik modelleriyle kusursuz Road Balans. Konforlu yolculuğun mimarı Darıca Road Balans'la yola güvenle çıkın. 0537 726 03 28 Darıca.
18: En kıymetli, en seçkin takı ve mücevherat markaları satış sonrası hizmet garantisiyle Özkonak Kuyumculuk'ta. 444 50 34 özkonakkuyumcu.com.
19: Zengin mobilya modellerimiz ve farklı model tercihlerinizin yanı sıra özel mobilya tasarımlarınız için de hizmetinizdeyiz. Mücahit Mobilya. Instagram hesabımız Mücahit Klasik Mobilya. 0543 923 0802. Ereğli Caddesi No 27 Siteler Ankara.
20: Reklamları dinlediniz.
21: Kaybettiklerimiz, ailemiz, dostlarımız, sevdiklerimiz, yerini dolduramayacaklarımız. Türkiye'de her gün yerini dolduramayacağımız 300 hayat sigara yüzünden kayboluyor. Fakat sigara şirketleri kaybettikleri müşterilerinin yerini kolayca doldurabiliyor. Onlar kazanırken biz kaybediyoruz. Çok uluslu sigara şirketleri her yıl 700 milyar dolar kazanırken dünyada 7 milyon insan ölüyor. Buna dur diyebilirsin. Bırakabilirsin.org Yeşilay.
22: Vuslat Dergisi'nin Ağustos sayısı Çağın Davetçisine dosya konusuyla okuyucularıyla buluşuyor. Dava şuurunu, davet sorumluluğunu ve hikmetle tebliğin izini süren kıymetli yazılar bu sayıda sizleri bekliyor. Vuslat Dergisi'nin Ağustos sayısı şimdi sizlerle. Bugünün ihyasından yarının inşasına.
23: Saat 18.
24: 18. Özel FM.
25: www.ozelfm.net. ozelfm.net.

0: Kıymetli dinleyenler, Şifa Tefsiri programıyla Mahmut Toptaş sizlerle.
1: Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala rasulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Bugün tefsir dersimize Fatır suresinin 12. ayet-i kerimesiyle devam edeceğiz. 3. ayet-i kerimede Allah Celle Celaluhu Ya eyyühennâs üzkürû ni'metallâhi aleykum demişti. Ey insanlar, Allah'ın sizin üzerinize olan nimetini hatırlayın demişti. Biz nimetler içerisinde yüzerken nimetleri hatırlayamayabiliyoruz. Elimiz büyük bir nimet. Allah korusun, bir tek parmak bir şekilde koptuğunda o parmağın değerini anlıyoruz. Siz yine de şöyle bir kalkıverdiğinizde evinizin içinde gözünüzü kapatınız ve biraz yürüyünüz. Göz nimetinin ne demek olduğunun farkına o zaman varırız. Allah gözümüzü köreltmesin. Ama görme nimetinin de farkına varabilmemiz için gözümüzü bir kapatıp öyle yürümede fayda var. Nefes nimetinin ne demek olduğunu anlamak için ağzımızı ve burnumuzu kendimiz kapatalım. Birileri gelip de boğazımızı sıkmadan veya Azrail canımızı almadan bu nimetlerin farkına varalım. Elimiz, gözümüz, dilimiz ve bunların zevk aldığı dışımızdaki bütün nimetler Allah Celle Celaluhu'nun bize lütfettikleridir, verdikleridir. Rabbim bunları bize yine tekrarlamaya devam ediyor. İnsan görür de, bakar da görmez, duyar da işitmez, tadar da bilmez. Hani ateiste bülbül senin için ne ifade eder denildiğinde küçücük bir kuş. Hani kediye sorsanız bülbül nedir? Bir yudumluk et deyiverir. Koyuna çiçeği sorsanız bir tutamlık ot deyiverir. İnsan da Allah'ın nimetlerini görür, Allah'ı bilmez, Allah'ı tanımaz olursa onun gözünde de tabiat bir etten ve bir de ottan meydana geliverir. İşte ondan sonra felaketler ard arda gelir. Cebinde 5 milyondan, 10 milyondan veya 100 milyondan fazla parası olmayacağı kesin olan taksi şoförünü cebindeki parası için öldürecek insanlar üretme tarafına gidiverir bu eğitim. Her nimetin gerisinde Allah Celle Celaluhu hep bileceğiz. Nimetleri onun işaretçisi olarak göreceğiz. Hani Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam Allah'ı düşünmeyiniz, Allah'ın nimetlerini düşününüz diyor. Tefekkeru fi ala illahi ve la tefekkeru fillahi. Allah'ı düşünmeyin çünkü hayal hanemize sığmaz. Ama bir çiçekten, bir böcekten, bir denizden, bir yıldızdan ona gideriz. Rabbim diyor ki, denizden misal veriyor bize. Ve ma yestevil bahrani hada adbun furatun sa'igun sharabuhu ve hada milhun ucace ve min kullin ta'kuluna lahman tariyan ve tastakhrijuna hilyatan talbasunaha ve taral fulke fihi mawaqira litabtagu min fadlihi ve la'allakum teşkurun. Şu iki deniz de bir değildir. Denizin biri vardır ki tatlı, İçimi kolay, biri de var ki içimi zor, tuzlu ve acı. Bunların içinden siz etinden yersiniz, taze et yersiniz ve üzerinize takacağınız elbiseler de çıkarırsınız. Yani denizden yakutun, incinin, mercanın çıktığı gibi süs eşyası olarak nice şeyleri de denizden çıkarıveriyoruz. O denizin içerisinden denizi yarıp giden gemiler görürsünüz. Onunla Allah'ın lütfunu aramak için gemiler denizin üzerinde suyu yarar gider diyor Allah Celle Celaluhu. Bunlar da Allah'ın lütfu keremi olduğunu ve bütün bunların neticesinde Allah'a şükretmemiz gerektiğini ifade ediyor Rabbimiz. Denizi yaratan O. Bir kısmını tatlı, bir kısmını tuzlu yaratan O. Bu denizlerin içerisinde bize et olacak balıkları ve diğer hayvanları yaratan O Allah Celle Celaluhu. Bir de süs eşyası olması için inciyi mercanı yaratan yine O Allah Celle Celaluhu. Denizin üzerinde gemiyi yüzdüren O. Yok hocam biz yapıyoruz. Biz yapıyoruz da Rabbimin koyduğu tabiat kanunlarına göre hareket ediyoruz. Hani ilk gemiyi yapan Nuh Aleyhisselam'ı Rabbim anlatırken وَصْنَعِ الْفُلْكَ بِعَيُنِنَا وَوَحْيِنَا diyor Rabbimiz. Gemiyi bizim gözetimimiz ve emirlerimiz doğrultusunda yap diyor Allah Celle Celaluhu. Hocam su kaldırıyor. Ağaç veya maden yani demir, alüminyum gibi maddelerden bu yapılıyor. Bunun hesabı kitabı var. Allah'la bunun ne alakası var? Onun hesabını kitabını yapan ilim adamına bir sor sen. O ilim adamı o hesabı kitabı kendinin koymadığını sana söyleyiverecektir. Su profesörlerimizden bir tanesi bana kendimi anlattı. Orta Doğu Teknik Üniversitesi mezunuyum hocam. Bu sahanın profesörüyüm. Bir gün öğrencilere suyu anlattım. Suyun kanunlarını anlattım bir ders boyu. Barajları anlatıyorum. Arşimet'i anlatıyorum. Barajlara suyun birikmesi karşısında yapılacak duvarların direncinin hesaplarını yaptırıyorum. Bir gün öğrencilere sordum. Çocuklar, bu suya bu kaldırma kanununu koyan Arşimet mi? Yok hocam, Arşimet bulmuş. Arşimet'ten önce de su kaldırıyordu. Peki Amerika mı koymuş bu kanunu? Hocam Amerika tarihte yokken okyanuslar vardı. Peki çocuklar, bu suya bu kanunu koyan kim dediğimde sınıf tamamı hepsi birden sağcısından solcusuna kadar Allah dediler diyor. Soruşturma için gelen iki profesör, irtica propagandası yapıyor musun diye soruşturmak için gelen profesörlere sordum. Sınıfta siz olsaydınız ne derdiniz dedim. Onlar biz de Allah derdik demişler. İlim adamları başkasını söyleyemezler. Hani ömrünü Allah'ı inkarda geçirmiş. 82 yaşına gelmiş. Bütün dünya filozofları tarafından takdirle karşılanan pirimiz, üstadımız diye taltif edilen İngiliz filozof 2004 yılının sonlarına doğru dünya basınını çağırdı. İlim adamlarını da çağırdı. Dedi ki bugüne kadar Allah'ı inkar etmek için çok şey söyledim ama bütün söylediklerimden dönüyorum. Bu alemi evirip çeviren yüce bir gücün varlığını kabul ediyorum diyor. Eğer ömrü olursa, Kur'an'la da karşılaşa verecek olursa mümin olma ümidimiz de vardır. Yine o Allah Celle Celaluhu nimetlerini, tabii nimetlerini bize hatırlatıyor. Yulicu leyle fin nehari ve yulicu nehara fil leyli ve sahharaş şemse vel kamara kullun yecri li ecelin müsemma zalikumullahu rabbukum lehul mülk vellezine ted'une min dunihi ma yemlikune min gıtmir. Geceyi gündüzün içine katan O. Gündüzü gecenin içine katan O. Yani geceyi getiren, gündüzü götüren, gündüzü getirip geceyi götüren. Bir böyle anlaşılır. Bir de yaz ve kış mevsimine göre bahardan başlamak üzere gündüzler gecelerden alıyor. Her gün bir dakika, iki dakika alıyor. Güz mevsiminde de geceler gündüzlerden almaya başlıyor. O ondan alıyor, o ondan alıyor. Bunu da yapan gecenin kendisi veya gündüzün kendisi değil. O da yaratılmıştır. Gece de yaratılmıştır, gündüz de yaratılmıştır. Ay da, güneş de Allah Celle Celaluhu'nun emrine boyun eğmektedir. Onları da kullarının istifadesine, hizmetine arz edivermiştir Allah Celle Celaluhu. Yani güneş de ay da Allah'ın kullarına, yarattıklarına hizmet etmektedirler. Ve sahhara şemse vel kamera. Güneşi de ayı da emrinin doğrultusunda insanlığın ve hayvanların ve diğer yaratıkların istifadesine sunuvermiş Allah Celle Celaluhu. Peki ne zamana kadar? Küllün yecrili ecelin müsemma. Belirli bir zamana kadar bunlar akmaya devam ediyorlar. İşte bütün bunları yapan o Allah Celle Celaluh'tür sizin Rabbiniz. Şimdi burada hem Allah ismine dikkatimizi çekiyor, hem de Rab ismine dikkatimizi çekiyor. Zalikumullahu Rabbukum. Sizi besleyip büyüten ve sizi yöneten Rabbiniz o Allah Celle Celaluh'tür. Gecenin bir dakikasını ihmal etmeden gündüzden alıveren, gündüzün bir saniyesini ihmal etmeden geceden alan, geceyi götürüp gündüzü getiren, gündüzü götürüp geceyi getiren, ayı yörüngesinde, güneşi yörüngesinde, dünyayı yörüngesinde evirip çeviren, bütün yıldızları kendi yörüngesinde yürüten o Allah Celle Celaluhu sizin Rabbinizdir. Yani gelin Allah Celle Celaluhu'nun kitabına denildiğinde o kitabı hafife almayın. Yeri göğü yaratan ve yöneden Allah Celle Celaluhu'nun kitabıdır. Onun yeri ve göğü yönetmesinde hiçbir kusur olmadığını bütün ilim adamları ittifakla söylüyorlar. Yani suya koyduğu kanununda kusuru yok Rabbimin, bize hayat veriyor. Havasında kusur yok, bize hayat veriyor. Kanununda da kusur yok, o bize hayat verir. Mülk ona aittir, otorite ona aittir. Ama birileri de yok, Allah'a değil, Allah'a giden yolları kapatacağız. Allah'ın kitabına geçit vermeyeceğiz. Kur'an'ı referans kabul edenlere fırsat vermeyeceğiz diyen ve insanlarımızı alıp başkasının önüne götürenler var ya, o götürdükleri putlar la ma yemlikune min kıtmir, zerre kadar bir şey yapmaya güçleri yetmez. Hatta Arap'ın dilinde kıtmir, hurmayı yedikten sonra çekirdek ortaya çıkar. Çekirdeğin üzerinde de bir zar vardır, zar. Ona Arap kıtmir dermiş. Hani biz, gerçi hurmayı da görüyoruz ya, yumurtayı yediğimizde yumurtanın kabuğu var, yumurtanın içinde yediğimiz yeri var, ikisinin arasında da bir zar var. Aynen hurmanın dışı ile çekirdeği arasındaki zar denilen şeye kıtmir dermiş Arap. Rabbim diyor ki onlar bir zar bile yaratacak durumda değiller. Meydana getirecek durumda değiller. Ona bile sahip değiller. Yani bir tane bir hücre yaratmış değiller. Bakınız. Hücreler konusunda araştırma yapıyor ilim adamlarımız. Ama yoktan bir şeyi yaratma gücüne sahip değiller. Onu da kanunlaştırmışlar. Yoktan bir şey var olmaz, var olan bir şey de yok olmaz şekliyle de kanunlaştırmışlar. Doğru, şu anda Allah Celle Celaluhu yarattığını kimse yok edemez. Allah'ın yaratmadığı hiçbir şeyi de kimse yaratamaz. Bu yönüyle bu cümle doğrudur. Peki hiçbir şey yaratamayan, kendi ölümüne bile hakim olamayan, baş ağrısını dindiremeyen ve eceli gelince ölen bir adamın sözünü mü biz veya adamların sözünü veya bize hükmetmek isteyen devletlerin sözünü mü Allah'ın kelamının önüne geçirelim? İn ted'uhum la yesme'u du'a'ekum. Eğer sen onları Allah'a ve Allah'ın kitabına çağıracak olursan sizin duanızı da işitmezler. Velev semi'u mestecabu. İşitseler de cevap vermezler. Veya şöyle de anlam verilebilir. Onun insanların tapındığı insanlardan bir şey istekte bulunsanız bir kere sizi dinlemezler. Dinleseler, duysalar karşılık verecek durumda değiller. Ama ve yevmel kıyameti yekfurune bi şirküküm ve la yunebbiüküm mislü habir. Kıyamet gününde de sizin kendilerini Allah'a ortak koşmanızı da inkar edeceklerdir. Yani Kur'an'da bu çok tekrarlanır. Tapanlarla tapılanların mahşer günündeki milletin huzurunda kavgalarını anlatır Rabbim birçok ayet-i kerimede. Bir de mahşerde, yani kıyamet gününde cehenneme sevk edildikten sonra işte sizin yüzünüzden yanıyoruz biz burada. Siz bize önderlik yaptıydınız, sizin peşinizden gittiydik. Onlar da diyor ki senin de elin var, iki elin vardı, benim de iki elim vardı. Niye sen bana tabi oldun, beni ilahlaştırdın, benim dediklerimi tuttun da Allah'ın dediklerini tutmadın diye karşılık verecektir. Bütün bunları Allah Celle Celaluhu bize şimdiden haber veriyor. O her şeyden haberdar olan Allah Celle Celaluhu'nun haberinden daha güzel, daha sağlam, daha doğru bir haber yok. Haber verecek olan da yoktur diyor Allah Celle Celaluhu. Ya eyyühennas entümül fukarâü ilallah vallahu huvel ganiyyül hamid. Ey insanlar, sizin hepiniz Allah'a muhtaçsınız. Tapanlar da Allah'a muhtaç, tapılanlar da Allah'a muhtaçlar. Yani yeryüzünde şu anda biz Allah'ın kitabına göre değil, filanların koymuş olduğu kurallara göre hareket ederiz diyenler onları ilahlaştırmış olurlar. Ama Rabbim diyor ki siz de o peşinden gittiğiniz adamlar da şu anda batı değerleri her şeyin üstünde görülmeye başlandı. Onlar da Allah'a muhtaçsınız. Ya sen de hastalanıyorsun, o da hastalanıyor. Onun da dişi ağrıyor, senin de dişin ağrıyor. Yani etki altındasınız, etkileniyorsunuz. Bir etki eden var. Sıhhatlisiniz, sıhhatinizi veren var. Hepiniz Allah'a muhtaçsınız. Entümül fukara'u ilallah. Fukara, fakirin çoğulu. Hepiniz Allah'ın fakirlerisiniz. Nefes, ona muhtaçsınız. Onun nefesine, vermiş olduğu nefese muhtaçsınız. Su içiyorsunuz, Allah'ın vermiş olduğu suya muhtaçsınız. Elleri Allah yaratmış, ona muhtaçsınız. Gözün nurunu veren Allah Celle Celaluhu, siz ona muhtaçsınız. Her şeyinizle ona muhtaçsınız. Vallahu huvel gani. Hiç kimseye muhtaç olmayan zengin Allah Celle Celaluhu'dür. Ve övülmeye layık olan da o Allah Celle Celaluhu'dür. İn yeşe yudhibküm ve ye'ti bi halkın cedid. Eğer Allah dilerse sizi giderir bu dünyadan, sizin yerinize yeni bir halk meydana getirir. Yani aslında imanımıza da Allah'ın ihtiyacı yok, amelimize de Allah'ın ihtiyacı yok, namazımıza da Allah'ın ihtiyacı yok, orucumuza da Allah'ın ihtiyacı yok. İmana bizim ihtiyacımız var. Cehennemin yakmaması için cehennemden koruma aleti olarak yüreğimize imanı yerleştirmemiz gerekmekte. Ve o yürekteki imanın ameli salih olarak bedenimizin dışına da bir çiçek gibi açarak zırhı her tarafımıza, iman zırhını her tarafımıza yaygınlaşmak bizim ihtiyacımızı karşılar. Bizi ona muhtacız. Allah Celle Celaluhu muhtaç değil. İman edenle iman etmeyen Allah katında muhtaç olma bakımından hiçbir şekilde ne iman edene ne de inkar edene Allah'ın ihtiyacı yok. İman edenler kendi ihtiyaçlarını karşılamış olurlar. İnkar edenler kendi azaplarına artırmış olurlar. Allah dilerse sizi götürür, bir başkasını getirir diyor. Maide suresinde de men yertedde minkum an dinihi fesevfe ye'tillahu bi kavmin yuhibbuhum ve yuhibbunehu. Sizden bir grup dinden dönecek olursa Allah bir başka topluluğu dine getirir. Allah onları sever, onlar da Allah'ı sever diyor. Burada şuna da işaret edilmiş bu ayet-i kerimede. İnkar edenlerin en büyük kaybı Allah'ın sevgisini yitirmektir. İman edenlerin en büyük çıkarı, faydası da Allah'ın sevgisini kazanmaktır. Bu ayet-i kerime bunu da işaret ediyor. Din konusunda merak etmeyin. Kendimiz konusunda merak edelim biz. Bu din kıyamete kadar devam edecek. Yükselerek devam edecektir. Ama biz bu dine baş veriyorsak başımız değerlenecek, omuz veriyorsak omuzumuz değerlenecek, gönül veriyorsak gönlümüz değerlendirilecek Rabbim katında. Tepeden tırnağa malımızla, canımızla kendimizi bu dine verecek olursak Allah اِنَّ اللّٰهَ اَشْتَرَى مِنَ الْمُؤْمِن۪ينَ اَنْفُسَهُمْ وَاَنْوَالَهُمْ بِاَنَّ لَهُمُ الْجَنَّةِ. Malları ve canları karşılığında, cennet karşılığında onların mallarını ve canlarını satın aldığını ifade ediyor Allah Celle Celaluhu.

günahı benim olsun. Günahın bir kısmı da buna olur da onun günahı eksiltilmez. Yani günahı işleyenin o işi yapmaktan elde ettiği Rabbim tarafından yazılan günah binse buna bin yazılır. Benim olsun diyen ona da bir günah yazılır ama binden eksiltilerek yazılmaz. Herkes kendi yaptığının cezasını çeker. Yani cezada şahsilik prensibi ahirette de işleyecektir. Ama ona aracılık yapanlar da günahtan payını alacaklardır. Ve in ted'u muskalatun ila himliha la yuhmel minhu şey'un. Ya o yüküm ağır benim. Günah yüküm ağır benim. Şu benim yükümden alıverin diye çağrılsa bile kimse onun yükünden bir şey taşımayacaktır. Taşıyamaz da. Yani senin günahını ben taşıyayım sözü geçerli olmayacaktır. Hatta velev kâne zâ kurbâ, yakın akraba bile olsa, baba oğlunun günahını taşımaz, anne kızının günahını taşımaz. İstese de Rabbim böyle bir hakkı vermez. Ama şu olur, iyiliklerde var. Hani baba da imanlı gitmiş, oğlu da kızı da imanlı gitmiş, anne imanlı gitmiş, oğlu da kızı da imanlı gitmiş. Babaya veya anneye cennetlik yolu görülmüş. Onlar der ki ya Rabbi, oğlum kızım olmadan ben cennette huzur bulmam. İşte orada Rabbim hani inne ashabel cennetil yevme fi şuğulin fakihun hum ve ezvacuhum. Cennette onlar ve eşleri ve ünsiyet peyda ettiği dostlarıyla beraber olacaklarını Allah Celle Celaluhu haber veriyor ya, orada alt makamdakiler üst makamın yanına. Mesela oğlu kızı üst makamda ise cennette annesi babası ve sevdikleri onun yanına terfi ettiriliyor. Mükafatlarda şefaat var ama ceza konusunda, yük konusunda baba oğlunun, anne kızının, kız annesinin babasının, oğlan annesinin babasının yükünü yüklenemez. Zaten yüklenme de istemeyeceğini bir başka ayet-i kerimede Rabbim yevme yefirrul mer'u min ahihi ve ummihi ve ebihi ve sahibatihi ve benih ayet-i kerimesiyle, orada yevme yefirrul mer'u min ahihi, kişi kardeşinden kaçacaktır diyor. Annesinden kaçacaktır, babasından kaçacak, eşinden ve arkadaşlarından kaçacaktır diyor Allah Celle Celaluhu. Ben kaçmam demeyin. Hani bir deneme yapılmış hayvanlar üzerinde. Maymunu yavrusuyla beraber kazanın içerisine koymuşlar. Altından ateşi yakmışlar. Maymun ayakları ısınmaya başlayınca annelik şefkatiyle yavrusunu kucağına almış. Yani ben yanayım da yavrum yanmasın demiş. Ateşin şiddetini artırmışlar. Maymun bir ayağını koyuyor, bir ayağını kaldırıyor ama yavru kucakta. Şiddeti biraz daha artırıp ayak yanmaya başlayınca yavruyu ayağının altına alıvermiş ve üstüne çıkmış. Allah bu duruma kimseyi düşürmesin. Hele hele mümin ve Müslüman insanları hiçbir şekilde böyle bir duruma düşürmesin. Kafirler için de düşürmesin diyorum. Şu anda yaşayan kafirler iman etsinler. Yarın ahirette çocuğuyla eşiyle beraber yananlardan olmasın. Mesela şaka yollu söylerler hocam, işte her türlü sanatçılar da orada. Ne biliyorsunuz orada olduğunu? Bir kere o yanlış. Diyelim ki orada sevdiğiniz imansız bir şarkıcı veya türkücü veya dansözle veya bilmem kim ile filan devlet başkanıyla berabersiniz. Ne keyfi var, ne zevki var ki? İsterseniz çakmağı çakın, parmağınıza tutun ve ondan sonra en tatlı bir şeye, en güzel bir şeye bakmaya devam edin bakalım bir. Çakmağın alevine dayanmıyor el. Kibritin alevine dayanmıyor eliniz. Ve çakmağın veya kibritin alevine parmağınız yanarken, yalnız parmağınız yanarken dünyadan bir zevk alın bakayım bir. İnnemâ tünzirullezîne yahşevne rabbehum bil gaybi ve ekamussalâte.

0: Allah Celle Celaluhu görmediği halde onun mülkünde dolaşırken haşyet üzerinde olanlar bu Kur'an ayetlerinden öğüt alırlar. Namazını dosdoğru kılanlar öğütlerini alırlar. Ve men tezekkâ fe innemâ yetezekkâ li nefsih. Temizlenen kendisi için temizlenmiş olur. Yani küfrü atıp imanı alan, şirki atıp tevhidi alan kişi gönülden temizlenmiş olur. Abdestini alan, namazını kılan, bütün kötü kelimeleri ağzından atıp temiz kelimeleri ağzına alan kişi kendisi için temizlenmiş olur. Allah'a bir katkıda bulunmaz. Ve ilallahil masir, dönüş Allah Celle Celaluhu'dur. Allah'ın huzurundan biz bu dünyaya tertemiz geldik. Günahsız geldik. Ana rahminden dünyaya geldiğimizde günahsız, tertemiz, pırıl pırıl. Belirli bir yaş yaşadığımızdan dolayı insan olmamız nedeniyle bu tertemiz gönül sayfasını kirlettik. Ama Rabbim diyor ki temizlenen kendisi için temizlenmiş olur. Dönüş Allah'adır. Allah Celle Celaluhu'nun huzuruna yine en az kirle varmaya gayret edelim. Hiç olmadan demiyorum ama en aza indirerek. Ama şirk konusunda hiç taviz yok. Gönlümüzde şirkin gölgesi dahi olmamalı, kokusu dahi olmamalıdır. Onun için müşriklerden uzak durmaya, şirklerinden uzak durmaya gayret gösterelim. Dinlediniz, hepinize teşekkür ederim. Bütün günleriniz hayırlı olsun efendim.
1: Kıymetli dinleyenler, Şifa Tefsiri programıyla Mahmut Toptaş'ı dinlediniz.

0: daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel FM.
1: Reklamlar. Şimdi reklamlar.
2: Değerleriyle güçlü, Kur'an ve sünnet rehberliğinde eğitim veren, ortaokulda kız ve erkek öğrencilerin ayrı sınıflarda eğitim gördüğü Emel Okulları'nda kayıt dönemi başladı. Detaylı bilgi için 0546 528 0563 Emel Okulları Bağcılar'da.
3: Deha Soft, uçtan uca yazılım çözümleri, ERP, e-ticaret, entegrasyonlar, mobil uygulama ve yapay zeka destekli özel yazılım çözümleriyle hizmetinizdeyiz. Detaylı bilgi için www.dehasoft.com.tr'yi ziyaret ediniz.
4: Japon araçlarınızın yanı sıra her marka model aracınızın bakım ve onarımı için yılların tecrübesiyle Kadosan Sanayi Sitesi'nde hizmetinizdeyiz. Burak Oto, Alaaddin Kılıç ve oğulları. 0545 812 76 87.
5: Hayalinizdeki umre yolculuğu Miftah Turizm ile gerçekleşiyor. Miftah Turizm olarak size unutulmaz bir umre deneyimi sunuyoruz. 0507 163 96 73. Miftah Turizm.
6: Büro makineleri satış, servis, kiralama ve sarf malzemede 25 yıldır profesyonel çözüm ortağınız. Yüzlerce kurumsal müşteri referansıyla ofisinizde güvenin adı Kopinet Büro Makinaları. 0212 216 96 60 kopinet.com.tr.
7: Hacı Baba lokumları. Geleneksel lezzetimiz olan lokumun 500 farklı çeşidini 15 yıldan beri sizlere ve 26 ülkeye sunmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Hacı Baba lokumları. 0212 861 0605. Deneyimlemeniz için hacibabalokumları.com.
8: Her türlü eşofman kumaşlarıyla Sebil Kumaşçılık tercihiniz olsun. 2 iplik, 3 iplik dalgıç, interlock, süprem ve raşel kumaş çeşitleriyle hizmetinizdeyiz. Adres: Güvercintepe Mahallesi, Cumhuriyet Caddesi No 49, Bayramtepe, Başakşehir. 0532 585 24 59.
9: Kalitenin adresi Aydın Evden Eve Nakliyat. Ofis ve iş yeri taşımacılığı, şehirler arası taşımacılık, asansörlü taşıma sistemlerinin yanı sıra paketleme ve montaj hizmetlerimizle de sizlere bir telefon kadar yakınız. Aydın Evden Eve Nakliyat. Güvenli, hızlı ve profesyonel taşımacılık hizmeti. 0537 747 36 61.
10: Eğitim Derneği çevrim içi programlarıyla değer katmaya devam ediyor. Ücretsiz kayıt için hemen irtibata geçin. 0534-245-1808. İşte bu kadar.
11: Kebap çeşitlerinden döner, lahmacun ve pide çeşitlerine kadar Güneydoğu'nun onlarca lezzetini bizimle tadın. Ev ve iş yerlerine paket servisimiz mevcuttur. Hira Kebap. 0212 667 33 63 Sultan Gazi.
12: Çeşitli deneysel aktivitelerin yanı sıra sportif faaliyetler, geniş ve ferah oyun alanlarımızla çocuklarımıza sadece kaliteli bir eğitim değil, sağlıklı bir yaşam da sunuyoruz. Erkam Kolejleri 0554 128 98 91 Ataşehir ve Avcılar'dan sonra Sakarya'dayız.
13: İmplant, ortodonti, kanal tedavisi, çocuk diş hekimliği, diş eti operasyonu ve dış sağlığımızla ilgili her konuda güncel teknolojileri, hijyen, güven ve samimiyetle hastalarımıza sunuyoruz. Sağlıklı bir ağız, sağlıklı bir görüştür. Klinik Emirgan 0212 323 64 04 Sarıyer.
14: Aradığınız yüksek performanslı kaliteli akü ve lastik ise doğru adrestesiniz. Enerji ve yol çözüm ortağınız Demirtaş Akü ve Lastik. 0212 654 43 14 Koca Sinan Sanayi Sitesi B2 Blok No 1.
1: Reklamları dinlediniz.
15: Subhanellezi esra بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله

0: söyleyecek çok sözümüz var. Özel efem.
1: Özel efem.
2: Reklamlar. Şimdi reklamlar.
3: Arnavutköy ve civarında arazi, arsa, sanayi yeri hazır bina, yazlık ve daire gibi yatırım ve ihtiyaçlarınıza bizimle görüşerek karar verin. Sizin emlakçınız Talas Emlak, gayrimenkul ve danışmanlık. Bizimle görüşmeden arsa almayın. 0212 597 73 95.
4: Orke Asansör, kurumsal ve mesken asansörlerinizin arıza, aylık periyodik bakım, yıllık fenli muayene ve revizyon işlemleri uzman ekibimiz tarafından titizlikle gerçekleştirilir ve makul bir şekilde ücretlendirilir. Güven kaliteden doğar. 0212 506 17 61 orkeasansor.com. Gün gören.
5: Kalite ve güveni rehber edindiğimiz 42 yıllık tecrübemizle perakende ve toptan her türlü elektrik malzemeleri ihtiyaçlarınızda hizmetinizdeyiz. Çamlıca Elektrik 0216 329 80 65.
6: Böyle bir kampanya görülmedi. NP Mobilya'dan inanılmaz yaz kampanyası. Kamu çalışanlarına yaptıkları tüm alışveriş için artı 3 taksit imkanı sunuyoruz. Bu yaz eviniz bayram edecek. NP Mobilya her eve mutluluk taşır. 0546 123 12 37 npmobilya.com.
7: Urallar İnşaat'tan büyük kampanya. Şimdi ev almanın tam zamanı. Bu fırsat kaçmaz. İstanbul'un hemen yanı başında Çerkezköy'ün en nezih mahallesinde sosyal donatıları olan 24 saat güvenlikli site içerisinde kaliteli, konforlu dairelerimizin lastman satışları başlamıştır. Eşyalı olarak teslim edeceğimiz dairelerimize 25 bin lira kira garantisi veriyoruz. İster oturun, isterseniz kiraya verelim. 10 yılda amorti edelim. Urallar İnşaat 0282 502 çift 020.
8: Kuraklığın ve susuzluğun hüküm sürdüğü coğrafyalarda desteklerinizle su kuyuları açıyoruz. Bu kuyular insanlığa hayat, geleceğe umut oluyor. Sadaka Taşı Derneği 0216 614 04 61 sadakataşı.org.tr.
9: Hijyen halı yıkamanın yaz kampanyasını kaçırmayın. Halımı kendin getir, kendin götür kampanyamızda kirli halınızı siz getirin, profesyonel ekibimizde metrekaresini 80 liradan yıkayalım, alıp götürün. Hijyen halı yıkama 0534 700 63 57 Ümraniye.
10: Karanlıkta kalan gözler seni bekliyor. Afrika'da katarakt yüzünden dünyayı göremeyen kardeşlerimiz var. Bir ameliyat bir ömrü yeniden aydınlatır. Görmeyene göz ol. Bugün bağış yap ve umut ol. 0554 007 34 46 uhvet.org.tr.
11: Köklerine bağlı, dünyaya yön verecek nesiller yetiştiren bir okul düşünün. İşte o okul biziz. Çünkü biz, güzel ahlaklı ve kaliteli eğitim almış çocuklarımızın yarının umudu olacağına inanıyoruz. Erkam Kolejleri 0554 128 98 91 Ataşehir ve Avcılar'dan sonra Sakarya'dayız.
12: Her türlü eşofman kumaşlarıyla Sebil Kumaşçılık tercihiniz olsun. 2 iplik, 3 iplik dalgıç, interlock, süprem ve raşel kumaş çeşitleriyle hizmetinizdeyiz. Adres: Güvercintepe Mahallesi, Cumhuriyet Caddesi No 49, Bayramtepe, Başakşehir. 0532 585 24 59.
13: Özel sipariş, pasta, börek, kurabiye ve tatlı çeşitlerimizde Kocaeli Yenişehir Mahallesi'nde hizmetinizdeyiz. Ürünlerimizin hiçbir çeşidinde koruyucu ve glikoz kullanılmamaktadır. Cevizli Bağ Pastaneleri, İbrahim Uyar, 0549 575 41 41.
14: Asya ve Afrika'da 250 liradan başlayan desteklerimizle su kuyuları açıyoruz. İyilik Kalbi Derneği, hayata iyilik kat. 0216 296 96 16 iyilikkalbi.org.tr.
15: Gimdes güvencesi ile ne yediğimizi bilelim sloganıyla çıktığımız bu yolda siz değerli müşterilerimize helal, hijyenik ve kaliteli eti sunmaya devam ediyoruz. Et siparişlerinizi 48 saat içerisinde kapınıza teslim ediyoruz. Helal Kesim Yerli Besi, İmtaş Kasap ve Besi Çiftliği, imtaskasap.com 0537 362 15 15
16: 20 yıllık tecrübeyle güvenli yatırımlar. Büyükçekmece, Kumburgaz ve Kamiloba bölgelerinde 2 artı 1, 3 artı 1, 4 artı 1 satılık lüks daireler. kaliteli işçilik, modern mimari ve güvenilir teslimat. Doğru yatırım, doğru adres. Kuşkaya İnşaat Farkıyla. Seyitan Delibaş 0535 501 60 16.
1: Büro makineleri satış, servis, kiralama ve sarf malzemede 25 yıldır profesyonel çözüm ortağınız. Yüzlerce kurumsal müşteri referansıyla ofisinizde güvenin adı Kopinet Büro Makineleri. 0212 216 96 60 kopinet.com.tr.
17: En kıymetli, en seçkin takı ve mücevherat markaları satış sonrası hizmet garantisiyle Özkonak Kuyumculuk'ta. 444 50 34 özkonakkuyumcu.com.
18: Vefa Elektrik, güven ve istikrarın adresi. Onlarca elektrik markası bayiliklerimizle toptan ve perakende de uygun fiyatlarımız, Karaköy merkezimiz ve Arnavutköy şubemizde siz değerli müşterilerimize hizmet vermeye devam ediyoruz. 0212 823 56 99.
2: Reklamları dinlediniz.
19: Vuslat Dergisi'nin Ağustos sayısı Çağın Davetçisine dosya konusuyla okuyucularıyla buluşuyor. Dava şuurunu, davet sorumluluğunu ve hikmetle tebliğin izini süren kıymetli yazılar bu sayıda sizleri bekliyor. Vuslat Dergisi'nin Ağustos sayısı şimdi sizlerle. Bugünün ihyasından yarının inşasına.
20: Saat 19. Özel FM hayırlı akşamlar diler.
21: Özel FM. www.özelfm.net. özelfm.net.
22: Makale arası. Makale arası. Makale arası.

Adımlarımızı tekrar atalım. Kıymetli okuyucularımız, biraz mazinin derinliklerinde muhasebeye götürmek istiyorum sizleri. Çok değil, bundan 30-40 yıl önce veya 10-15 yıl öncesine kadar çok keyif verici bir yaşam tarzımız vardı. Hayattan zevk alırdık. Hasbi olmanın lezzetiyle yaşardık. Ne güzel günlerdi o günler. Kardeşlerimizle bir araya geldiğimizde hep Allah'ın rızasını dikkate alırdık. Teşkilatlarda imkanlarımızı paylaşarak toplanırdık. Soğuk kış gecelerinde parasızlıktan kömür alınamadığı için meyve sandıklarının yakıldığı sobaların etrafında yaktığımız tahta parçalarından ziyade muhabbetlerimizle ısınırdık. Ne muhteşem kardeşlik günlerimizdi o günler. O ortamda içtiğimiz çaylar içimizi ısıtır, bedenimize şifa olurdu. Toplantı, konferans ve seminer çıkışlarında kimsenin arabası olmadığı için kol kola girer, dinlediklerimizin kritiğini yapa yapa evlerimize dağılırdık. Hiçbirimiz o günlerde uzun yola erinmezdi. Lüksümüz yoktu, paramız da yoktu. Para bol bol nasıl harcanırdı onu da bilmezdik. Evlerimiz kirayla oturduğumuz mekanlarımızdı. Hiçbir imkanımızı israf etmezdik. Teşkilatlarımızı nöbet usulü hiç boş bırakmazdık. Oralardaki hizmeti vatan sınırı beklemekle eş sevap kazanacağımızı bilir, la havleler dilimizden eksik olmazdı.

Çeçenistan'dan, Bosna'dan, Afganistan'dan, Filistin'den mermi sesleri gelmeye başlayınca kardeşlerimize yardıma gitmeye can atardık. İmkanlarımız buna yetmeyince gözyaşıyla yaptığımız dualarımız mazlum kardeşlerimize makbul bir yardım olarak ulaşırdı. Cep telefonlarımız yoktu. Evlerimiz ve toplandığımız yerler telefon zırıltılarıyla konuşmalarımızı en canlı anlarında kesintiye uğratmazdı. Hava atmak mı dediniz? Ne gezer? Hiçbirimiz böyle bir terbiyesizlik yapmazdık. Kredi kartı borcumuz, araba taksidimiz, tatil hesabımız, biriktirmek gibi bir sevdamız da yoktu. Hiçbirimiz gelecek endişesi taşımazdık. Çünkü yarın için inancımız samimiydi. Güzel günlerin geleceğine inanır, o günlerin çabucak gelmesi için gayret ve dualar ederdik. Müjdeli haberler aldıkça dünyalar bizim olmuşçasına sevinirdik. O günlerde sahabe efendilerimizi, önderlerimizi örnek alır, çevremize öylesi yaşantımızla örnek olurduk. Evlerimizde akşamları Kur'an-ı Kerim okunurdu. Misafir olduğumuzda veya misafir geldiğinde Allah-u Teala'dan, Peygamber Efendimiz'den, Kur'an'dan, sünnetten konuşulurdu. Konuşulmakla kalmaz, öğrenilenler anında sahabe-i kiram efendilerimiz gibi hayatta devreye girerdi. Akşamları aile meclisi kurulur, yapılanlar değerlendirilir, yapılacaklar da istişare edilirdi. O günlerin hayata yansımasında bir güzellik, bambaşka özellikler vardı. Peki ya şimdi? İçimiz dondu. Gidişatımız bozuldu. Örnek alamaz ve güzel numune olamaz olduk artık. Geriye baktığımızda toplum olarak değiştiğimize şahit oluyoruz. Peki ne oldu bizlere? Olan belli. Dilimizden şehadeti, hayatımızdan onun etkisini düşürdük. Böylece Allah da onu kalbimizden aldı. Kelime-i tevhidi ve kapsadığı manayı, o idealleri, o heyecanı, o hasbiliği tekrar dilimize kazandırmak, kulaklarımıza doldurmak, kalplerimizden düşürmememiz gerekiyor. Nerede hata yaptığımızı anlamamız ve düştüğümüz yerden kalkmamız gerekiyor. Bu duygunun ve coşkunun tekrardan harekete geçirilmesi ve bunun için de zaman geçirilmemesi kaçınılmaz bir zaruret oluyor. Bütün olumsuzluklardan kurtulmanın yolu ve adresi öteden belli. Ne zaman, kiminle olursa olsun bir araya geldiğimizde, ne kadar maaş aldığımızdan ve biriktirdiklerimizden, arabalardan, bilgisayarlardan, gıybetten, dedikodudan değil de Kur'an-ı Kerim'den, hadislerden, ahlaktan, edepten, kısacası bizi biz yapacak hasletlerden bahsedersek, işte o andan itibaren hidayet bulmuş olacağız. Haydi bakalım, adımımızı ona göre atalım. Mevlüt Özcan, Milli Gazete.

Ukaz panayırında satılığa çıkarılmış Yemenli Zeyd bin Harise'nin saçlarından kölelik taçlarını söküp atmış, Taif'te onunla taşlanmış peygamberin şefaatini dileriz vaktin kuşluğunda. Gökyüzü cebinden güneşi çıkardığında açarız pencerelerimizi. Ağaçlar elleriyle verir bize sabahın besmele meyvesi. Kızdığımızda öfkemizi Kızıldeniz'e atarız. Atarız ki Musa'nın asası bizi ayırsın kavgalardan, yalandan, lastik dünyadan. Büyüklerin ellerinden, küçüklerin gözlerinden, Beyrut'un toprağından, Ebu Zer'in yalnızlığından, Bilal-i Habeşi'nin ilk ezanından, Tarık bin Ziyad'ın kılıcından, Filistinli Cabir'in haykırışından, Gazze'nin gözyaşından öpüyorum.

0: Özel FM hatırlatıyor. Ümmetin malını hor kullanmayın. Onu kendi öz malınızdan daha iyi koruyun ve bu konuda hassas olun. Sen ey kardeşim, unutma, iyiliğe vesile olan iyiliği yapmış gibidir.
1: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel FM.

0: Erdem yolcusuna öğütler.
1: İslam alimi Ameş radıyallahu anh şöyle demiştir. Kimin sermayesi Allah'a karşı sorumluluk bilinciyle yaşanan bir hayatsa, diller onun dini kârını anlatmaktan aciz kalır. Kimin sermayesi de insanı Allah'a yönelmekten alıkoyan geçici hayat ve nimetleri ise, diller onun da dini zararını anlatmaktan aciz kalır.
2: Özel efem, daha söyleyecek çok sözümüz var.

0: Trafik kuralları. Trafik kuralları.
1: Şoför arkadaş, sağ gitmek istiyorsan dikkatli solla. Hız yolu kısaltmaz, senin ve yolcularının hayatını kısaltır.
0: Özel FM 103.2.

0: İnananlar içinde Allah'a verdikleri sözde duran nice erler vardır. Kimileri sözleri gereği canlarını vermiştir, kimileri de sırasını beklemektedirler. Onlar verdikleri sözü asla değiştirmediler.
1: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel FM 103.2
2: Reklamlar. Şimdi reklamlar.
3: Köklerine bağlı, dünyaya yön verecek nesiller yetiştiren bir okul düşünün. İşte o okul biziz. Çünkü biz, güzel ahlaklı ve kaliteli eğitim almış çocuklarımızın yarının umudu olacağına inanıyoruz. Erkam Kolejleri 0554 128 98 91 Ataşehir ve Avcılar'dan sonra Sakarya'dayız.
4: Altın almanın en güvenli yolu bilezikçi.com'da binlerce kaliteli ürün, uygun fiyat ve 30 yıllık tecrübe ile kapında.
5: Düğün, nişan, doğum gibi özel günlerinizde yaş pasta, kuru pasta ve tatlı çeşitlerimizle kaliteli ürün ve hizmeti bir arada bulabileceğiniz adres Etemoğlu Pasta ve Kafe. Paket servisimiz mevcuttur. 0552 567 03 57 Kartal.
6: El işi dekor aydınlatma Ahmet Kazan. 0535 296 33 90 Mercan Eminönü.
7: Desibona.com'da hemen yerinizi alın. İlk üründen itibaren öne çıkın, siz sadece satışlarınıza zaman ayırın. Güvenli alışverişin yeni adresi Desibona, hem alıcılara, hem satıcılara, hem de toptancılara karlı. Desibona.com.
8: Her türlü eşofman kumaşlarıyla Sebil Kumaşçılık tercihiniz olsun. 2 iplik, 3 iplik, dalgıç, interlock, süprem ve raşel kumaş çeşitleriyle hizmetinizdeyiz. Adres: Güvercintepe Mahallesi Cumhuriyet Caddesi No 49 Bayramtepe Başakşehir. 0532 585 24 59.
9: Adak ve akika kurbanlarınızı Afrika'da sizin adınıza kesip ihtiyaç sahibi kardeşlerimize dağıtıyoruz. Bir kurban bedeli 4500 liradır. Umutol İnsani Yardım Derneği 0212 523 03 30 umutol.org.tr. Nasibim Nakliyat. Evden eve, şehir içi, şehirler arası, iş yerleri ve depoların nakliye işleri itinayla yapılır. Ayrıca 10 paletli, liftli aracımızla da hizmetinizdeyiz. 0533 315 34 13. Kebap çeşitlerinden...

0: ürünler, lahmacun ve pide çeşitlerine kadar Güneydoğu'nun onlarca lezzetini bizimle tadın. Ev ve iş yerlerine paket servisimiz mevcuttur. Hira Kebap 0212 667 33 63 Sultan Gazi.
1: 2 mililitreden 100 mililitreye onlarca farklı modellerde parfüm şişeleri, valt, kapak modelleri ve esans çeşitleriyle kozmetik sektörüne hizmet vermekteyiz. Germet Kozmetik. 0212 549 62 62 Başakşehir.
2: 2005 yılından günümüze plastik ve temizlik ürünlerinde imalatımızdan çıkan yüksek kalitedeki ürünlerimiz mütevazi fiyatlarımızla farklı ürünleri tek bir çatı altında toplayarak sizleri arama zahmetinden kurtarmaktayız. Karakayalar Plastik ve Temizlik Ürünleri 0212 659 1041 İstoç.

0: Kıymetli dinleyenler, Nebevi Medrese programıyla Muhammed Emin Yıldırım sizlerle.
1: Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala rasulina Muhammedin ve ala alihi ve ashabihi ve etbaihi ecmain. Kıymetli kardeşlerim, sizi bir asr-ı saadet tablosuyla bugünkü dersin içerisinde seyahate başlatacağım inşallah. İmam Bukhari Kitabul Edebül Müfredinde naklediyor bu hadiseyi. Hadiseyi bize nakleden büyük bir sahabinin oğlu Ebu Musa el-Eşari'yi artık tanıyorsunuz. Farklı bir isimdir. Efendimizin terbiyesinde çok farklı dersler almış ve bize nakletmiş biridir. Onun oğlu Ebu Bürde, o Abdullah İbni Ömer'e şahit oluyor onun bir tablosuna ve İmam Bukhari de o hadiseyi bize kitabında naklediyor. Abdullah İbni Ömer bir hac sırasında şöyle bir tabloya şahit oluyor. Yemen'den gelmiş bir zat tavaf ederken annesini omuzlarına almış, yaşlı anası, sıcak kan ter içerisinde tavafı yaptırırken bir taraftan da şöyle bir şiir söylüyor: annemin zelil bir devesiyim ben, başka binekleri usansa da usanmam ben. Hem bunu söylüyor hem annesini tavaf ettiriyor. Bir yere geliyor, o anda Abdullah İbni Ömer'i karşısında görünce bu Yemenli zat yorulmuş, çok farklı bir ruh hali, o anda diyor ki: ey Allah Resulü aleyhissalatü vesselamın sahabisi, ben acaba anneme karşı olan vazifemi bu halimle yerine getirebilmiş oldum mu, ödedim mi yani onun hakkını? Abdullah İbni Ömer nübüvvet medresesinde yetişmiş bir yiğit insandır. O hak ve hukuk meselesini çok iyi anlamıştır. Geçmiş derslerde de siz de biraz olsun onlarla tanıştınız ve onun söylediklerini anladınız. Söz şudur Abdullah İbni Mesud'un dilinde: vallahi hayır, onun doğum sırasındaki bir ahının karşılığı değil bu. Sen sırtında tavaf yaptırmışsın ama onun doğum sırasındaki bir ahının bedelini bile ödeyememişsin. Sonra da başka şeyler söyler aynı hadis çerçevesinde. Hakkı ödenmeyecek hazineler dedik ya, boşuna değil. Çünkü peygamber medresesinde yetişen o güzide insanlar bize bunu öğretiyorlar. O değerler sıralamasını inşa ederken Kur'an'dan ve sünnetten aldıkları ilhamla bizim zihin dünyamızı farklı yerlere doğru götürüyorlar. Kızıyorlar gençler bana, biliyorum bazı mesajlar da geliyor İçinizden mi, internetten dinleyen kardeşlerinizden mi, çünkü çoğunuzun ismiyle suretini buluşturamıyorum bazen. Hocam çok olmadı mı ana babaya yönelik olan bu mesajlar diyorlar. Vallahi benim yaptığım bir şey yok, var olanı ben aktarıyorum. Allah'ın kitabında bu, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin sünnetinde bu. Zorladığını da biliyorum bizi, çünkü bizim hepimizin az ya da çok bu konuda sıkıntıları var. Derdimiz de zaten gidermek, inşa etmek, bir şekilde eksiklikleri fark etmek, sünnetin o güzel mesajları çerçevesindeki sünnet neydi? Ara ara o tarifi veriyoruz, o önemli bir şey. Müslümanca düşünme ve Müslümanca yaşamadır. Müslümanca düşünmemizin kodlarını aslında öğreniyoruz. O kodlar çerçevesinde bir şekilde biz zihin dünyamızı Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın yaşadığı ve söylediği ilkeler çerçevesinde düzenleyeceğiz ve inşallah o konuda da elimizden geldiğince bu arızaları gidermeye çalışacağız. Rabbim hepimizi buna muvaffak kılsın. Arızalarımızı gidersin. Sünnetin o dirilten iklimiyle bizleri de dirilsin. Müslümanca düşünmeyi ve Müslümanca yaşamayı hepimize nasip eylesin inşallah. Bir soru emanet etmiştim sizlere. Çok güzel cevaplar da geldi içinizden bazı kardeşlerden bana. 4 tane ayet söylemiştim. Doğrudan Kur'an'da anne baba hukukunu bize öğreten ayetlerdi bunlar. Ahkaf suresi 15. ayet, Ankebut suresi 8. ayet, Lokman suresi 14 ve 15. ayetler, İsra suresi 23. ayet. Soru da şuydu, bu ilgili ayetler genelde ana baba hukukunu nazara verirken ihsandan bahsediyor. Ama biz hadislere baktığımız zaman hadisler doğrudan itaatten bahsediyor ya da itaatin aksi olan isyandan bahsediyor. O isyandan bahsettiği, yani ana babaya asi olma meselesi de itaatle alakalı bir meseledir. Haşa, burada bir çelişki mi var? Neden Kur'an ihsan derken doğrudan hadisler itaat diyor? Bir problem mi var burada? Yoksa birbirini tamamlayan, birbiriyle buluştuğu zaman farklı mesajlar ortaya çıkaran bir mesajlar manzumesi mi var? Onu anlamaya çalışacağız. Ama geçen ders bir şey söyledim size. Söz bu noktaya geldi. Makam ile makal uyumlu olmalı ki söz biraz daha tesir etsin. Ortadan da konuşabilirsiniz bazı meseleleri ama bazen yerli yerine geldiği zaman, zaman ve mekanda o konuyla bütünleşince söz biraz daha zihinlerimizde tesirli kalıyor. Ben şimdi bu mesele üzerinden Kur'an'ı anlama ve algılama noktasında bir yere götüreceğim sizi. Sadece bu mesele üzerinden biraz o meseleyi anlamaya çalışacağız. Sonra tekrardan asli meselemize döneceğiz. Benim aziz kardeşlerim, ilk günden bu tarafa, yani Kur'an'ın nazil olduğu andan şu ana kadar biz Kur'an'a muhatap olanları şöyle bir sınıflandırsak karşımıza 3 sınıf çıkar. Birisi Kur'an'ın doğrudan muhatapları, İkincisi dolaylı muhataplar, üçüncüsü modern muhataplar. Birincisi doğrudan muhataplar. Onlar kim? Aleyhissalatü vesselam Efendimiz ve sahabe-i kiram efendilerimiz. Kur'an'ın canlı tanıkları, ayetler onların üzerine iniyor. Allah onları muhatap alıyor, yaptıkları iyi şeyleri taltif ediyor, takdir ediyor, ayet olarak yazıyor. Yaptıkları eksik şeyleri, noksan şeyleri, hatalı şeyleri de ayetler indirerek onları düzeltiyor. Sahabe neslinin Kur'an'la yoğrulan o hali acayip bir hal ve o onlara mahsus bir şey. O bahtiyarlık sadece onların elde edeceği bir şeydi. Allah yeryüzünde kalbi en güzel olanları, kalbi en güzel olan Muhammedül Mustafa'ya sallallahu aleyhi ve sellem ona muhatap kıldı ve onlar Kur'an'ın yetiştirdiği cemaat oldular. O cemaat Kur'an'la yetiştiği için Kur'an'ı en iyi anlayan cemaatti. Bilmiyorum bu cemaatin içerisinde bu sözüme İtiraz edenler olur mu, ama itiraz edenler var. Hayır diyorlar, biz şimdi daha iyi anlıyoruz. Onlar o kendileri bileceği, ama bizim bildiğimiz bir şey var ki sebebi nüzülü bizzat kendileri olan, sebebi vurudu, yani ayetlerin iniş sebebi bizzat kendileri olan o kutlu cemaat Kur'an'ın direkt muhatapları oldukları için yaptıkları yanlışlar, yaptıkları doğrular direkt sema tarafından taltif edilip ya da bir şekilde eleştirildiği için farklı bir bakış açıları vardı onlarda. Hatırlayın Ümmü Eymen anamızı, Efendimizin vefatından sonra Hazreti Ebu Bekir ile Hazreti Ömer anayı ziyarete gidiyorlar. Anadan o hüznü giderme adına bir teskiniyet oluşsun diye. Ama annemiz onları görünce ağlamaya başlıyor. Çünkü onlar hep geldikleri zaman o eve ortadadır Resulullah, sağdadır Ebu Bekir, soldadır Ömer. O gün Ömer var, Ebu Bekir var, ortada o tablonun en güzel resmi yok. Ağlamaya başlıyor, ağladığı zaman içeriye girdikleri zaman Hazreti Ebu Bekir ile Hazreti Ömer, ana diyorlar, biz buraya teskin olmaya geldik, sen bizim acımıza acı ekliyorsun. Sen ölümün hak olduğuna inanmıyor musun ki Resulullah'ın vefatının arkasından bu kadar gözyaşı döküp böyle bir hale giriyorsun? Ben ölümün hak olduğuna inanıyorum. Ben bir gün Resulullah'ın öleceğini de biliyordum. Ancak beni şu anda hüzünlendiren o değil, onun ötesinde bir şey. O içimizdeyken, yani Efendimiz yaşıyorken Allah bizimle konuşuyordu. İyi şeyler yaptığımız zaman ayetler iniyordu, bizi takdir ediyordu. Yanlış şeyler yaptığımız zaman ayetler iniyordu, bizi eleştiriyordu. Biz Rabbimizle böyle bir bağ kuruyorduk. Ama şimdi Efendimiz aleyhissalatü vesselam vefat etti, semanın kapıları kapandı, Cebrail gelmez oldu, ben ondan dolayı hüzünlüyüm diyor. Çok iyi anlamış birisi ve o anladığının üzerinden meseleyi bize söylüyor. Onun için sahabe nesli dediğimiz o bahtiyarlar topluluğu, o güzel nesil Kur'an'la yetişen bir cemaat olduğu için Kur'an'ı en iyi anlayan cemaatti. Onlar ayetler iner inmez Allah Resulü aleyhissalatü vesselamın mübarek dillerinden o ayetleri duyunca ya namazda ya da Efendimiz Mescid-i Nebevi'de onlara anlatıyor ya da Mekke'deyken, Mekke'de de biliyorsunuz o süreç devam ediyor. Nasıl bir canlı iş biliyorsunuz değil mi? Şimdi biraz meselenin içerisine dahil olun. Geliyorsunuz bir akşam namazına ve gelirken akşam namazına şöyle geliyorsunuz: acaba Resulullah şimdi bize ne okuyacak? Çünkü inenleri biliyorsunuz. Eğer yeni şeyler okunmuşsa o anda indiğinin işaretidir. Acaba Allah Resulü aleyhissalatü vesselam şimdi ne okuyacak merakıyla geliyorlar. Böyle olduğu için de o doğrudan muhatapların özel bir durumu var. Gelelim dolaylı muhataplara. Dolaylı muhataplar kim? Sahabe neslinden sonra gelen en hayırlı ikinci nesil, ondan sonra gelen en hayırlı üçüncü nesil. Bilmiyoruz iş dördüncü nesle gidiyor mu? Nereden çıkarıyoruz bunu? Allah Resulü aleyhissalatü vesselam söylüyor. İmran bin Hüseyin'in bize naklettiği hadise göre Efendimiz aleyhissalatü vesselam bir gün buyuracak ki en hayırlı nesil benimle beraber aynı zamanı paylaşanlar. Ondan sonra gelenler de, yani tabi'in nesli ikinci hayırlı nesil, ondan sonra gelenler etba-i tabi'in nesli üçüncü nesil. İmran bin Hüseyin burada bir parantez açıyor ve şöyle bir şey söylüyor: vallahi hatırlamıyorum, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem iki nesil mi saydı, üç nesil mi saydı, tam hatırlamıyorum diyor. Parantezi kapatıyor, sonra sözü başka nesillere getiriyor. Oralara girmeyelim, orası şimdi mevzumuz değil. Buradan da elde ettiğimiz bir bilgiyle şunu anlıyoruz ki en hayırlı nesillerden sonra gelen, yani vahyin canlı tanıkları olan sahabi, sahabiye canlı tanık olan tabi'in, sahabeyi görmüş ve onlardan direkt Kur'an ve sünneti almış olan nesil tabi'in, o tabi'in neslini görüp direkt onlardan Kur'an'ı ve sünneti almış olan etba-i tabi'in nesli. Bu nesiller en hayırlı nesiller ve dolayısıyla en doğru anlayanlar, en doğru anlayanları yetiştirdiler. Bugün biz mesela tabi'in neslinden bahsediyoruz. Adı Said İbni Cübeyr'dir, adı Said İbni Müseyyep'tir, adı İmam-ı Azam'dır, adı ondan sonra gelen Fudayl İbni İyad'dır, Abdullah İbni Mübarek'tir, ondan önce gelen Mücahid'dir, Katade'dir, Ata'dır, Mesruk'dur, şudur budur, hepsine selam olsun. Bunlar en canlı tanıklardan direkt aldıkları için en güzel şekilde anladılar. O dolaylı nesil, dolaylı muhataplar da bu manada Kur'an'ı anlama noktasında ikinci sırada olan bir nesil. Gelelim modern muhataplara. Onlar kim? Onlar biz. Biz de hepimiz zaten müştehidiz. Biz hepimiz daha iyi biliyoruz. Oturuyoruz bilgisayarın başına, öyle diyoruz, öyle diyorlar, sizi tenzih ederek öyle söyleyeyim. Onlar az ulaşmış bilgiye de biz çok ulaşmışız. Biz 1 milyon hadise ulaşabiliyormuşuz, sanki 1 milyon hadisin hepsini okumuşuz gibi. Dolayısıyla bilgi bizde daha fazla olduğu için biz daha iyi anlayabilirmişiz. Bir de süreç içerisinde bir şeyler yaşanmış, öyle diyorlar. Kur'an'dan bizi koparmışlar,
2: 600 sene Osmanlı Kur'an'ı insanlara göstermemek için özel çabalar göstermiş, Kur'an tercümelerini yapmamış, öyle olduğu için de bir kopukluk yaşanmış, sırt dönmüşüz, şu olmuş, bu olmuş, gıylukal çok bu konuda, fazla girmeyelim oralara. Şimdi gerçekten böyle mi? Gerçekten modern muhataplar olarak bizler Kur'an'ın ilk muhatapları ve ondan sonra gelen dolaylı muhataplardan daha mı iyi anlayabiliriz? Ben bir şey söyleyeyim size, siz bir muhasebesini yapın. Allah aşkına 20-30 senedir bu memlekette Kur'an'a çağrı adına birçok şey yapıldı, yapılıyor da, Allah hayır adına yapanların hepsinden razı olsun ve hayır işlerini çoğalsın. Ama muhasebe yapıyoruz. Şöyle bir muhasebe yapalım. 20 senedir, 30 senedir Kur'an noktasında bilgimiz arttı bizlerin. Bu inanılmaz, inkar edilmez bir hakikattir. 20 sene, 30 sene önceki nesille bugün bizler arasında bilgi adına evet epey bir fark var ve biz bilgi noktasında onlardan üstteyiz. Peki amel noktasında da aynı üstünlük, aynı ayrıcalık var mı? Bizlerin bilgileri artarken orantılı bir biçimde amelimiz artıyor mu? Yoksa amel artmayınca tehlikeli bir şey olan o bilginin karşısında kibir mi artıyor? Eğer amel artarken, bilgi artarken amel artıyorsa hiçbir sıkıntı yok. İstediğin kadar olsun ve bilginin sonu yok. Ama bir şeyler öğrenirken amelin yerine ben bildim, ben erdim, ben bittim, ben şu oldum, ben bu oldum diyerek havalara girip de bir şekilde kibir artıyorsa orada ciddi bir hastalık başlamıştır. Ve şunu ben söyleyeyim, siz de söyleyin ve muhasebesini yapın. 20-30 senedir bizim Kur'an bilgimiz arttı. Biz öğrendik ki Allah gece namazını övüyor Kur'an'da. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın ilk günlerde gündemine girmiş. Kaçımızın hayatında gece namazı var? Muhasebe edin. Biz öğrendik ki Hucurat Suresi'nde ahlaka ait bir şeyler var. Gıybet anlatılıyor. Gıybetin kötülüğü Kur'an'da çok sert ifadelerle anlatılıyor. Öğrendiğimize rağmen kaç tanemizin hayatından gıybet çıktı gitti? O öğrendiğimiz ayetler, ayetlerin anlamları, ayetlerin mealleri bize nasıl bir şey kazandırdı? Nelere eriştik? Hassasiyetlerimizin hangileri çoğaldı? Neler bizim hayatımızda değişti? Ticaretimize nasıl bir renk geldi? Faiz konusunda hassasiyetlerimiz 1 ise 10 mu oldu? Bu konuda neler kazandık? Bunun bir muhasebesini yapmak durumundayız. Eğer bunu yapmazsak o kibir farklı bir şeydir. Bir gün onun da belki müstakil bir dersini yapmak gerekir. Adım adım insanı götürür. Şeytanı da öyle götürdü zaten. Öyle bir noktaya gelir, kaydırır ki insan bir daha da oradan toparlayamaz. Allah muhafaza. İşte biz bu yanlışa kapılmamak için bu şekilde bize telkinleri bir kere bir arkamıza atmamız lazım. Ve şu ön kabulü kabul etmemiz lazım. Kur'an'ın canlı tanıkları bizden daha iyi Kur'an'ı anladılar, bizden daha iyi Kur'an'ı yaşadılar. Böyle olursa bu nokta bizi nereye getirir biliyor musunuz? Şimdi bir ayet hakkında bilgi almak istiyoruz. Açıp sözlükleri, açıp Arapça sözlüklerini, o kelime Arap dilinde ne anlama geliyor? Kelimenin üzerinden biraz dilsel tahliller yaparak neticeye ulaşmaktansa şunu yaparız. Biz deriz ki biz modern muhatabız. Dolaylı muhataplar var, doğrudan muhataplar var. Bir bakalım onlara nasıl anlamışlar. Nasıl anlamışlar ve bu konuda o ayet onların hayatına nasıl intikal etmiş. Onlar nasıl anladılar, anlamadılarsa da Resulullah'a bu konuda sorular sordular mı? O sorular bizim kitaplarımızda kayıtlı. Bir baksak neler buluruz diye bir şeye girsek. Tabi'in nesli sahabeden devraldı. Eğer onlar devralırken anlamadıkları bir ayet varsa, bir kelime varsa, anlamadıkları ve güçlük çektikleri bazı metinler varsa sordular. O sorular karşısında sahabe ne dedi onlara, tabi'in ne dedi etbai tabi'ine öğrensek biz meseleyi daha doğru bir biçimde anlarız. Yok eğer böyle yapmazsak, açtık sözlüğü, Allah ne verdiyse o anda kelimeyi öyle çevirdik ve öyle anlamlandırdık. Bazen işi çok tehlikeli noktalara getirebiliriz, Allah korusun. Şimdi burayı ön bilgi kabul edin. Asıl meselemize şimdi gelelim. Allah'ın kitabında ana baba hukuku meselesi ihsan olarak mı aktarılıyor, itaat olarak? İlk bakışta ihsan. Peki ihsan deyince biz ne anlıyoruz? Şimdi sözlük üzerinden gittiğimiz zaman varacağımız yer belli. Onun için görürsünüz öyle makaleler. Allah bize kitabında itaat istemiyor, ihsan istiyor. Ana babaya asıl olan itaat değildir, ihsandır deyip bu manada da çok farklı şeyler dillendiren insanlar var. İhsan ne ki itaatten aykırı olsun? Bir kere onu bir tespit edelim. İhsana bakıyoruz. Nebevi medrese ihsanı sözlük üstü bir tanım ile tanımlıyor. Sözlüklerde öyle bir tanım yok. Sözlük üstü bir tanımla tanımlıyor. Meşhur Cibril hadisi hepiniz biliyorsunuz. İman, İslam, ihsan. Ondan sonra da kıyametin alametleri. Efendimiz aleyhissalatü vesselama Cebrail tarafından soru cevapla söylenen o hadisi hepiniz biliyorsunuz. Nedir ihsan? Efendimiz aleyhissalatü vesselam cevap veriyor. Allah'ı görüyormuşçasına ona kulluk etmen, ona ibadet etmendir. Sen onu görmüyorsan da o seni görüyor. Aleyhissalatü vesselam Efendimiz sözlüklerin üstünde bir tanım ortaya koydu. Ve ihsanın ufacık bir yardım, ikram, taltif, takdir olmasının ötesinde daha da farklı bir anlamı ihtiva ettiğini söyledi. Bunu söylediği zaman ve bu çerçevede sahabe meseleyi anladığı zaman Resulullah'tan 50'ye yakın duydukları ana babaya isyan ve itaat noktasındaki hadislere karşı soru sorma ihtiyacı duymuyorlar. Eğer onlar zorlansalardı bir tek soru sorarlardı ve biz de şimdi o soruyu anlamaya çalışırdık. Ama onlar sormuyorlar. Neden? Çünkü Efendimizin tarif ettiği ihsan kavramının içerisinde itaat var. Somut bir örnek vereyim, anlaşılsın mesele. Ana ve babalarımız bizden su istedi. Biz de evlat olarak onlara suyu ikram ettik. Ne etmiş olduk? İtaat etmiş olduk. Peki ihsan ne? İhsan şu: su istemeden onlara su vermek, İstetmeden itaat etmek. Onun için her ihsan kavramının içerisinde itaat var. Ama her itaatte ihsan yok. Bazı itaatler vardır ki orada söylenen yerine getirilir. O konuda başka bir şey de konuşulmaz. Ama bazı yerlerde ihsan vardır ki o ihsan itaati içerisinde barındırır. O itaatin üstünde de başka şeyler vardır. Allah'ı görüyormuşçasına Allah'ın emrine uyarak ana babaya itaat etmenin adı ihsandır. Ve Kur'an bunu söylüyor. Aleyhissalatü vesselam Efendimiz de o kutlu beyanlarında bunu bizlere söylüyor. İşin bir başka boyutu daha var. Ona da dikkat etmemiz gerekir. Sebebi nuzul ve sebebi vurut dedik ya. Şimdi bu söylediğim ayetler, Ahkaf 15, Ankebut 8, Lokman 14-15, İsra 17-23, affedersiniz 17 sürenin sırası 23. ayet. Bunların hepsi Mekki sürelerdir. Mekke'de inmiş sürelerdir. Ve hepsinin sebebi nüzulünde sahabilerin müşrik olan anne ve babaları söylenir. Dikkat buyurun, çok önemli bir husus. Sebebi vurudun ve sebebi nüzulün Kur'an mesajını anlama noktasındaki katkısı buradan anlaşılıyor. Eğer burada Kur'an o ilk muhataplara itaatten bahsetseydi belki o daha sonra daha farklı bir biçimde izaha ihtiyaç duyacaktı. Ama ihsandan bahsetti. O ihsandan bahsedince müşrik analara ve babalara iyilik ve ikram olarak anladı İlk muhataplar. Sonra Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam da çeşitli beyanlarda bulundu. Ayetlerin içerisinde de zaten şirke dair, günaha dair bir davet olduğu zaman asla itaat edilmeyeceğine dair bir bilgi var. Mesele daha iyi anlaşıldı ilk muhataplar çerçevesinden. Dolayısıyla biz bu ayetleri okuduğumuz zaman ne çıkarıyoruz buradan? Eğer müşrikse ana baba, ihsan var, itaat yok. Özellikle de dini alanlarda. Ama müminse, ama Müslümansa, ihsan içinde itaatle birlikte var. Dolayısıyla biz bu meseleyi bu şekilde anladığımız zaman Kur'an'la hadislerin hiçbir zaman birbiriyle çelişmediği gibi bu alanda da çelişmediğini görürüz. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın her türlü beyanının Kur'an'ın ona yüklediği tebyin görevinin bir gereği olarak ortaya çıktığını fark ederiz. Hadisleri Kur'an'ı anlamada en önemli kaynak olarak anlar. İlk muhatabın bize aktardığı bilgiler ışığında Allah'ın kitabını anlamaya çalışırız. İnşallah Rabbim bizlere de bu manada anlayışlar nasip eylesin. Şimdi müfessirlerimiz bu ilgili ayetlerin tefsiri sadedinde, yani ana babaya ihsan, içinde itaat olan ihsanın nasıl anlaşılması gerektiği konusunda bazı çabalar vermişler. Aleyhissalatü vesselam Efendimizin de kutlu beyanları var ki ben o beyanların büyük bir bölümünü sizlerle paylaştım. Bunlar çerçevesinden bir değerlendirme dersi yapacağız bugün. Ana babaya ihsan deyince somut olarak bizler ne anlamalıyız? 10 tane maddeyi sizlerin nazarlarına veriyorum. 1. Onlara karşı sesi yükseltmemek. Onlara karşı sesi yükseltmemek. En güzel kelimelerle konuşmak. Kur'an bunun çok güzel örneklerini veriyor. Ya ebeti diyor mesela. Ey babacığım diyor. Bir şefkat, merhamet, bir güzellik var o hitabın içerisinde. Aynısını Kur'an yine bu ilgili ayetlerde tevazu kanatlarını indirebileceğin kadar onlara indir. En güzel cümlelerle onlarla konuş diye bize uyarıda bulunuyor. Dolayısıyla ihsandan bahsettiğimiz bir yerde birinci olarak onlara karşı sesi yükseltmemek maddesini en başa yazalım. 2. Kötü nazarlarla bakmamak. Bazen sözle değil, insan bakışlarıyla da başka birisine zarar verebilir. Bizim delikanlarımızın bazıları öyle bir bakıyorlar ki babaya, anaya, babanın ananı öldü kopuyor. Artık söyleyecek bir şey de bulamıyor. O nazar da kötü işte. O nazar ihsana aykırı bir şey. Sen içeriye girdiğin zaman, geldin ya eve, anne baba evde, en güzel bir biçimde bir yüzünde tebessüm olacak. Onlara o güzelliği, o hoşnutluğu yansıtacaksın. Varacaksın, ellerini öpeceksin. Hatırla Ebu Hureyre'nin annesiyle konuşmasını. Biraz gönlünü alacaksın. Alttan gireceksin, üstten çıkacaksın, şaka yapacaksın. Bir şeyler yapacaksın. Orada o halini yansıtacaksın. Farklı bir ruh hali, farklı bir tablo asla orada ortaya koymayacaksın. Çünkü bizden istenilen ihsan böyle bir şeyi bizlere yükler. Üçüncüsü, onlardan önce söze başlamamak, konuştuklarında sözlerini kesmemek. Tekrar edeyim mi? Onlardan önce söze başlamamak, konuştuklarında sözlerini kesmemek. Ben susayım, Abdullah İbni Ömer konuşsun. Bu ne demek? Nasıl anlaşılmalı? O bize söylesin. Oturuyor, o günlerde 13-14 yaşlarında bir delikanlı. Babası orada, Hazreti Ebu Bekir orada, sizin bildiğiniz ashab-ı kiram efendilerimizin hepsi orada. Abdullah İbni Ömer de bir bilgi avcısı gibi şöyle oturuyor kenarda. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ne diyor? Onları birer birer zihnine kaydediyor. Kurban olduğumuz zihnine. O kaydetmese, bize nakletmese nereden bileceğiz? Efendimiz de İbrahim suresini onlara anlatıyor. 24. ayete gelince Allah güzel sözü tasvir etmek için orada çok güzel bir ifade kullanıyor. Meraklandırıyorum ki gidince eve biraz kitapla buluşun. Orada bir soru soruyor Efendimiz. burada söylenen ağaç hangi ağaç diyor. Sahabe birbirine bakıyor. En güzel cevap da şudur zaten, Allah ve Resulü daha iyi bilir. O sözü de söylüyorlar. Efendimiz aleyhissalatü vesselam da diyor ki o ağaç hurma ağacıydı. Meclis dağılıyor, baba oğul eve giderken Abdullah İbni Ömer babasına diyor ki, baba diyor, Resulullah o soruyu sorduğunda vallahi ben sorunun cevabını biliyordum. Peki diyor, niye söylemedin? Baba diyor, nasıl söyleyeyim, sen oradasın, Ebu Bekir orada, ashabın büyükleri orada, Resulullah'ın huzurunda, sizin bilmediğiniz bir soruyu ben nasıl söylerim? Hay senin ahlakına kurban olalım. Budur işte. Bakın ihsan dediğim şey bu işte. Nasıl kavramış? 13-14 yaşlarında bir gencin bu meseledeki anlayışıdır işte bizim varmak istediğimiz nokta. E şimdi bakıyorsun ne saygı, ihtiram, öyle rahat, öyle rahat. Babaların yanında ayak ayak üstüne atma mı dersiniz? İçeriye girince oturuşu toparlamama mı dersiniz? Biliyorsunuz bu halimizi resmetmemize gerek yok. Ama Abdullah İbni Ömer bize çok farklı şeyler söylüyor. İşte üçüncüsü, onlardan önce söze başlamamak, konuştuklarında sözlerini kesmemek. Dördüncüsü, yaşlanıp bakıma muhtaç duruma düştüklerinde onlara hizmet etmek. Yaşlanıp bakıma muhtaç duruma düştüklerinde, 5 tane mi kardeş var? Hadi bölüşelim, her ay birinizde kalsın. Sanki mal taksim ediyorlar. Aklı olan o ganimeti elinde tutar. Biraz kafası çalışsa bu ganimeti ben elime almalıyım diyecek. Ve 5 tane kardeş varsa eğer birbirleriyle kavga edecekler. Sen bak ben bak diye değil, ben bakayım ben alayım sevabı diye. Ve bizim medeniyetimizde yoktu, bu sonradan çıktı. Bu yaşlılar evi dedikleri, huzur evi dedikleri aslında huzursuzluğun kaynağı olan şey bizim işimiz değil. Çok aklımda öyle kalmış yıllar önce, siz de belki hatırlayacaksınız. Afganistan işgali sırasında bir yer bombalanınca şöyle bir şey söyledi o zaman Amerika, biz yaşlılar evini vurduk diye. Afganistan'dan birisi de açıklama yapıyor, diyor ki Amerikalılar bizi kendileriyle karıştırıyorlar, bizim yaşlılarımız bizim evimizdedir, ayrı bir evde değil ki oraya bomba atsınlar. Onun için İslam medeniyetinde böyleydi, yaşlılar evin en kıymetli hazinesiydi. Öyle olduğu için de onlar yaşlandıkları zaman, bakıma muhtaç duruma geldikleri zaman bir sevap borsası muamelesi görürlerdi. Öyle de görülmeli. İşte burada ihsandan ve itaatten bahsettiğimiz bir yerde konuşacağımız dördüncü maddelerden bir tanesi de budur. Beşincisini de söyleyeyim. Önlerinden yürümemek, toplum içerisinde saygınlıklarını zedelememek. Aleyhissalatü vesselam Efendimiz böyle resmediyor bize. Önlerinden yürümemek, toplum içerisinde onların saygınlıklarını zedelememek. Çok şey söylenir, artık siz anlayacaksınız inşallah. Altıncısı, arkalarından konuşup gıybet etmemek. Peki gıybet haram zaten. Niye özellikle bu maddede var burada? Bir haram vardır. O haramın başka muhataplar için haram derecesi biraz daha farklıdır. Ana babanın gıybetini yapmak, normal insanların gıybetini yapmaktan daha şiddetlidir Allah'ın nazarında. Onun için özellikle hanımlar, zaten onların dertleri bitmez biliyorsunuz kaynanayla, kayınbabayla. Bu manada beylerini gıybete sürüklerlerse, beylerini de kendilerini de bu konuda nasıl bir yere düşürdüklerini unutmamalılar. Ve bu konuda oldukça hassas olmalı, bu kapıyı da sonuna kadar kapatmanın gayret vermek durumunda. Yedincisi, onlar istemeksizin sevinecekleri işler yapmak. Su örneğini verdim ya, oradan anlayın. İstemeden, istettikten sonra bir anlamı yok. O da yapılsa güzel de, İstemeden yaptırmak. Annemin babamın şöyle bir ihtiyacı olmalı, olabilir düşüncesiyle evladın ihsanda ve ikramda bulunması. onların istemesini, onların beklemesini bırakmadan bu konuda adımlar atmak. Sekizincisi, şeref ve haysiyetlerini zedeleyici işler yapmamak. Bir iş yapıyorsunuz, o işiniz kötü bir iş, baba ve annelerinizin şeref ve haysiyetleri zedeleniyor. İşte bu madde onunla alakalı. Ona da kapı açmama adına bir uyarı var. Dokuzuncusu, onları kendi nefislerine, kendi rahatlarına tercih etmek. Hatırladınız mı? Başta Buhari olmak üzere onlarca hadis kitabında geçen mağara kıssasını. O kıssada 3 tane insan vardı. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam anlatıyor. Onlardan bir tanesi ticarette emin olan, emniyet halini kendine vesile edinen. İkincisi iffetiyle Allah'a yaklaşan ve o iffet halini duasına vesile aracı kılan. Üçüncüsü de ana babasına hürmetini kendisine vesile edinen adam. Sadece o üçüncüsünü anlatayım. Mağaraya girmişler, yağış yağarken Efendimiz anlatıyor. O anda da bir kaya düşmüş, o mağaranın kapısını kapatmış, içeride kalmışlar. Dua ediyorlar Allah'a ki o mağaradan onları kurtarsın. Allah'tan başka hiç kimse de onları kurtaramaz. İkisi dua ediyor, üçüncüsüne geliyor sıra. Allah'ım diyor, biliyorsun benim yaşlı bir ana babam vardı. Onlara elimden gelince ihsanda ve ikramda bulunurdum. Her zaman davarlarımı sağar, sütleri alıp eve gelince onlara içirmeden evin sakinlerine içirmezdim. Bir gün yine öyle geldim. Biraz geç kalmıştım. Baktım ki anne ve babam uyumuş. Onlar uyansın, uyandırmamak için onları rahatsız etmedim. Uyansınlar diye onların başucunda bekledim. Süt elimde saatlerce onları o halde bekledim. Eğer ben bu ameli senin rızan için yaptımsa sen bizi bu sıkıntıdan kurtar diyor ve taşın o hareketi orada başlıyor. Ne oldu? Taşı hareket ettiren amel oldu ana babaya ihsan. Dolayısıyla burada bize söylenen, özellikle de onları kendi nefislerine, kendi rahatlarına tercih etmek meselesi böyle bir önemli bir meseledir. Bu konuda da bir şeyler yapılması ihsanın gereğidir. Onuncusu, sövmemek ve sövülmelerine sebebiyet vermemek. Hemen soruyor musunuz bana, ashab-ı kiram efendilerimiz gibi bir adam ana ve babasına nasıl söver? Sormuş. Efendimiz der demez onlar söylemişler. Abdullah İbn Amr bize söylüyor, rivayet ediyor. Diyor ki Efendimiz bir gün bize dedi ki adamın ana babasına sövmesi büyük günahlardandır. Hemen biz dedi ki ya Resulallah, bir insan kendi öz anne ve babasına nasıl söver? Aleyhissalatü vesselam Efendimiz izah etti. Sen başkasının ana babasına söversin, o da tutar senin ana babana söver. Sen sövdürmeye sebep olduğun için, sorumlu olduğundan dolayı o büyük günahı işlemiş olursun. Hadisi nakleden Abdullah İbn Amr oradan şu çıkarımı yapıyor zaten. Bir insanın babasına sövülmesine sebep olması Allah katında günahların en büyüklerindendir. El Hak bu da hadisin zaten söylediğidir. Dolayısıyla bu konuda ciddi bir biçimde dikkatli olmak lazım. Karşı tarafa bu konuda bir şeyler yapıp da onları kışkırtmamak lazım. Kendi ana ve babasının şerefini ve haysiyetini koruma adına başkalarının anne ve babalarının şeref ve haysiyetlerine de en az kendisininki kadar saygı ve ihtiram göstermesi lazım. Bu konuda Hazreti Ali'nin de bir nakli var, onu da söylemem lazım. Bir gün oturuyorlar böyle Hazreti Ali ile, işte o günkü Müslümanlar artık nasıl bir ruh haliyse sorudan zaten anlayacağız onu. Ali diyorlar, Allah aşkına söyle Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem sana özel bir şey söyledi mi? Sorun nedir, anladınız değil mi maksat? Yani oradaki sorulma maksadı, seni özel olarak hilafete tayin etti mi? Sana bizim bilmediğimiz bir şey söyledi mi? Çünkü o konuda biraz temayül var, farklı şeyler var o günkü insanlar içerisinde. Hazreti Ali de söyledi diyor. söyledi der demez heyecanlanıyor bu insanlar. Acaba ne söyleyecek diyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin söylediği benim kılıcımın kınında yazılı diyor. Kılıcını çıkarıyor, kınından bir yazılı evrak çıkarıyor. Bakın bu sahih kaynaklarımıza geçen bir rivayettir. Hazreti Ali'nin de hadisleri yazdığına dair delil olarak kullanılan bir rivayettir. O da işin ayrı bir boyutu. Şöyle bir açıyor kağıdı. Allah Resulü aleyhissalatü vesselam bana dedi ki Allah adına, Allah adından başkasına putlara ve şahıslara, hayvan kesene Allah lanet etsin. Arazinin sınır taşlarını çalana Allah lanet etsin. Yani arazinizde yer sizin değil, sınırlar var. Oradan oraya, oradan oraya götürüp getiriyorsunuz. Biliyorsunuz doğuda böyle şeyler çok oluyor. Ana babasına lanet edene Allah lanet etsin. Bir fesatçıyı, toplumu birbirine düşüren bozguncuyu himaye edene Allah lanet etsin. Resulullah'ın bana söylediği bu diyor. Ve buradaki bu sözden, Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın beyanından yine o lanet, bir taraftan da o laneti ortaya çıkaracak meselelerin ne olduğuna dair önemli bir mesaj var. İşte bu 10 mesele, 10 madde ihsan meselesinin hayatlarımızda nerede durması gerektiği konusunda bize çok önemli ipuçları vermeli. Yoruldunuz mu? Devam ediyoruz değil mi? Daha var, işimiz var. Bugün son dersimizi yapacağız bu bahiste. Onun için iki tane meselemiz daha var ki bu başlık altında konuşulması lazım. Bunlardan bir tanesi ana ve babanın evlatlarına haklarını helal etmemesi meselesi. İkincisi de anne ve babanın vefatlarından sonra evladın yapması gereken sorumluluklar meselesi. Bu iki meseleyi de konuşursak inşallah bu mesele hakkında en azından bilmemiz gereken asgari şeyleri öğrenmiş olduk. Birinci mesele neydi? Ana ve babanın evlatlarına haklarını helal etmeme meselesi. Şimdi geldik biraz ana babalara karşı konuşacağız. Şimdiki mesele mecburen öyle gerekiyor. Hep şimdiye kadar onlardan taraf konuştuk, hak olanı söyledik, bir tarafgirlik değil de, ama söylenen neydi, onların tarafındaydı. Ancak buradaki mesele anne ve babalara çok önemli bir şey söyler. Bazen bu konuda anne ve baba olarak biz artık kendi anne ve babalarımıza bir şey söylemeyeceğimizi baştan söyledik zaten. Biz anne ve babayız, biz şimdi kendimizin üzerinden konuşuyoruz. Bu konuda biraz gevşek davranıyoruz. Bir bakıyorsun en ufak bir şey, anne diyor ki sütümü helal etmem, sütümü haram ederim. Baba diyor ki seni evlatlıktan atarım, seni reddederim. Çok rahat konuşuyoruz bu kelimeleri. Ama bir bilsek bu kelimelerin sonradan nelere sebebiyet verdiğini, böyle bir şey bir anda farklı bir noktadan çıkarsa yürekten, Allah nazarında farklı bir şekilde kaydedilirse, yarın o evlatların başına neler açacağını hiçbir zaman ana ve baba unutmamalı. Burada çok önemli bir nokta var aziz kardeşlerim. Ana ve babaya üf demek çok önemli, çok dehşetli bir haldir. Kur'an'ın açık beyanı. Öyleyse eğer ana ve babaların bu noktadaki hassasiyeti şu olmalı: ben öyle davranmalıyım ki çocuklarıma üf dedirtmemeliyim. Dolayısıyla buradan bize böyle bir mesaj var. Öyle davranmalıyım ki benim yaptıklarıma karşı üf dememeliler. Öyle davranmalıyım ki onları çileden çıkarmamalıyım, onları günaha sevk etmemeliyim. Çünkü onların günaha sevk edilmesi anne ve baba olarak en fazla yine bizi yakacaktır.
0: Dinlemekte olduğunuz program Ezan-ı Muhammediye'den sonra devam edecek. Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel FM, sevgili dinleyiciler, İstanbul için akşam ezanı. Allah!

0: رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه اللهم مقاما محمودا الذي وعدته،
1: إنك لا تخلف الميعاد.
2: Bu tamamlanmış davet ve kılınacak namazın Rabbi olan ey Allah'ım, Muhammed'e sallallahu aleyhi ve sellem vesile ve fazileti ver ve onu vaat etmiş olduğun makam-ı Mahmud'a yükselt. Özel FM 103.2.
3: Dinlemekte olduğunuz program kısa bir aradan sonra devam ediyor.
4: Hangi anne ve baba evladının ateşte yanmasına gönlü razı olur? Evet, kızdırıyorlar bizi, bir şeyler söylüyoruz. Ancak biraz sonra unutup gidiyoruz. O halde dişimize sıkacağız. Nuh aleyhisselam aklımıza gelecek. 1000 sene evladın peşinde dolaşsak bile, son anda bile el uzatacak olan konumda olduğumuzu hiçbir zaman unutmayacağız. Ve bu konuda beddua cümlelerini, kınama cümlelerini çok rahat bir biçimde kullanmayacağız. Dilimizi bu konuda terbiye edeceğiz. Dişimizi sıkacağız, alacağız bir şey ısıracağız, çıkacağız dışarıya, bahçe varsa bahçede, yoksa banyoda bağıracağız. Başımızı suyun altına koyacağız, ne yapacaksak yapacağız. Asla beddua dilimizden çıkmayacak. Yoksa yakarız ve sonra biz yanarız, Allah korusun. Bakın, Asr-ı Saadet'ten bir tablo bize nasıl bir mesaj verecek. Ahmet bin Hanbel Müsned'de aktarıyor, Taberani Mucem'inde aktarıyor bize şu aktaracağım tabloyu. Efendimiz aleyhissalatü vesselam oturmuş sahabiyle birlikte. Bir sahabi efendimiz geliyor telaşlı telaşlı meclise. Ya Resulallah diyor, falanca genç ölmek üzere, başucundayız, la ilahe illallah diyoruz, telkinde bulunuyoruz, genç bir türlü söylemiyor, konuşuyor, başka şeyler söylüyor ama bir türlü son kelimeyi söylemiyor, kelime-i tayyibe, kelime-i tevhid dilinden çıkmıyor. Ne söylüyor sizin iman ettiğiniz peygamberiniz? Dikkat buyurun, dikkat. Öyle dehşetli, öyle önemli bir mesaj var ki burada. Resulullah'ın ilk sorduğu soru şu: o genç namaz kılıyor mu? Evet diyorlar. Efendimiz hayret ediyor. Demek ki namazsızlık öyle bir hali gerektiriyormuş. Efendimizin o beyanından onu anlıyoruz. Çünkü namaz imandan sonra en büyük hakikat, imanın ikiz kardeşi, müminin en temel vasfı, kabrin ilk sorgusu, cennette bizi ulaştıracak sırattaki arkadaş. Öyleyse eğer ilk sorguyu soruyor Efendimiz, o genç namaz kılıyor muydu? Evet diyorlar. O zaman bir bakayım diyor Efendimiz. O zatla beraber o gencin yanına gidiyor. Varıyor gencin yanına. Gence diyor ki, kul la ilahe illallah. Söyleyemiyor. Dönüp diyor ki genç, ya Resulallah, söyleyemiyorum. Bakın konuşuyor, söyleyemiyorum, dilimden çıkmıyor. Hayret ediyor Efendimiz. Nedir bu hal diyor. Bu genci tanıyan var mı içinizden? Akrabalarından biri diyor ki, ya Resulallah, tanıyoruz onu. Onun annesiyle bir sorunu var. Annesi de ona birçok kez beddua etmiştir. Bilmiyoruz o mudur? Onlar bunu söyler söylemez, Efendimiz aleyhissalatü vesselam diyor ki, odur, başka ne olacak? Çabuk çağırın annesini bana. Annesi biliyor çocuğunun ölüm yolunda olduğunu. Ama o inat, işte bir kere bir sıkıntı yaşanmış. Biliyorsunuz az da olsa böyle örnekler var etrafımızda. Efendimiz aleyhissalatü vesselam çağırıyor deyince kadın geliyor. Nedir bu hal soruyor kadına. Ya Resulallah diyor, öyle etti ki bana, dünyayı dar etti ve ben de ona hakkımı helal etmiyorum. Peki diyor, şurada şimdi büyük bir ateş yaksak ve o ateş senin oğlunu içine çağırsa ve o ateş senin oğlunu içine alsa, yaksa, sen şu anda izlesen buna gönlün razı olur mu? Bir anda şefkat damarı kabarıyor. Analar öyledir zaten. Hayır ya Resulallah diyor. Hiçbir şekilde kabul etmem diyor. O halde gel diyor. Hakkını helal et. Çocuğunu ebedi azaba muhatap kılma. Helal ediyorum diyor. Beni ve Allah'ı şahit kılarak tekrar et diyor. Allah ve sen şahit ol ki ben hakkımı helal ettim diyor. Efendimiz varıyor o gencin yanına. Kul la ilahe illallah, la ilahe illallah diyor ve ruhunu teslim ediyor. Efendimizin gözünden yaşlar dökülürken şu cümle dilinden dökülüyor. Allah'ım diyor, benim şefaatimle bir insanın kurtulmasını bana gösterdiğin için sana sonsuz hamdler olsun. Efendimiz aleyhissalatü vesselamın şefaatinin dünyada da devam ettiğinin en güzel göstergesi. Şimdi bizim gençler şefaat kelimesine de takıyorlar. Taksarlarsa taksınlar, ona biz de takılır inşallah, öğreniriz. Ama şefaat meselesi ayrı bir bahis olarak dünyaya ait de bir açılımı olduğunu Efendimiz aleyhissalatü vesselamın bu beyanlarından öğrenmiş oluyoruz. Madem öyle, o zaman asla bedduaya dair

olan Ebu Useyd bize naklediyor. Diyor ki Peygamber aleyhissalatü vesselamın yanındaydık. Birisi geldi ve dedi ki ya Resulallah, annem babam vefat etmiş. Onların vefatının arkasından da bana bir sorumluluk var mı? Aleyhissalatü vesselam Efendimiz dedi ki sana 4 tane sorumluluk var. Bakın, vefat etmiş ana ve babalarımıza karşı hukuku söyleyecek Allah Resulü aleyhissalatü vesselam. 1. Onlara hayır duada bulunmak ve onlara mağfiret dilemek. Bu hayır duada bulunmak ve mağfiret dilemek sadece kavli değildir. Hadis şarihleri bunu açıklıyorlar. Fiili anlamda da onlar adına sadakalar vermek, hayırlar yapmak, atlarını unutturmamak da bu başlığın altındadır. 2. Varsa vasiyetleri onları yerine getirmek. Vasiyet konusunda bir şey söylenmişse size yerini getirmek. Şimdi biz evlat formatından çıkıyoruz. Ana baba formatıyla burada bir noktaya dikkat çekiyoruz. Sakın ha evlatlarınıza yapmakta zorlanacak vasiyetler bırakmayın. Bir hayır mı yapacaksınız? Siz yapın. Adam sonuna kadar tutuyor malını elinde, giderken diyor ki oğlum falanca yeri hayır kurumuna ver. Ya sen adamın niye başına iş açıyorsun? Ya şeytan onun ayağını kaydırsa veremezse, mal tatlıdır yapamazsa çocuğun da hayatına mal olacak, sen de o hayırdan mahrum olacaksın. Gitmeden sen ver. Ne olur yani, versen daha iyi olmaz mı? En azından elinle yaptığın için bu manada da o güzelliği, o infakın hoş kokusunu duymuş olmaz mısın? Bir de bu vasiyet meselesinde şöyle bir bahis de var. Belki biraz bana kızacaklar içimizdeki biraz yaşça büyük olanlar ama söylemek lazım. 30 senedir memleketinin yüzünü görmemiş, ölürken memleketine gitmek istiyor. Ya zorlanırsa varisler bunu yapmakta? Bak sahabe nerede öldüyse orada defnedilmeyi vasiyet etti. Ve sahabi efendilerimiz öyle köy müy değil, bizim köyümüz Medine mi ki sanki? Şunu dediler, bizi ezanın olmadığı yere defnedin. Bırakın peygamberin şehrini, bırakın Mekke'yi, nerede ölürsek bir de içlere kadar gidin. Ezandan mahrum olan yerlere gömün ki bir Müslümanın kabri orayı şenlendirsin. Onun için bu vasiyet meselesinde ana ve babalar olarak çocuklarımızı zorlayacak, sıkıntıya sokacak, yapmakta zorlanacakları şeyleri yapmama adına hassasiyet içerisinde olalım. Olur ki bize söylenmişse bir vasiyet, onu da yerine getirme noktasında elimizden geleni yapalım. Üçüncüsü, onların sadık arkadaşlarına ikramda bulunmak. Babanızın bir dostu var, babanız vefat etti. Babanızın ziyareti gibi gidip onu ziyaret edin. Resulullah'ın dediği o. Annenizin bir dostu var, böyle ikram edin. Onlara ikramda bulunmak, onların bizim üzerimizde vefatlarından sonraki haklarının yerine getirilmesidir. Dördüncüsü de akrabalara ihsan ve ikramda bulunmak. Mesela anne vefat etmiş, teyze hayatta, Efendimizin beyatına göre onu ziyaret. Baba vefat etmiş, amca hala hayatta, Efendimizin beyanına göre onları ziyaret. Aynen babayı anneyi ziyaret gibidir, sevabı da aynı şekildedir. Onların vefatlarından sonra bu manada atılacak adımlar da o hukukun yerine getirilmesini sağlayacak. Ebu Hureyre'nin naklettiği 2 tane hadis var bu konuda. Onlardan bir tanesi şu: ölümden sonra diyor Efendimiz aleyhissalatü vesselam, bazı ölülerin dereceleri yükselir ve ölüler merak ederler, sorarlar Rablerine, ya Rabbi ne oldu ki bizim derecemizi yükselttin? Derler ki çocuklarınız sizin için mağfiret diledi ve o mağfiret de sizin derecenizi yükseltti. İkinci hadisi çok iyi biliyorsunuz. Aleyhissalatü vesselam Efendimiz 3 amel defteri kapanmaz diyor. Sadaka-i cariye, ilim ve salih ve saliha evlat. İnşallah salih ve saliha evladın her adımı
ana ve babanın hesap defterini kapatmayacak. Melekler yazacaklar da yazacaklar.

0: ellerinden tabir caizse hiçbir zaman kalem düşmeyecek. Şimdi bunların hepsini anlattım da diyorsunuz ki iyi hoş da hocam, gel sen bunları bizim hanıma anlat. Hanım takmış kafayı bizimkilere, ne beni bırakıyor ne de kendisi geliyor. Bu konuda ne kadar çok yaramız varmış. Bu bahsi ben anlatmaya başladığım andan beridir aldığım mesajların büyük bir bölümünde ne yazık ki kardeşlerimiz bu konuyu anlatıyorlar bana. Hocam evlendik diyor, işte evlendik, takı meselesi, nişan meselesi, düğün meselesi, bizim hanım taktı bir bizimkilere, gitmiyor gelmiyor, bırakmıyor beni de gidip geleyim, gidip geldiğim zaman evde cinayet çıkıyor. Ne söylenir bilmiyorum. Aslında çok şey söylenir de belki ilerleyen derslerde bu konuda biraz daha derinlemesine durmak lazım. Evlilik meselesini falan konuştuğumuzda. Şimdi İmam Malik'ten size çok önemli bir formül vereceğim. Geliyor zatın biri. Bakın formül inanılmaz bir formül. Belki birçoğunuza basit gelecek ama ne nasıl anlarsanız anlayın. İmam Malik'in formülü. Zatın biri diyor ki ey imam diyor, hanımımla bu konuda sıkıntım var. Anne ve babama ikramda bulunsam o gün evde kavga gürültü var. Hanıma ikramda bulunsam ana ve babam da rahat durmuyor. Onlar sıkıntı yapıyor. İki arada bir derede kaldım diyor. Ne yapayım diyor. Bazen pazarda bir şeyler görüyorum. Ana babam yaşlı, alıyorum. Onlara ikram ediyorum. Hanım duyunca evde sıkıntı. Bazen hanıma alıyorum bir şeyler. Hanımı alınca kız kardeşlerim duyuyor. Biliyorsunuz kız kardeşler mahirdir, iyi duyarlar. Onlar getiriyorlar haberi. Bu sefer evde sıkıntı. Ben de ne yapacağımı şaşırdım. Ne diyor İmam Malik biliyor musunuz? Formül. Çok güzel bir formül. Evladım diyor, idare et. Anlatıyor. Cevap bir daha İmam Malik'ten, idare et. Başka yapacak bir şey yok. Ne yapacaksın? Bir çözümü olsa eyvallah, idare edeceksin. Dolayısıyla bu işin yolu bu. İdare etmek. Nasreddin Hoca gibi, Allah rahmet eylesin, mavi boncuğu anaya babaya da vereceksin, hanıma da vereceksin. Gireceksin hanıma, ona anlatacaksın, bir şeyler söyleyeceksin, ana baba hukukundan bahsedeceksin. Geleceksin anne ve babana, eğer hanıma söz dinlettiremiyorsan anne baba siz biliyorsunuz, bari siz etmeyin diyeceksin. Allah idaremizi idare etsin. Oradan gireceksin, buradan çıkacaksın, bir şekilde idare edip orta yolu bulacaksın. Ve sallallahu ala seyyidina Muhammedin ve ala ali Muhammed ve ahire davana enilhamdülillahi rabbil alemin. El Fatiha.
1: Kıymetli dinleyenler, Nebevi Medrese programıyla Muhammed Emin Yıldırım'ı dinlediniz.

0: daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel FM.
1: Reklamlar. Şimdi reklamlar.
2: Değerleriyle güçlü, Kur'an ve sünnet rehberliğinde eğitim veren, ortaokulda kız ve erkek öğrencilerin ayrı sınıflarda eğitim gördüğü Emel Okulları'nda kayıt dönemi başladı. Detaylı bilgi için 0546 528 0563 Emel Okulları Bağcılar'da.
3: Hijyen halı yıkamanın yaz kampanyasını kaçırmayın. Halımı kendin getir, kendin götür kampanyamızda kirli halınızı siz getirin, profesyonel ekibimizde metre karesini 80 liradan yıkayalım, alıp götürün. Hijyen halı yıkama 0534 700 63 57 Ümraniye. RGB Teknoloji, güvenlik kameralarından hırsız alarmlarına, fiber kablo sonlandırma işlemlerinden kurumsal firmaların elektrik, elektronik altyapı ve network kurulumuna kadar hayatınızı kolaylaştıracak teknolojilerle İstanbul'un her semtinde hizmetinizdeyiz. rgbteknoloji.com 0212 916 23 61.
4: Profesyonel ekibimiz, kaliteli malzeme tercihimiz, hasta memnuniyetine azami dikkatimiz ve dileyen hanım hastalarımıza hanım diş hekimi imkanıyla sizlerin tercihi olmayı hedefliyoruz. Aydent Diş Sağlığı Merkezi, Başakşehir Şubemiz 0533 766 96 93, Esenyurt Şubemiz 0545 950 82 87.
5: Hacı Baba Lokumları, geleneksel lezzetimiz olan lokumun 500 farklı çeşidini 15 yıldan beri sizlere ve 26 ülkeye sunmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Hacı Baba Lokumları 0212 861 0605. Deneyimlemeniz için hacibabalokumları.com.
6: Orta ve üst segment ikinci el araç alım ve satımları için bize danışmadan karar vermeyin. İCS Otomotiv 0533 190 44 54.
7: Okul öncesi çocuklarımızın manevi değerler kazanımı ve muhafazasını önemsiyoruz. Çocuklarımıza nebevi eğitim modelini azami hassasiyetle vermeyi esas alıyoruz. Vera Gündüz Bakım Evi 0551 433 34 34 Arnavutköy.
8: Estetik tasarım, dayanıklı şık kabinler, montaj ve asansörünüzü daha güvenli hale getirmek için revizyon işlemlerinizi hızlı teknik servisimiz ve tecrübeli kadromuzla gerçekleştiriyoruz. Fiyat teklifi ve ücretsiz keşif için lütfen bizi arayın. Orke Asansör, güven kaliteden doğar. 0212 506 17 61 orkeasansor.com Güngören.
9: Nebevi eğitim metodunu benimsemiş, bilimi inançla perçinleyen, 15 kişilik sınıflarda ezberlemeden, sorgulayarak öğrenen, merhametli ve güzel ahlaklı nesiller yetiştiriyoruz. Erkam Kolejleri 0554 128 98 91 Ataşehir ve Avcılar'dan sonra Sakarya'dayız.
1: Reklamları dinlediniz.
10: سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير
11: يا رحمن.
12: Bir gece kulu Muhammed'i bazı mucizelerimizi göstermek üzere Mescid-i Haram'dan çevresini bereketli kıldığımız Mescid-i Aksa'ya götüren Allah, her türlü noksan sıfattan uzaktır.
0: Daha söyleyecek çok sözümüz var.
4: Özel FM
1: 103.2.
13: İnsanlar koyun olunca, kurtlar da çoban olmuşlar başlarına. 5 milyarlık sürüyü soy soy, boy boy ayırmışlar, aralarına sınırlar koymuşlar, yüksek yüksek, derin derin sınırlar, dikenli teller, taş duvarlar, mayınlar, sınırlar içinde sınırlar. Nemize gerek, mal mülk bizim, yer bizim, gök bizim, hem dünya hem ahiret, ne varsa hepsi bizim. Varı var eden var da bizim. Biri birleriz, ikilik bilmeyiz. Peygamberdir rehberimiz. bizim. Tüm yeryüzü ülkemiz bizim. İslam dinimiz, özgürlük yolumuz bizim. Dört mevsim gül açar bedenimizde. Biz kefen giymez. Biz ya Zeynep gibi kalırız ya Hüseyin gibi gideriz.

0: Trafik kuralları. Trafik kuralları.
1: Bindiğiniz arabanın sizi gideceğiniz yere değil de kabristana götürmesini istemiyorsanız, sanki trafik görevlisi sizmişsiniz gibi hareket edin.
0: Özel efendim. 103.2.

0: Erdem yolcusuna öğütler. Kimi hikmet ehli şöyle demiştir: üç şey üzüntü ve kederi giderir. Allah'ı anmak, Allah dostlarıyla bir arada bulunmak, hikmet ehlinin sözünü dinlemek.
1: Özel efem, daha söyleyecek çok sözümüz var.

0: Özel FM uyarıyor.
1: Amelin az da olsa devamlı olanı makbuldür. Onun için hizmetlerimizde, kulluk vazifelerimizde devamlılık ve sürekliliğe özen gösterelim.
2: Daha söyleyecek çok sözümüz var.
0: Özel FM. Özel FM.

0: İnananlar içinde Allah'a verdikleri sözde duran nice erler vardır. Kimileri sözleri gereği canlarını vermiştir, kimileri de sırasını beklemektedirler. Onlar verdikleri sözü asla değiştirmediler.
1: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel FM 103.2
2: Reklamlar. Şimdi reklamlar.
3: Çeşitli deneysel aktivitelerin yanı sıra sportif faaliyetler, geniş ve ferah oyun alanlarımızla çocuklarımıza sadece kaliteli bir eğitim değil, sağlıklı bir yaşam da sunuyoruz. Erkam Kolejleri 0554 128 98 91 Ataşehir ve Avcılar'dan sonra Sakarya'dayız.
4: Estetik tasarım, dayanıklı şık kabinler, montaj ve asansörünüzü daha güvenli hale getirmek için revizyon işlemlerinizi hızlı teknik servisimiz ve tecrübeli kadromuzla gerçekleştiriyoruz. Fiyat teklifi ve ücretsiz keşif için lütfen bizi arayın. Orke Asansör, güven kaliteden doğar. 0212 506 17 61 orkeasansor.com Güngören.
5: Gazze'de hastanelerin %94'ü yıkıldı. Geçen yıl Hind El Duma Diyaliz Merkezi'ni restore edip kardeşlerimizin hizmetine sunmuştuk. Bu yıl da hayırseverlerimizin destekleriyle Şifa Hastanesi Eğitim ve Gelişim Binası'nı yeniden restore edeceğiz. Projemizin hisse bedeli 5000 lira. İletişim 0543 870 81 32.
6: Okul öncesi çocuklarımızın manevi değerler kazanımı ve muhafazasını önemsiyoruz. Çocuklarımıza nebevi eğitim modelini azami hassasiyetle vermeyi esas alıyoruz. Vera Gündüz Bakım Evi 0571 433 34 34 Arnavutköy.
7: Ateş Mimarlık Muhammed Ateş 0216 642 06 52
8: RGB Teknoloji, güvenlik kameralarından hırsız alarmlarına, fiber kablo sonlandırma işlemlerinden kurumsal firmaların elektrik, elektronik altyapı ve network kurulumuna kadar hayatınızı kolaylaştıracak teknolojilerle İstanbul'un her semtinde hizmetinizdeyiz. rgbteknoloji.com 0212 916 23 61.
9: Hacı Baba Lokumları, geleneksel lezzetimiz olan lokumun 500 farklı çeşidini 15 yıldan beri sizlere ve 26 ülkeye sunmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Hacı Baba Lokumları 0212 861 0605 Deneyimlemeniz için hacibabalokumları.com.
10: Orta ve üst segment ikinci el araç alım ve satımları için bize danışmadan karar vermeyin. İCS Otomotiv 0533 190 44 54
11: Değerleriyle güçlü, Kur'an ve sünnet rehberliğinde eğitim veren, ortaokulda kız ve erkek öğrencilerin ayrı sınıflarda eğitim gördüğü emel okullarında kayıt dönemi başladı. Detaylı bilgi için 0546 528 05 63 emel okulları Bağcılar'da.
12: Okumak, hayata şahit olmaktır. Hayatın içinde var olmak, ben de varım demektir. Okumak, kitapların en geniş dünyasında asırlar öncesinin atmosferlerini tatmak, geleceğin kapılarını bugünden aralamaktır. Okumak hayattır. Hayata an be an tanık olmak için Beka Yayıncılık 30 yıllık tecrübesiyle hayata anlam katan kitapları okurlarıyla buluşturuyor. Bu anlamlı buluşma için sizleri selamkitap.com online satış sitemize bekliyoruz.
2: Reklamları dinlediniz.
13: Saat 21. Özel FM hayırlı akşamlar diler.
2: Özel FM. www.özelfm.net. Özelfm.net.
14: Yaşam Küresi. Hazırlayan ve sunan Recep Arslan.
15: Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Vel akıbettü lilmuttakin. Esselatu vesselamu ala nebina Muhammedin ve ala alihi ve ashabihi ecma'in. İlâ amin. Vesselamu aleykum ve rahmetullah. İnsan bedenen ve ruh bölümü olarak yaratılış gereği bir şeye inanmak, güvenmek zorunda. bir şeye sığınmak zorunda. Birinin himayesi korumasına girmek zorunda. Dolayısıyla da güvendiğine, iman ettiğine, inandığına güvendiğine bağlanmak, itaat etmek zorunda. Dolayısıyla da Allah-u Teala kendisine akıl ve irade vermiş ise kalp bölümüne, düşünme yeteneği, muhakeme, muhasebe yeteneği, kendi iradesiyle istediğini yapabilme yetkisi vermiş ise, akıl ve irade vermiş ise, deli değilse, akıl ve iradeyi kullanarak birine yönelmek, güvenmek, bağlanmak, teslim olmak, bir şeyi sevmek, hesap kitap muhasebe yapmak, değerlendirmek zorunda. Biriyle irtibat sağlamak zorunda. Birine güvenmek, güvendiğine ilişki ve irtibat içinde olmak zorunda. Ya yaratıcısı ile irtibatlı olacak, ya yeryüzünde yaratılan ile irtibatlı olacak. Ya ihtiyaçlarını muhtaç, kendini muhtaç hissettiği o alan ne ise, neye kendini ihtiyaç duyuyor ise, o konuda birinin yardımına muhtaçiyet hissediyor ise, ya bu ihtiyacını Allah ile yaratıcısı ile giderecek, onunla irtibatını sağlayacak, ya da başka şeylerle giderecek, ya da Allah ile gidermeye çalışacak, araya aracılar koyarak yapacak. Ama bir şekilde insan ihtiyacını giderme, karşılamak zorunda. Neyse bu, inanç yönünde olur, ahiret noktasında olur, dünya işleriyle alakalı olur, hayatıyla, bedeniyle, sağlığıyla alakalı olur, ailesiyle, ilahir, işiyle, gücüyle. İhtiyaçlarını kiminle gideriyor ise, kime yönelmiş, sığınmış ise, o onun velisi, vekilidir, irtibatı onunla sağlamıştır. Kendine hakim, hüküm koyucu seçmiştir. Kural koyup yöneten, sek ve idare eden Rab kabul etmiştir. Onlara itaat eder, ilahı olmuştur. Güvenir, vekili olur, yardım ister, sığınır, velisi olur. Kiminle irtibatı sağlamış ise insan, akıl ve iradesi olan, düşünen, değerlendirme yapabilen bir insanın ihtiyaçlarını mutlak yaratıcısıyla gidermeye çalışması, ona yönelmesi gerekir. Dolayısıyla da her insanın yaratıcısıyla irtibatını sağlaması gerekir ve ona yaraşır. Eğer insan bir yaratıcıyı kabul ediyorsa, Allah-u Teala'nın kendisini yarattığını düşünüyor ise, o zaman o yaratıcı onu yeryüzüne ne amaçla göndermiş? O bakış ile irtibatı, yaratıcısıyla irtibatı sağlaması gerekir. Çünkü birisi onu o yeryüzünde sorumlu kılmış, halife kılmış, emanet yüklenmiş kişi. Rab sözü vermiş, la ilahe illallah diyerek ilahlığını tasdik etmiş. Yeryüzüne ibadet etme amaçlı gönderilmiş. Bunları bilen bir kişi, kendisini yeryüzüne sorumlu olarak gönderen makam sahibini, var edeni, yoktan meydana getireni, yeryüzüne sorumlu göndereni tanımaz ise, onunla irtibatı sağlamaz ise, yeryüzünü kendi alana, kendi o yeryüzünde maliki, efendi, yöneteni, çekip çevreni, koruyup gözeteni kabul edecek. Farkında olmadan nicelerim Allah'ın arzında ve insan üzerinde kendini, yaratmanın dışındaki bütün vasıfları kendine alacaktır. O zaman akıl ve iradesini kullanabilen herkes yaratan ile irtibatı sağlaması gerekir. O zaman bunu ne sağlayacak? Yaratan ile, yaratıcısı ile insanlar hangi unsurlarla irtibatını sağlayacak? Rad suresinin 28. ayetinde Rabbimiz, onlar iman edenlerdir. Kalp mutmain olma meselesinde bunlar kalpli mutmain olanlardır. Devamındaki ayet, işte onlar iman edenler, Allah'a bütün sıfatlarıyla tanıyıp güvenenler, indirdiği kitaba ne kadar emir ve yasak varsa, 120 ve üzerindeki yasak, 200'ün üzerindeki emir, yapılması gereken ne var ise hepsine güvenip, kitaptaki emir ve yasaklara güvenir, geçmişten ve gelecekten bahseden ayetlere, emir ve yasaklara güvenir, Resulünün hayatında nasıl bir örneklik var ise onun bütününe, örnekliğine güvenir, hayatını ona göre, inancını ona göre düzenler, ahiretteki vaat edilenler ne ise güvenip ahirete hazırlık yapmak imandır. İman, güvenmektir. Onlar iman edenlermiş ve Allah'ı anarak kalpleri mutmain olanlar. Allah'ı anarak, verdiği Rab sözünü anacak, La ilahe illallah diyerek Allah'ın ilahlığını tasdik ettiğini anacak, Malik Melik oluşunu, Veli Vekil oluşunu anacak, özel ismini, Allah ismini anarak sürekli onunla irtibatı sağlayacak, hem özel ismi olan Allah ismini hem de diğer isim sıfatlarını anarak Allah ile irtibatı sağlayacakmış. O zaman Allah'ı isimleriyle anma Allah ile irtibatımızı sağlayacak. Yani ihsan halimizi, Allah-u Teala her an bizi görüyor düşüncesiyle o duygu içerisinde olup daha iyisini yapma çabasında olunması gerekli. İhsan halini yakalamak Allah ile irtibatı sağlamaktır. Onun emir ve yasaklarını bilip yapma çabası, takva Allah ile irtibatı sağlayacaktır. İhlas, sadece onun rızasına uygun yapılan her şeyi o duygu düşünceyle, ihlas ile yapma Allah ile irtibatı sağlayacaktır. Mutlak ve sadece ona güvenerek, onu vekil kırıp güvenerek, tevekkül ile, tevekkül ederek güvenerek Allah ile irtibatı sağlayacak. Sabır ile mücadelesini verecek, sabrın karşılığının alındığını bilecek, Allah-u Teala'nın sabredenlerle beraber olduğunu bilecek ve ona göre sabırla mücadelesine devam edecek. O zaman kalpler Allah'ı anarak mutmain olurmuş. İyi bilin ki kalpler ancak Allah'ı zikretmekle mutmain olur. Kalpler Allah'ı zikretmekle. Kalbi zikir, kalpteki zikir Allah-u Teala'nın istediği şekilde, kalbin akıl onun istediği şekilde, irade onun istediği şekilde, yine kalp ihlas, ihsan, takva, tevekkül, sabır ile kulluğu, itaati yerine getiriyor ise Allah'ı zikrederek. Haset, kibir, gıybet, riya, şirk, küfürden uzaklaşıyorsa Allah'ı andığı için kalp bunları yerine getiriyor. Göz, görmemesi gereken haram bir şeye bakacağı zaman Allah'ı zikredecek, anacak. Göz o fiili yapmaktan geri duracak. El yapmaması gerekeni geri durduğu gibi Allah'ı andığı için yapılması gerekeni de ortaya koyacak. Dil yasaktan sakındığı gibi yapması gerekeni de Allah-u Teala ismi hatırlandığı an dil yapması gerekeni yapacak, susması gereken yerde ya da söylememesi gerekeni de söylemeyecek. O zaman kalplerin mutmain olması, emniyet, güven, huzur içinde olması, Allah'a tevekkül halinde, güven halinde olabilmesi için ya da iman olan güvenin kalpte yerleşmesi için Allah'ı anmak gerek. Her an görüldüğü düşüncesiyle, her şeyin hesaba çekileceği düşüncesiyle sürekli Rabbini gündeminde tutan Allah ile irtibatı sağlar. O zaman kalplerin mutmain olması Allah ile irtibatı sağlayacak. Bunda Allah'ın isim ve sıfatlarını sürekli anarak, Rab sözü verdiğini sürekli gündeminde tutacak. Kitabında ne emretmiş, neyi yasaklamış ise o emir ve yasakları gündeminde tutacak. Dili zikrettiği gibi, andığı, hatırladığı gibi kalbi de hatırlayacak. El hatırlayacak vazifelerini, göz hatırlayacak yapıp yapmaması gerekenler. Bütün bedenin zikretmesi, yer ve gök içindeki her şey Allah'a zikrediyor, tesbih ediyor ya da Allah'a secde ediyor ise, Allah'a boyun eğiyor, zikrediyor, her an Rabbi yaratıcısı gündeminde. İhsan halinde olmak, sürekli Allah-u Teala'nın kişiyi görüyor düşüncesiyle daha iyi amel yapma çabası Allah'a zikirle gerçekleşir. O zaman sürekli Rabbini bütün sıfatlarıyla gündeminde tutan, onun emir ve yasaklarına uyma çabasıyla sürekli bunun mücadelesini veren, bedeniyle ve kalp bölümüyle Rabbi ile irtibatını sağlar. Enfal suresinin 2. ayetinde de müminler ancak o kimselerdir ki Allah kitabına ve Resulüne güvenmiş, söz ile güvendim diyen müminler o kimselerdir ki kalben de güvenmiş, teslim olmuş. Allah zikredildiği zaman kalpleri ürperir. Onun ayetleri onlara okunduğu zaman imanlarını artırır ve sadece Rablerine tevekkül ederler, güvenirler. O zaman Allah-u Teala ile irtibatı sağlamanın bir ölçüsü mümin olacak. Sonra yani Allah'a, kitabına ve Resulüne bütün yönleriyle güvenecek. Allah'ın adını duyduğu zaman, Allah ismini Rab, Veli, Vekil, Malik, Melik ismini Kayyum, Samet ismini Rahman, Rahim, Kahar, Feta ismini İlahir duyduğu zaman kalbi ürperecek. Saygı duyduğu, hürmet ettiği, övdüğü, yücelttiği, hamd ettiği, teşekkür, şükür ettiği Rabbinin adını duyduğu zaman, Allah'a zikredildiği zaman, Şafi ismini zikredildiği zaman kalbi kimin mutmain olur? Hasta olan ve hastalıktan iyileşen mutmain olur. İyileşme arifesinde olan, hastalığının tedavisi için bir umut beliren kişi Allah'ın Şafi ismini duyduğunda kalben huzurlu olur. Maddi sıkıntılar içerisinde olan kişi tam böyle bir rızık kendisine ulaşacağını duydu, Rezzak ismi onun zihninde, kalbinde başka bir şey oluşturur. Her ismin bizde bir etkisi olması lazım. Kendi hayatı üzerinde hüküm koyucu, emir ve yasak belirleyen merci sadece Allah-u Teala'yı kabul eden kişinin zihninde, kalbinde Hakim ismi, Rab ismi bir yer bulur. Bir ürperti meydana getirir. Bir hareket meydana getirir. Benim Rabbim, hükmedip yönetenim, çekip çevirenim. Hakimim, hüküm koyanım. Hakime hakkını tek verdiğim merci. Kalbin tesir edebilmesi için adı anıldığında kalbe tesir edecek mercinin tanınması lazım. Kişi hocasının bütün özelliklerini, varsa kerametlerini biliyor. Ona göre bir sevgi, ilgi, alaka, irtibat kuruluyor. Siyasi bir tercihi varsa, lideri, önderi kim ise, sanatçısı, futbolcusu, sevdiği birisi, futbol takımı ne ise, değer verdiği, irtibatlı olduğu ne ise, onu tanıdıkça daha da çok sever. Adını duydukça heyecanlanır. Kalbinde bir ürperti meydana gelir adını duyduğunda. Bu mal mülk olur, arabasını seviyorsa, arabası gündeme geldiği an o marka, o model ne ise, hemen kalbinde bir ona bir sevgi, ilgi, böyle bir şey oluşur. Sözü farklı, onunla ilgili konuştukları farklı olur, dil farklı, gözünde ışıltılar ya da yüzünde tebessüm oluşur. Sevmediği biri gündeme geldiğinde ses tonu, yüz şekli farklılaşır, kalp farklılaşır. Sevdiği biri anıldığında, zikredilip gündeme geldiğinde kalpte heyecan oluşuyorsa dünyalıklarla alakalı, mümin olanın kalbinde Rabbinin isim ve sıfatları anıldığında kalbinde bir heyecan, bir ürperti, bağlılık, teslimiyet, güven hissi oluşmuyorsa, bir başkasını kınamayı bıraksın, kendine baksın. Kendimize bakalım yani. Bir başkasını eleştirme, kınama yerine. Birinin hocasına, dünyada sevdiği herhangi bir liderine, önderine, bir sanatçısına ilahir bağlılığı, teslimiyetini, ona yönelmesini, sevgi, muhabbet duymasını, onunla irtibatta olmaya çalışmasını kınamaktan öte, biz Rabbimize ne kadar yönelmişiz, irtibatımız ne kadar kuvvetli. Ne kadar irtibatta isek, ne kadar zikrediyor, anıyor, gündemimizde tutuyor isek, adam liderinin, önderinin yaptığı icraatlarını konuşuyor. Koyduğu kurallar, yasaları konuşuyor. Onunla övünüyor. Övünüyor ve onlara itaat etmeye çalışıyor ve insanlara yaymaya çalışıyor. Daha fazla itaat edilsin için. O zaman müminin kalbinde tesir, iz bırakan, ürperti oluşturan ne anıldığında oluştuğuna baksın. Allah-u Teala anıldığında mı? Ayetleri anıldığında mı? Yoksa başka şeylerde mi? Devamında da Enfal suresi 2, Allah'ın ayetleri onlara okunduğunda imanlarını artırır. Okunan ayet onun bir hatasını, eksikliğini de gündeme getirebilir. İyi ki şu an duymuşum, düzeltme fırsatı, imkanı var. Hatam, eksiğim varmış der, o ayeti hemen kalpteki Allah'a olan, Kur'an'a olan, o ayeti olan güvenini, yani imanını, güvenini artırır. İmanı, güveni artırır. O hükmü indiren Rabbine daha çok yönelir, daha çok bağlanır. o emri daha çok yerine getirme çaba gayreti oluşturur. Oluşturmuyorsa burada problem var. Çünkü Allah-u Teala'nın ayetleri okunduğunda imanını artıracakmış. Yani Allah'a ve onun emirlerine olan bağlılığını artıracak. İtaat etme çabası ve gayretini artıracak. Güveni artıracak. Ve sadece Rablerine tevekkül ederler. Tevekkül, güveni birine hayatınızı, inancınızı teslim etmenizdir. Vekil kılmak, güvenmek. Tevekkül, vekil kıldığınıza güvenmenizdir. Ya Allah'a ya da din adına ya da siyasi alanda insan neyle irtibatını sağlamış, neye güvenmiş ise onu kendine vekil kılmıştır. Kimin sözü, fetvası, görüşü, düşüncesi, yasası, ölçüsü, kuralı kişinin kalbinde tesir, iz bırakıyorsa ve itaat etme, uyma, çaba, gayreti gösterttiriyorsa o onun vekil olmuştur. Ve ona iman etmiştir, güvenmiştir. Tevekkül etmiştir, vekil kılmıştır. Herkes Allah'a ve kitabına mı yoksa başka kural koyucu ve onların kurallarına mı? Teslimiyeti, güveni, bağlılığı, kalpteki ürperti, heyecanı kim ve ne oluşturuyor? Zariyat suresinin 56. ayetinde ben cinleri ve insanları yalnızca bana ibadet etsinler diye yarattım. İnsanların ve cinlerin yaratılma amacı sadece Allah'a boyun eğsinler. Sadece onun koyduğu emir ve yasaklara uysunlar. 120 civarı yasa, 200'ün üzerindeki emredilen neyse sadece bu emir ve yasa uymaları için yarattım diyor Rabbimiz. Başka bir şey için değil. Dünya işlerinde serbest birçok meselede. Her meselede din emir ve yasak belirlememiş. Ama emir ve yasak, Rabbim diyor ki ben emir ve yasak belirledim. Bu belirlediğim emir ve yasaklara uysun diye insanları ve cinleri yarattım. Benim koyduğum kurala boyun eğsin. Beni hakim kabul etsin, Rab kabul etsin, Malik, Melik, Veli, Vekil kabul etsin, İlah ve Rab kabul etsin, benim koyduğum kurala göre yaşasın, itaat etsin. Koyduğum emir ve yasakları yerine getirsin. Bana sadece boyun eğsin, ibadeti bana yapsın sadece. Emir ve yasakta uyma konusunda sadece bana boyun eğsin, benim emrimi yerine getirsin. İnsan bunun için yaratılmış. Sadece ve yalnızca Rabbinin emir ve yasaklarına uyması gereken insan kitap, o emir ve yasak içeren kitabı devre dışı bırakmış. O emir ve yasağın yerine insanın kendisi emir ve yasak belirlemiş. O zaman ibadet Allah'a değil o emir ve yasağı belirleyene yapılmış olur. O zaman Allah-u Teala'nın kitabında belirlediği emir ve yasaklar neyse, 350-400 civarında emir ve yasak neyse, bütün bunları Allah'a haskılarak onun istediği şekilde yapma çabasında olmak ibadetmiş. İşte bu ibadet, bu itaat, emir ve yasağa uyma Allah ile, yaratan ile irtibatımızı sağlar. Yani yaratıcımız ile irtibatımızı ne sağlayacakmış? Onun koyduğu emir ve yasaklara uyarak ibadet etmiş olacakmışız ve irtibatı sağlayacakmışız. Bir bölümü. Mülk suresinin 2. ayetinde de o, yani Allah, hanginizin daha güzel amel edeceğini imtihan etmek için ölümü ve hayatı yaratandır. O her şeye galip, güç yetiren, çok affedendir. İnsanın yaratılış amacını, yeryüzünün yaratılış amacını ve yeryüzüne gönderiliş amacını sınanıp denenmeden geçirileceğini bilmesi gerekir. Ve bizden öncekiler geldi geçti, şu an biz, bizden sonra da birileri gelecek aynı yeryüzüne, aynı imtihan sahasına, aynı imtihanlardan geçecek. Aynı kitap, aynı örnek Resul, o zaman imtihanlar da aynı. Yani emir ve yasaklar aynı. Yani herkes aynı imtihanı yaşamayacak. Ama dünkü yaşanılan imtihanların bir benzeri bugün de yaşanacak farklı kişiler üzerinden. İnanç aynı, teslimiyet aynı, çünkü emir ve yasak aynı. İnanç, ahlak ve ibadetler, helal ve haramlar konusunda emir ve yasaklar aynı. O zaman ayetin bildirdiği, dünküler mücadelesini verdiler, Dünya için, ahiret için Allah'ın ya ibadeti Allah'a yaptılar ya insana yaptılar. Teslimiyeti, boyun eğmeyi. Ya kendi kurallarını koydular ya da Allah'ın koyduğu kurala uydular. Bakalım diyor, siz nasıl bir amel ortaya koyacaksınız bir görelim diyor Rabbimiz. Bir belli olsun, bir açığa çıksın, meydana çıksın. Bakalım şimdi sizin şu an yaşayanlar içerisinde hanginiz daha güzel bir amel ortaya koyacak? Kim Allah'ın emir ve yasaklarına daha güzel uyma çabası kim gösterecek? Kim Kur'an'a göre daha güzel bir amel ortaya koyacak? Teslimiyet, boyun eğimi ortaya koyacak. İhlas ile, ihsan ile, takva, tevekkül, sabır ile, haset, kibir, gıybet, riya, şirk, küfür yapmadan kim daha güzel, kalben ve bedenen daha güzel bir teslimiyet, amel ortaya koyacak bir görelim diyor Rabbimiz. Bu amelleri yaparken, inançları ortaya koyarken sizi sınayıp deneyeceğiz. Bunları yaparken, bu emir ve yasaklara uyarken kolay da olmayacak. Bu emir ve yasaklara uyma konusunda sizi biraz zorlayacağız, sınayıp deneyeceğiz. Yani yolunuz hepten güllük gülistanlık olmayacak. Bazen karlı, yağmurlu, bazen keskin viraj, rampa, aşağı yukarı. Yol üzerinde bir sürü sıkıntılar olacak. Bazen lastiğiniz patlayacak, arabanız arızalanacak, hararet yapacak, sizin uykunuz gelecek. Yol üstünde yani. 2000 kilometrelik bir yere gideceksiniz. Yol üstünde bir sürü şey yaşayacaksınız. İmtihan, sınanmadan geçeceğiz. O zaman kişi doğduğu andan ölüm ona gelinceye kadar bir yol üzeridir yani. Yaşantı bir yol üstündeki gidişat gibidir. Sürekli inişli, çıkışlı, virajlı, yağmurlu, soğuk, sıcak, ilahir bir sürü sıkıntılarla gideriz. Gittiğimiz yolculukta bir sürü sıkıntılarla, uykusuzluklarla, rahatsızlıklarla gidiyor isek, hayat da bu zaten. Yani bu yaşantı içerisinde, yani bu yola giderken arabanızdan sizden gelecek bir sürü sıkıntılarla beraber kim daha güzel bir şoförlük ortaya koyacak? Daha güzel bir araç kullanacak? İmtihan, yeryüzü imtihanı, hayatın yaratılma amacı ve devamında ölümün meydana gelip öbür alemdeki dünyadaki kazanımın karşılığının görülme noktasında kim bugün daha güzel amel ortaya koyacak? Ölümün sonrasında da karşılığı daha güzel olacak. Hele bir yarış olsun bakalım, bu şoförlerin daha güzel şoförlük yapma gayretinde kurallara, ölçülere uyduğu gibi yol üzerinde kim Allah-u Teala'nın kurallarına bu yol üzerinde uyacak, yasaklarından sakınacak, emrettiği şekilde inanç ve yaşantı ortaya koyacak bir görelim, belli olsun diyor. O zaman herkes kendine bakacak. Kim daha güzel amel ortaya koyuyor, o zaman kim Allah-u Teala'nın emir ve yasayına daha iyi uyma çabasında, hayatın yaratılış amacı buymuş. İşte bu daha güzelini yapma çabası, yani ihsan hali, Mülk Suresinin 2. ayetini bu bildirdiği ihsan hali, hanginiz daha güzel amel edecek? İmtihan edeceğiz, sınayıp deneyeceğiz. Hayat bunun için yaratılmış.

hastalıklarına sebep olacaktır. Kim daha güzel amel edecek? Hele bir yarışın bakalım. Kim daha güzelini ortaya koyacak? Allah için ortaya koyma yarışı. Bakara suresinin 155. ayetinde de Rabbimiz, şüphesiz ki sizi biraz korku, açlık, mal, can ve ürünleri eksiltmekle imtihan ederiz. Sabredenleri müjdele. Yeryüzü imtihan alanı, sizi imtihan edeceğiz dedi Mülk suresinin 2. ayetinde. İşte burada da imtihan çeşitlerinin bir korkuyla imtihan. Ölüm korkusu, malın gitme korkusu, hastalanma korkusu, gelecek kaygı endişesi, korku, bir kaygı endişe, sistemden gelen, insanlardan gelecek sıkıntıların, şeytanın nefsinden gelecek bir sürü korku çeşidi. Aç kalma korkusu, ölüm korkusu, canların gitme korkusu, bir köylü ise ürünlerin, mahsullerin gitmesi, ticari zarar etme, piyasa bozuk vesaire, herkes bir endişe, kaygı taşıyacak. Yol üstünde yol buzlu, kaygan, yağışlı, stresli, sıkıntılı, bir kaza yapma riski, yaralanma, ölüm, malın, canın zarar görmesi, hayat gözünüzü açtınız ta ki öbür uyku anına kadar sürekli korku, endişe, kaygı üzerine olur. Kimse rahat olmaz. Çok rahat gördüğünüzün bile bir rahatsızlığı vardır. Adamın arabaları, yazlıkları, kışlıkları, malı, mülkü, kasası, hesabı şişkin. Onun da korku endişesi var. Hemen bakacak. Borsadaki durum ne oldu? Altın, döviz indi mi, çıktı mı? Aa, şu kadar çıktı, mutlu. İndi, eyvah, şu kadar zararım oldu. Al bir sürü kayıp düşüncesi. Malı var, bu sefer var olanı kaybetme kaygı endişesi sürekli taşıyacak. İnsan sürekli korku, endişe, kaygı taşır. Malı eksilecek, aç kalacak korkusuyla infak etmez. Harcayamaz, yoksulu göremez. Nice servetlerine rağmen az bir şey azalmasına bile tahammül edemeyecek kadar kaygı endişeli insanlar. Yani kendine belki, çoluk çocuğuna yetecek geliri olanların bile endişe kaygısı. Bu endişe kaygı normalmiş, sabredenleri müjdele diyor Rabbimiz. Bir takım sınamalardan, denemelerden korku, endişe, açlık, canıl malların eksiltilmesiyle imtihan olunacakmışız. İşte bu imtihanlar karşısında kim sabırla onun mücadelesini veriyorsa, kalbini sabırla bastırıyorsa, gözünü sabırla sakılması gerekenden, eliyle yapması gerekenleri sabırla onun mücadelesini veriyorsa onları müjdele diyor. Sabır sadece bir yerde beklemek değil, sıkıntı geçinceye kadar, sıkıntının geçmesi için de emek harcamak, çaba ortaya koymaktır. Bu mücadeleyi veren sabır, sabır göstermiştir. Yani Allah kafiri müşriki kahretsin, kendi kendine bir İslami bir topluluk oluşsun, İslam devleti kurulsun, halifesi olsun. Sen hiç sabırla onun mücadelesini verme. İsrailoğullarının yaptığı gibi biz sabırla bekleyeceğiz. Ey Musa, sen git Rabbinle savaş. Biz burada oturacağız demişlerdi. Sen git Rabbinle savaş. Onlar çok savaşçı bir topluluk. Biz onlarla savaşamayız. Korku endişe taşıyorlar. Sen git Rabbinle savaş. Biz burada oturacağız. Bizim sabrımız burada oturmak. Biz sabırla bekliyoruz. Sen git Rabbinle savaş. Onları o şehirden kov. Biz sonra geleceğiz. Sabır, sabır bu değil. Sabır mücadele etme, elin, dilin mücadelesi, kalbin mücadelesidir. Şeytana karşı, insanlardan gelebilecek sıkıntılara karşı, Rabbimizin imtihanlarına karşı, sınama denemelerine karşı mutlaka kişiye sabır lazım. Sabır ile verilen mücadele kişiyi yaratan ile irtibatı sağlar. Rabbim vermişti, aldı der. Yine verir, yine alır. Sınanıp deneceğin, zaten ben biliyordum Rabbim beni sınayacağını der. Hiç ahvah etmez yani. Neden, niçinlere sarılmaz, bakmaz. Suçlu aramaya kalkmaz. Suçlu arayacaksa kendinde görür. Çünkü bütün peygamberler böyle yapmıştır. Suçlu benim dedi. Ya Rabbi, ben nefsime zulmettim. Aynısını Adem Aleyhisselam da dedi, Yunus Aleyhisselam da. Peygamberler hata yaptıkları zaman hatayı kendilerinde gördüler. Ben nefsime zulmettim. Hatayı ben yaptım. Ben bunu biliyordum. Bununla uyarılmıştım. Sınanıp deneceğim bana bildirilmişti. O zaman mümine yakışan da odur. Bu benim hatam. Benim sabırsızlığım, tahammülsüzlüğüm. Allah'a olan güven zafiyetim, eksikliğim. Allah ile olan tevekkülüm, güvenim az.
İhlas, ihsan.

0: halim az. Takvam zayıf, emir ve yasağa uymada gevşeyim. Hatayı kendinde görecek. Şeytan da bu zaafımdan ve şeytanın yolunda olanlar da benim bu zaafımı kullanarak bu hatayı yaptırdı diyecek. Hatayı kişi kendinde görecek. Hatayı kişi kendinde görürse o hatasını düzeltir. Suçlu aradınız. O zaman bir tane suçlu buldunuz. O zaman kendinizi düzeltmenize gerek yok. Niye? Suçlu bir başkasıydı çünkü. O sizi saptırmıştı. Suç bende derse kişi kendini düzeltme gayretinde olur. Şeytan suçu Allah'a atfetti. Sen beni saptırdın. Beni Adem'le imtihan ettin. Beni azdırdın. Benim bu azgınlık tuğyan etmeme, tağutluk yapmama, haddaşmama sen sebep oldun. Beni imtihan ettin Adem ile. Benim zayıf noktamdan beni vurdun, hani imtihan ettin der gibi. Suçu Allah'a atfetti. Suçu bir başkasına, Adem'i de mazeret göstererek, Adem Aleyhisselam'ı. Suçu ve suç aleti farklı olunca o zaman şeytan masum olmuş oldu kendince. Kendini düzeltme ihtiyacına gerek görmedi. Aynısını insan yapıyor bugün. Herkes kabahati kendinde görürse, bir Müslüman aynı yerden iki defa ısırılmaz diyor Aleyhisselatü Vesselam. Ben 10 defa ısırılmışsam aynı kişi üzerinden, aynı hata üzerinden, burada bu problem var. Araf suresinin 172. ayetinde, hani bir zaman Rabbin Adem oğullarının sırtlarından zürriyetlerini almış ve onları kendilerine şahit tutarak her bir kişiyi, peygamber de olsa, bugün köylü şehirli de olsa, kadın erkek olsa, herkesi kendine şahit tutarak ben sizin Rabbiniz değil miyim buyurmuştu. Onlar da evet, bela, tasdikliyoruz, doğru, sen bizim Rabbimizsin. Sen bizim hayatımıza yasak ve emir belirleyecek Rab sadece sensin. Senin belirlediğin emir ve yasaklara göre hayatımızı düzenleyeceğiz, çekip çevirip yöneteceğiz. Yani Rabbimiz sen olacaksın. Takva, Allah-u Teala'nın belirlediği ne kadar yasak, 120 civarında yasadan sakınmak, emredilenleri yerine getirmektir. Allah-u Teala'nın Rabliğini kabul etti, yani ya Rabbimiz, senin Rab oluşunu kabul ediyorum, ben senin Rab oluşunu kabul ediyorum, yeryüzüne indiğim zaman muttaki olacağım, muttaki olacağım, takva sahiplerinden olacağım, senin koyduğun emir ve yasaklara göre hayatımı düzenleyeceğim, inancımı düzenleyeceğim. Ruhtaki kalp bölümü ve bedenimi senin koyduğun emir ve yasaklara göre yöneteceğim, çekip çevireceğim. Sana emir ve yasaklara uyarak muttaki olacağım, takva sahibi olacağım. Ve bu konuda da uyacağım emir ve yasaklar, itaat edeceğim emir ve yasaklar, Rab olarak senin koyduğun emir ve yasaklar olacak. Benim üzerimde emir ve yasak belirleme yetkisini Rab olarak sadece sana teslim ediyorum. O zaman Rabbine kendini Rabbimiz şahit tuttu. Devamında da zaten biz şahitiz. Evet, şahitiz, sen bizim Rabbimizsin dedik. Ben şahitim, sen benim Rabbimsin. Yani bana emir ve yasak belirleyecek sadece sensin. Helal ve haram belirleyecek sadece sensin. İnanç, ahlak, ibadet ve toplumsal ilişkilerde ne kadar yapılması ve yapılmaması gereken ölçü var ise hepsini belirleme yetkisini Rab olarak sana veriyorum demiş oluyor kişi. O zaman verdiği Rab sözünün gereğini bugün yapan, onun emir ve yasakların dışında, yani Kur'an'ın belirlediği emir ve yasak dışında başka yasa, ölçü, kural kabul etmeyen, Allah'a verdiği Rab sözü ile irtibatını sağlar, yaratanla irtibatını sağlar. Çünkü biz yaratıcıya Rab sözünü verdik. Rabliğini tasdik ettik. Sensin bize tek kural koyacak, yasak belirleyecek. Hükmedicimiz sadece sen olacaksın. Yöneticimiz sadece kural koymada sen olacaksın, çekip çevirmede. Yeryüzüne geldik. Bugün herkes bunun, bu sözün imtihanını veriyor. Verdiği Rab sözünün içeriğini bilip gereğini yapan, yani Rabbin belirlediği emir ve yasaklara uyan, o Rab sözü ile yaratanla irtibatını sağlar. Yine devamında Fatiha suresinin 5. ayetinde de ancak sana ibadet eder ve ancak senden yardım dileriz. O zaman yaratan ile irtibatı namazın her rekatında okuduğumuz, her Fatiha'yı okuduğumuzda bu sözü veriyoruz. Fatiha suresinde ancak sana ibadet ederiz. Senin ruhlar aleminde Rab olarak tasdikledik, üzerimize yasa koyup çekip çeviren Rab sadece sensin, bunu tasdik ediyorum dedim ben kendi payıma. Şimdi Fatiha suresinde de bu sözü sana veriyorum. Sen ne kadar yasa koymuşsan, ne kadar emir yapılması gereken hüküm ortaya koymuşsan, hepsini yerine getireceğim, hepsine uyacağım. Ne yasaksa sakınacağım, ne emretmişsen yapma çabası göstereceğim demek ibadettir. Allah'a ibadettir. Ancak sana ibadet ederiz. İyyâke na'budu. Ancak sana ibadet ederiz. Sen Kur'an'da ne kadar emir ve yasak belirlemişsen onları boyun eğer o emirleri yerine getiririz demektir ibadet. Ve ancak senden yardım isteriz. Dara, sıkıntıya düştüğümüz zaman, imtihanlardan geçerken, gerek nefsimizden gerek insanlardan, çevreden gelecek sıkıntılar karşısında herhangi bir şeye ihtiyaç hissedersek, muhtaç olursak, bu ihtiyacımızın giderilmesini sana arz edeceğim. Neyse o ihtiyacım. Aleyhisselatü Vesselam buyurdu ki, her şeyinizi Allah'tan isteyiniz. Her şeyinizi. Ayakkabınıza bağ, bağcık, ekmeğinize katık. Ya Rabbi, ekmeğimiz var, evde zeytin bile yok. Önce Allah'a yönel diyor, sonra vesilelere. En küçük şeyini Allah'a arz eden, sunan, onunla irtibatı sağlamıştır. Mesela gecenin üçünde araba lazım oldu, para lazım oldu. İnsan kimi ister düşünürsünüz, aklınıza birkaç kişi gelebilir, çok çok. Yani ben gecenin şu saatinde Ayşe, çocuk hasta, para ihtiyacım var, sıkıntım var dediniz. Kim beni hemen tamam kardeşim hemen geliyorum diyebilecek kaç kişi çıkar? Zihin yoklaması çok az kişi. O gecenin üçünde dördünde arayacağınız kişi sizin çok samimi olduğunuz, irtibatınız, ilişkinizin çok güçlü olduğu kişidir. O zaman mümin yaratıcısıyla irtibatının ne kadar sağlam olduğuyla alakalı baksın, ihtiyaçlarını önce Allah'a mı arz ediyor, yoksa ben hallederim yaparım ederim, yoksa insanlara mı arz ediyor? Önce kim arz ediyor? Kocasına mı arz ediyor? Siyasetçisine mi? Ondan mı medet umuyor, bekliyor? Çevresindekinden mi bekliyor? Yoksa önce Rabbine mi yöneliyor? Bir sıkıntı oluştu, hastalık, herhangi bir şey, musibet, insanı zorlayacak herhangi bir şey, ilk kime yöneldi? İlk kime yöneliyorsa onunla irtibatı sağlam. İlk Allah'a yöneliyorsa onunla irtibatı sağlam. Allah ile irtibatımızı güçlendirecek, sağlamlaştıracak iki unsur Fatiha suresinin 5. ayetinde, ancak sana ibadet ederiz. Allah-u Teala'nın ne kadar emir ve yasağı varsa bunlara uyma çabası irtibatı sağlar. Çünkü Rabbim emretti, Rabbim yasakladı. Ve o zaman Allah'a duyulan bu saygıdan dolayı, sevgiden dolayı irtibat sağlamlaştırılır. Onun emir ve yasağına uyularak irtibat daha da kuvvetli olunur. Sıkıntı anında ihtiyaç önce Allah-u Teala'ya arz edilir, ona sunulur ve ihtiyaç önce onun yönlendirmesiyle diyeyim, önce Allah'a sunacaksınız. Allah size bir şey vesile kılar. Birini zihnine düşünür, aklınıza birini getirttirir, ihtiyacını bir şekilde kul yeryüzündeki bir takım şeylerle giderir. Ama yönelmeyi ilk Allah'a yapabilmek, dua ile, yönelme ile, sığınma ile, Allah'a dua, dua çağırmak, davet, dua, Allah'ı o ihtiyacınızı, sıkıntınızı gidermeye çağırma işidir. Onlar mesela Allah'tan başkalarına ne diyor? Dua ederler, yardıma çağırırlar. Ey falanca, feşmekanca diyerek. O zaman mümin Allah'a dua eder, yani Allah'ı yardıma çağırmak demek dua. Ya Rabbi, şu ihtiyacım var diye o ihtiyacınızın giderilmesi için Allah'a yardıma çağırma işidir. İnsanlar demek ki mümin Rabbi ile irtibatını dua ile ve ona ibadet ederek, emir ve yasaklarına uyarak gerçekleştirecek. Yine Tevbe suresinin 111. ayetinde de ancak sana ibadet şüphesiz ki Allah müminlerden canlarını ve mallarını elbette ki onlara cennet verilmesi karşılığında satın almıştır. Şüphesiz ki kesinlikle Allah müminlerden mal, canlarını ve mallarını karşılığı cennet olmak üzere satın almıştır. Karşılığı kesin ve sonsuz cennet olmak üzere bir antlaşma yapmışız. Nasıl ki Rab sözü verdik, bir ahit antlaşma. La ilahe illallah bir antlaşmadır. Emaneti yüklenme bir anlaşmadır. Yeryüzüne halife kılınma bir anlaşmadır, bir Allah ile bir irtibattır. Ancak sana ibadet eder ve ancak senden yardım isteriz, Allah ile bir antlaşmadır, bir ahittir. Malı ve canı cennet karşılığı satma Allah ile yapılan bir anlaşmadır. O zaman herkes ben müminim diyorsa, bak müminlerden diyor Rabbimiz. Müminlerden bu antlaşmayı yaptık. Müminler ile. Ayetin bir bölümüydü. Tevbe suresi 111. ayetin bir bölümü. Müminler bu anlaşmayı yapmış. Bana ait bedenimde, ruh bölümümde akıl, irade, vicdan namına ne varsa ihlas, ihsan, takva, tevekkül yönüyle satmışım Allah'a. Gözü satmışım kulağa, zekayı, zihni satmışım, dilimi, elimi satmışım, ayağımı satmışım. Bedenimi, şu an bana ait olan bedenimi, yeryüzünde istifade ettiğim ne var ise, mal, nimet namına istifade ettiğim ne var ise hepsini cennet karşılığı satmışım. O zaman ne demek olur? Bunlar bana ait değil, karşılığında cennet almak üzere sattığım Rabbimin emir ve yasaklarına uyarak, itaat ettirerek bunun gereğini yapacağım. Cennet karşılığı sattıysam bu dil cennet karşılığı satıldı. O zaman Allah adına konuşacak, Allah adına susacak. El Allah adına iş yapacak. Göz Allah adına görecek. Zihin Allah adına bilgilerle donuşacak, doldurulacak. Kalp akıl iradeyi Allah adına kullanacak. Vicdanı Allah adına kullanacak. Allah adına ihlas, ihsan, takva, tevekkül ile kalp donatılacak. Haset, kibir, gıybet, riyadan Allah adına uzaklaştırılacak. Çünkü cennet karşılığı ona sattık. O zaman o ne emrediyor ise, ne yasaklamış ise bu bedeni ve elimizin altındaki ne varsa ona göre kullanacağım demektir. O zaman bedenimizi ve malımızı istifade ettiğimiz ne var ise cennet karşılığı Allah yolunda kullanmak, o emrettiği, istediği için Allah ile irtibatımızı sağlar. Saat suresinin 29. ayetinde de Rabbimiz bu Kur'an ayetlerini düşünsünler, akıl sahipleri ibret alsınlar diye sana indirdiğimiz mübarek bir kitaptır. Bereketli bir kitap. Hakkı görmek emreder o kitap. Gözden bereketler çıkarır. Eli Allah yolunda kullanmayı emreder bu kitap. Elden bereketler çıkarır o kitap. Kalpten akıl iradeyle iman ve İslam bereketi çıkarır. Bedenden teslimiyet bereketi çıkarır. Gözünden, dilinden, kulağından bereketler çıkarır. Bereketli olan kitap Kur'an, kendisine tabi olandan bereket çıkarır. Kendisine tabi olmayan, o kitabı, bereketli olan kitaba gereği gibi yönelmeyenden de, işte dünyaya bakın, İslam toplumuna bakın, ne çıktığını görün. Dillerden ne çıkıyor, kalplerden neler açığa çıkıyor, ellerden ne icraatlar ortaya koyuyor, Kur'an'a nasıl yöneldiğiyle alakalı. Kur'an'ın kendisi bereketli bir kitap, sizin yanaşmanıza göre, onunla irtibatınıza göre sizden de bereket çıkar. Peki bereketli olan bir kitaptan bereket çıkması için ne lazımmış? İşte Saat suresi 29. ayetin baş kısmı ayetlerini düşünsünler diyor. Hele bir düşünelim bakalım, 2500 civarında geçmişle alakalı ayetlere lanet okuyalım diye mi gelmiş? Yoksa biz bir düşünelim, ibret ders alalım, iyiler ve kötüler bunlarmış, bizim hayatımız Firavun'un, Nemrut'un ve onun melesi, ileri gelenlerinin ona itaat eden topluma mı benziyor? Yoksa İbrahim Aleyhisselam'ın, Musa Aleyhisselam'ın ve o müminlerin, ona tabi olan müminlerin yaşantılarına mı benziyor? Herkes bir kendine baksın. Geçmişle alakalı ayetleri bir düşünelim bakalım, bizimki kimlerinkine benziyor? Ve akıl sahipleri ibret alsın. Kalpteki akıl iradeyi düşünen, muhakeme, muhasebe yapan, bir değerlendirme yapanlar bir düşünsün. Ahiretle alakalı bir sürü tehditler, uyarılar, müjdeler var. Bizim bugünkü yaşantımız ahiretin müjdeleyen bölümüne mi uyuyor, Yoksa tehdit azap bölümüne mi uyuyor? Hangisinde, gidişat nereyi gösteriyor? Akıl sahipleri ibret alsın diyor. Kur'an'ın ayetlerini, bereketli olan Kur'an'ın ayetlerini okuyup elinden, dilinden, gözünden bereket çıkmıyorsa bir kişinin, kalbinden bereketler çıkmıyorsa, haset, kibir, gıybet, riya çıkıyorsa bereket yok. O ayetleri üzerinde düşünmediği için, üzerine alıp da ibret almadığı içindir. Sen ayetlerin üzerinde düşünmezsen, ibret alıp yani bana mı, ben hangi, burada bana ne var demiyorsa kişi, üzerinde düşünüyor, üstüne almıyor, bana demiyor. İbret almaya çalışıyor, düşünmeden almaya çalışıyor. Ayeti düşüneceksin. Bu ne mesaj veriyor? Bu yasaklar niçin konulmuş? Bu emirler neleri içeriyor? 400 civarında diyelim yaklaşık emir ve yasaklar neleri içeriyor? Bu kitap, bereketli olan bu kitap, sosyal hayattan kaldırıldığı için bugün İslam toplumunun geldiği nokta üzerinde düşünülüyor mu? Ayetler bağlamında ibret alınıyor mu? Ve iyisi yapmaya çalışıyor mu? Onun için bereketli olan, mübarek olan bu kitaptan bizim hayatımızda bereket çıkabilmesi, ayetleri üzerinde düşünmemize ve ibret almamıza bağlıymış. İşte demek ki ayetleri üzerinde düşünen ve ibret alan, Rabbinin indirdiği o mübarek kitap ile irtibatını sağlayınca Rabbi ile de irtibatı sağlamış olur.
1: Dinlemekte olduğunuz program Ezan-ı Muhammediye'den sonra devam edecek. Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel FM. Sevgili dinleyiciler, İstanbul için yatsı ezanı. Allah

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعث اللهم مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.
1: Bu tamamlanmış davet ve kılınacak namazın Rabbi olan ey Allah'ım, Muhammed'e sallallahu aleyhi ve sellem vesile ve fazileti ver ve onu vaat etmiş olduğun makamı Mahmud'a yükselt. Özel FM 103.2. Dinlemekte olduğunuz program kısa bir aradan sonra devam ediyor.
2: Âl-i İmrân suresinin 32. ayetinde de Rabbimiz, de ki Allah'a ve Resulüne itaat edin. Eğer yüz çevirirseniz şüphesiz ki Allah kafirleri sevmez. Allah'a itaat, onun kitabında ne emretmiş ve ne yasaklamış ise ona boyun eğip o emir ve yasağı yerine getirmektir. Resul'e itaat, Aleyhisselatü Vesselam bunu nasıl yaptı? Yasaklardan nasıl sakındı? Emredilenleri nasıl yerine getirdi ise aynısını yapmak Resul'e itaattir. Kim bundan yüz çevirirse kafirmiş, Allah kafirleri sevmez diyor ayet. O zaman Kur'an'a ve onun pratikteki örneği olan Resul'ün örnekliğine uyan, boyun eğen, o hükmü yerine getiren itaat etmiştir ve Kur'an'a ve sünnete itaat etmekle kişi Rabbi ile irtibatını sağlar. Câsiye suresinin 15. ayetinde de kim salih amel işlerse, şirk, küfür, bidâ, hurafe, haset, kibir, gıybet, riyadan arındırılmış amel işlerse kendi lehinedir. Kim karşılığını ahirette alınacak şirk, küfür, bidâ, hurafe, haset, kibir, gıybet, riyadan arındırılmış amel işlemişse kendi kârına. Kim de kötü amel işlerse kendi zararınadır. Sonra Rabbinize döndürüleceksiniz. Herkes Rabbine döndürülüp yaptıklarının iyi ya da kötü karşılığını kendi leh ya da aleyhine almak üzere döneceğini bilerek Rabbi ile irtibatını sağlaması gerekir. Âl-i İmrân suresinin 133. ayetinde de Rabbinizin affına ve genişliği gökler ve yer kadar olan takva sahipleri için hazırlanan cennetlerine koşun, cennetlere koşun. Rabbinizin affına, ahirette af. Mümin olarak gidin ki hatanız varsa affetsin. Genişliği yer ve gökler kadar olan, insanın bugün hesap edemediği 7 kat sema dedikleri bu semanın genişliği kadar cennetler varmış. İşte bu takva sahipleri için hazırlanmış. Allah-u Teala'nın sadece emir ve yasaklarına uyan o muttakiler için hazırlanmış. O zaman Allah-u Teala'nın emir ve yasaklarına uyup muttaki, takva ehli olarak genişliği yer ve gökler olan, gökler kadar olan cennetlere bugünden koşun, Allah ile irtibatınızı sağlayarak ahiretteki affını bugün kazanın diyor. İrtibatı bugün sağlayın ki yarın ahirette sizi affetsin. Nisa suresinin 69. ayetinde kim Allah'a ve Resulüne itaat ederse, Allah-u Teala'nın kitabında bildirdiği emir ve yasaklara uyarsa, Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın uyduğu gibi uyarsa itaat etmiş olur. İşte onlar Allah'ın kendilerine nimet verdiği peygamberler, sıddıklar, şehitler, salihlerle beraberdir. Onlar ne güzel arkadaştır. Bugünden peygamberlerin, sıddıkların, şehitlerin ve salihlerin yolunda giden, onların yaşadığı gibi, inandığı gibi bir hayat ortaya koyup onların Rableriyle irtibatını sağladığı gibi İrtibatını sağlayanlar o dört zümreyle cennette beraberdir. Nahl suresinin 36. ayetinde de Rabbimiz yemin olsun ki her ümmete Allah'a ibadet edin, tağuttan kaçının diye bir Resul gönderdik. O zaman gönderilen Resul'e bağlı kalıp itaat ederek tabi olarak Allah ile irtibatı sağlamak gerekirmiş. Bunun için Allah'ın hükmünü kaldırıp yerine kendi hükümlerini koyan, tuğyan etmiş, haddi aşmışlardan uzaklaşarak Allah ile irtibat sağlanır. Tevbe suresinin 119. ayetiyle de son ayetimiz, ey iman edenler, ey Allah'a, kitabına ve Resulüne güvenenler, Allah'a karşı takvalı olun. Allah'ın emir ve yasakları neyse onları yerine getirin ve sadıklarla beraber olun. Özü sözü doğru, Allah-u Teala'nın emrini işittik ve itaat ettik diyen, Allah'a verdiği sözleri yerine getiren, sözüne sadık olan, o zümrelerle beraber olun. O zaman sadık olan, özü sözü doğru, Rabbine yönelmiş, verdiği ahitleri, Rabbine verdiği ahitleri yerini getirerek Rabbi ile irtibatını sağlamış, sıddık, sadık olmuşlarla beraber olarak Rabbi ile irtibatı sağlamak gerekir. Ne mutlu bunu yapabilenlere, bu mücadeleyi hep beraber verenlere. Velhamdülillahi Rabbil Alemin. Vel akıbetü lil muttakin. Salatu vesselamu ala nebina Muhammedin ve alihi ve ashabihi ecmain.
3: Yaşam Küresi. Hazırlayan ve sunan Recep Arslan.

0: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel FM.
1: Reklamlar. Şimdi reklamlar.
2: Çeşitli deneysel aktivitelerin yanı sıra sportif faaliyetler, geniş ve ferah oyun alanlarımızla çocuklarımıza sadece kaliteli bir eğitim değil, sağlıklı bir yaşam da sunuyoruz. Erkam Kolejleri 0554 128 98 91 Ataşehir ve Avcılar'dan sonra Sakarya'dayız.
3: Yeni kazanım okullarında yeni dönem kayıtları başladı. Kartal metrosuna yürüme mesafesinde yoğun İngilizce programı, robotik kodlama ve atölyelerle fıtrata uygun bir nesil yetişiyor. Taksit imkanlarıyla hemen yerinizi ayırtın. 0537 478 77 98.
4: Her türlü eşofman kumaşlarıyla Sebil Kumaşçılık tercihiniz olsun. 2 iplik, 3 iplik dalgıç, interlock, süprem ve raşel kumaş çeşitleriyle hizmetinizdeyiz. Adres: Güvercintepe Mahallesi Cumhuriyet Caddesi No 49 Bayramtepe Başakşehir. 0532 585 24 59.
5: Ürünlerin hazır ama doğru platformu arıyorsun? Desibona ile tanış. Hızlı, güçlü ve büyüyen bir e-ticaret pazar yeri. Kendi mağazanı aç, ürünlerini binlerce müşteriye ulaştır. Satışını artır. Desibona'da yerini al. Alışverişin en yeni hali Desibona.
6: Nasibim Nakliyat. Evden eve, şehir içi, şehirler arası, iş yerleri ve depoların nakliye işleri itinayla yapılır. Ayrıca 10 paletli, liftli aracımızla da hizmetinizdeyiz. 0533 315 34 13.
7: Okumak, hayata şahit olmaktır. Hayatın içinde var olmak, ben de varım demektir. Okumak, kitapların en geniş dünyasında asırlar öncesinin atmosferlerini tatmak, geleceğin kapılarını bugünden aralamaktır. Okumak hayattır. Hayata an be an tanık olmak için Beka Yayıncılık 30 yıllık tecrübesiyle hayata anlam katan kitapları okurlarıyla buluşturuyor. Bu anlamlı buluşma için sizleri selamkitap.com online satış sitemize bekliyoruz.
8: Aksa Akustik. Mekaniklerde, inşaatlarda ve birbirinden değişik mekanlarda akustik ses yalıtımı ve izolasyon adına her türlü materyalin üretimini ve uygulamasını yapıyoruz. Kocaeli Başiskele'de üretim tesisimiz, Ümraniye Şerif Ali'de de showroom'umuz mevcuttur. aksaakustik.com.
1: Reklamları dinlediniz.
9: Vuslat Dergisi'nin Ağustos sayısı Çağın Davetçisine dosya konusuyla okuyucularıyla buluşuyor. Dava şuurunu, davet sorumluluğunu ve hikmetle tebliğin izini süren kıymetli yazılar bu sayıda sizleri bekliyor. Vuslat Dergisi'nin Ağustos sayısı şimdi sizlerle. Bugünün ihyasından yarının inşasına.
10: Saat 22.
11: 22.
10: Özel FM hayırlı geceler diler.
0: Özel FM. www.ozelfm.net. ozelfm.net.

0: müminlere öğütler, gençlere nasihatler.
1: Ahdine, sözüne ve vaadine vefa göster. Şart ne olursa olsun bunlara muhalefet etme.
2: Yoksullara yardım edip her gün sadaka vermeye çalışın.
3: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel efem.

0: Özel FM hatırlatıyor.
1: Sağlığınızın ve boş zamanlarınızın kıymetini bilerek bunları en güzel şekilde değerlendirin. Sen ey kardeşim, unutma, iyiliğe vesile olan iyiliği yapmış gibidir.
2: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel FM

0: Özel FM uyarıyor.
1: Dünya aldatıcı bir süstür, bir duvaktır. O duvağın arka planını görenler ona asla rağbet etmemişlerdir. O bakımdan dünyamız için dostlarımızla, akrabalarımızla, Müslümanlarla olan ilişkilerimizi asla zaafa uğratmayalım.
2: Daha söyleyecek çok sözümüz var.
0: Özel efendim.

0: عن عائشة رضي الله عنها قالت: ما غرت على أحد من نساء النبي صلى الله عليه وسلم ما غرت على خديجة رضي الله عنها، وما رأيتها قط، ولكن كان يكثر ذكرها، وربما ذبح الشاة ثم يقطعها أعضاء ثم يبعثها في صدائق خديجة، فربما قلت له: كأن لم يكن في الدنيا إلا خديجة، فيقول: إنها كانت وكانت، وكان لي منها ولد. متفق عليه.
1: Ayşe radıyallahu anha rivayet ediyor ki, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin hanımlarından hiçbirini, Hatice radıyallahu anhayı kıskandığım kadar kıskanmadım. Onu hiç görmemiştim. Fakat Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem onu çokça anardı. Bazen bir koyun kesip parçalarını ayırırdı ve onu Hatice'nin yakın arkadaşlarına gönderirdi. Bazen kendisine şöyle derdim: sanki dünyada Hatice'den başkası yok. O da şöyle söylerdi: Hatice şöyle şöyleydi. Benim de ondan çocuğum var. Muttefekun aleyh.
2: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel efendim.

0: Trafik kuralları. Trafik kuralları.
1: Şoför arkadaş, zor durumda olan arkadaşına inip yardım et.
0: Özel efendim. 103.2

0: Özel FM.
1: Reklamlar. Şimdi reklamlar.
2: Hayalinizdeki umre yolculuğu Miftah Turizm ile gerçekleşiyor. Miftah Turizm olarak size unutulmaz bir umre deneyimi sunuyoruz. 0507 163 96 73 Miftah Turizm.
3: Kuraklığın ve susuzluğun hüküm sürdüğü coğrafyalarda desteklerinizle su kuyuları açıyoruz. Bu kuyular insanlığa hayat, geleceğe umut oluyor. Sadaka Taşı Derneği 0216 614 0461 sadakataşı.org.tr.
4: Köklerine bağlı, dünyaya yön verecek nesiller yetiştiren bir okul düşünün. İşte o okul biziz. Çünkü biz, güzel ahlaklı ve kaliteli eğitim almış çocuklarımızın yarının umudu olacağına inanıyoruz. Erkam Kolejleri 0554 128 98 91 Ataşehir ve Avcılar'dan sonra Sakarya'dayız.
5: Lalezar Ev Gereçleri Metal Mutfak ve Banyo Aksesuarları İstoç 11. Ada numara 115 ve 117 Telefon 0212 659 8490
6: Gülperek Değerler Eğitimi Derneği çevrim içi programlarıyla değer katmaya devam ediyor. Ücretsiz kayıt için hemen irtibata geçin 0534 245 18 08 İşte bu kadar.
7: Asya ve Afrika'da 250 liradan başlayan desteklerimizle su kuyuları açıyoruz. İyilik Kalbi Derneği, hayata iyilik kat. 0216 296 96 16 iyilikkalbi.org.tr.
8: Taberi tefsiri. İmam Taberi, Kur'an-ı Kerim'i anlamak için yazılmış tüm tefsirlerin kaynağı olan, tefsirlerin anası ünvanı verilen en büyük tefsir, şimdi tam tercüme olarak Türkçe'de yayınlanmaya başladı. Profesör Doktor Mesut Kaya başkanlığında alanında uzman bir heyet tarafından dilimize kazandırılan bu tefsir, Rabbimizin kelamını anlamak için mutlaka okunması gereken bir kaynak. İsterseniz tek cilt olarak, isterseniz şimdiye kadar çıkmış ciltleri takım halinde tüm kitapçı ve internet sitelerinden satın alabilirsiniz. selamkitap.com Hayata anlam katan kitaplar.
9: Aksa Akustik. Ofis, konferans salonu ve ses yalıtımı gerektiren her tür mekanlar için Kocaeli Baş İskele üretim tesislerimizde kendi üretimimiz olan estetik materyaller ve profesyonel ekibimizle akustik düzenleme ve ses yalıtımında çözüm ortağınız. aksaakustik.com
10: 2005 yılından günümüze plastik ve temizlik ürünlerinde imalatımızdan çıkan yüksek kalitedeki ürünlerimiz mütevazi fiyatlarımızla farklı ürünleri tek bir çatı altında toplayarak sizleri arama zahmetinden kurtarmaktayız. Karakaylar Plastik ve Temizlik Ürünleri 0212 659 10 41 İstoç.
11: Tevhid bilinciyle çıktığımız bu yolda amacımız sizlerin kutsal toprakları tevhidi bir şuurla ve sahih sünnete uygun şekilde ziyaret etmenize vesile olmaktır. Umde Turizm 0537 867 4114 Başakşehir.

0: Kıymetli dinleyenler, Tevhidin Gölgesinde programıyla Hasan Karakaya sizlerle.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Yüce Mevla'nın zati sıfatlarından ikincisi kıdem. Yani Yüce Mevla'nın varlığının evveli yoktur, başlangıcı yoktur manasına. Bunun tam tersi de kıdemin tersi hüdus, sonradan meydana gelmiştir. Kıdem vacip, hüdus mümteni, imkansız. Bu hususta Hadis suresi 3. ayette Yüce Mevla, Sa'izu billah, huvel evvelu vel ahiru, vel zahiru vel batın, ve huve bikülli şeyin alim buyuruyorlar. O ilk olandır, son olandır, görünendir, görünmeyendir. Gücü kuvvetini görüyoruz, sözü görülmüyor. O her şeyi bilendir diyor Yüce Mevla. Kıdem sıfatını burada ifade ediyorlar. İmran bin Hüseyin de diyor ki, bu mahiyette bir hadisi şerif, bir takım Yemen halkından insanlar gelip Resulullah'ın yanına girdiler ve dediler ki, ey Allah'ın Resulü, biz çıkıp geldik sana bu mesele hakkında soru soralım diye. Ta Yemen'den gelmişler. Yani Allah-u Teala'nın varlığının başlangıcı nedir? Bunu sormak istiyorlar. Resulullah da dedi ki, Allah-u Teala varken onun haricinde hiçbir şey yoktu. Arşı suyun üzerinde bulunmaktadır. Levh-i mahfuzda her şeyi yazmıştır, gökleri ve yeri yaratmıştır. Yani Yüce Mevla varken onunla birlikte herhangi bir yaratık yoktur, diyor hadis-i şerif Buhari Bedülhalk Balık 1'de geçiyor. Zaten ayetin oluşu yetiyor. Bunun bir başka şıkkı, üçüncü sıfat beka, yani sonu yok. Allah-u Teala'nın ebedi olması ve Allah-u Teala'nın ezeli, yani sonunun ebedi, yani sonunun olmaması sonsuz manasına geliyor ki bu da yine aynı ayet. O ilk olandır ve son olan, daha ondan sonra bir şey yok. Bunun tam zıttı fena, yok olma. Allah-u Teala için fena söz konusu değil. Yüce Mevla Kasas suresi 88'de Allah'la birlikte başka ilahlar çağırmayın, ondan başka hiçbir ilah yoktur. Her şey helak olucudur, yok olucudur. Ancak onun veçi hariç, onun zatı diyelim hariç, hüküm ona aittir, ona döndürüleceksiniz. Her şeyin yok olacağı Allah-u Teala hariç diyor. Yine Rahman 26-27'de Kullu men aleyhe fen ve yebka veçhu rabbike zül celal vel ikram. Her şey fanidir, ancak azamet ve ikram sahibi olan Rabbin zatı kalacaktır. Yani kalıcı olan Yüce Mevla. Bu da beka sıfatının yine delilleri. Dördüncü sıfat Allah-u Teala'nın bir oluşu. Bu Allah-u Teala'nın tevhid ve şirk bölümündeki noktalarda izah etmiştik. Allah-u Teala'nın zatı bir. Bu zatı birin iki ters anlamı var. Yani iki tane değil, üç tane değil sayı olarak. Bir de zatının haşa elementleri var. Şu şu şu kimyasal maddeler meydana geldi değil. O halde Allah-u Teala yani cevher mi? Cevherin manası bölünmeyen parça demek. Eskiden atoma cevher diyorlardı, bizim okuduğumuz ilkokul zaman bölünmez bir şey diyorlardı. Sonra üç parçaya böldüler biliyorsunuz. Proton, nötron, elektron, şimdi onlar da bölmeye çalışıyor. Yani gitgide madde öyle, insana uğraştıkça zannediyor vardım yeni şeyler çıkıyor. Bu da insanın acizliğini herhalde Yüce Mevla belirtiyor. Haşa Allah-u Teala'ya böyle cevherdir, yani tek bir elementtir denilemiyor. O da değil. Allah için zatı tek, herhangi bir maddeden oluşma veyahut da o tek ise tek bir madde manasına mı, bu anlama gelmiyor. Bu zatının birliği. Sıfatlarında birdir. Yani kendi sıfatları sadece kendinde vardır. Kimsede benzeri yoktur. O olsa da onun benzeri değil. Yani ilim, Allah-u Teala'nın da ilmi var bizim de. Bizim ilmimiz de onun gibi haşa değil. Sıfatlarında tek, fiillerinde tek. İşte şirkler bu iki kapıdan giriyor. Allah'a iman et, la ilahe illallah, Muhammedur Resulullah dediği halde eğer Allah-u Teala'nın sıfat veya fiillerinde bir başkasına onu ortak koşarsa gümlüyor ki şirki uzun uzatıya işlemeye çalıştı. Velhasıl vahdaniyet bunları gerektiriyor. Tabii ki vahdaniyetin tersi, karşıda iki şey var. Birkaç tane olma veya ortağının olması. Bu usta o kadar ayeti kerimeler var ki Yüce Mevla buyuruyorlar ki Enbiya 22 şayet göklerle yerde Allah'tan başka ilahlar olmuş olsaydı onlar fesada uğrarlardı. Yani bozulur giderlerdi. Arşın Rabbi olan Allah'ı vasıflandırdıkları sıfatlardan tenzih ederiz, uzaklaştırırız. Allah'la birlikte hiçbir İlah yoktur, Allah çocuk edinmemiştir. Eğer Allah'tan başka ilahlar olsaydı her ilah yarattığını alıp giderdi, her biri diğerine galip gelmeye, üstün çıkmaya çalışırdı. Yani kavga ederlerdi. Böyle bir şey görmediğinize göre Allah'tan başka ilah yok. Biraz akılları kullanalım diye ayet bu tür ifadeleri bize beyan ediyorlar. Müminin 91'de. Bildiğimiz İhlas suresi de ki Allah birdir. Yine Kehf suresi 110'da, Fussilet suresi 6'da aynı birbirine benzeyen ayetler. De ki ben ancak sizin gibi bir beşerim. Sadece bana vahyolunuyor ki sizin ilahınız tek bir ilahtır. Kim Rabbinin huzuruna çıkacağını ümit ediyorsa salih amel işlesin. Rabbine ibadette, kullukta herhangi bir şeyi ona ortak koşmasın. Ha bu son bölüm bizi hitap ediyor, haberimiz olsun. Rabbine ibadette herhangi bir şeyi ona ortak koşma. İşte riyakarlıklar, şunlar bunlar, Allah bizi korusun. Saffat suresinin yine 4. ayetinde şüphesiz ki ilahınız tek bir ilahtır gibi o kadar ayeti kerimeler var ki örnek olsun diye birkaç tanesini almışız. Evet, bu Yüce Mevla'nın zatiyle ilgili sıfatların beşincisi el-kıyam bi-nefsi. Doğrusu bunu tercüme etmede oldukça zorlanıyoruz. Ne demek kıyam bi-nefsihi? Allah-u Teala herhangi bir madde, herhangi bir element veya herhangi bir cevhere dayanmamakta. Yani onun bizim dediğimiz gibi vücudumuz bir takım element maddelerden, kimyasal şeylerden oluyor, onlara dayanıyoruz. Varlığımız öyle. Yüce Mevla için böyle bir şey değil. Yani hiçbir şeye ihtiyacı yok manasına. Bu hususta Allahu Es-Samet ifadesi zaten bunu beyan ediyor. Kul huvallahu ahad, Allahu Samet. Samet demek herkes ona muhtaç, o hiç kimseye muhtaç değil. Eğer insanlara verilirse, tabiri caizse, ağa, beyefendi, bey, beye herkes gider bir şeyler ister, ağadan ister ama ağanın onlara ihtiyacı olmaz. Yüce Mevla'ya bu şey atfedildiğinde hiçbir yaratığa ihtiyacı yok ama aynı zamanda herkes ona muhtaç da onun zımnında var yani. Samet, bir kapalı demeyelim de, derli toplu bir ifade. Evet, Fatır suresi ne diyor? Fallahu huvel ganiyyul hamid. Fatır 15'te şüphesiz ki Allah herhangi bir şeye ihtiyacı olmayandır, övülendir gibi ayeti kelimeler de kıyam bi nefsihi sıfatını bizlere beyan ediyorlar. Bu 6 sıfattan 6.'sı Yüce Mevla'nın yaratıklara benzememesi, onlara muhalif olması, onlara aykırı olması, velhasıl yaratıklarla Yüce Mevla birbirine karıştırılması. Bu hususla ilgili ayeti kerimelerde Şura suresi 11'de Yüce Mevla buyuruyor ki Leyse kemislihi şeyun ve huve semi'ül basir. Allah'ın benzeri hiçbir şey yoktur, o işitendir, görendir. Yine kul huvallahu ahad de Allah birdir. Herkes ona muhtaç, o hiç kimseye muhtaç değildir. Doğurmamıştır, doğurulmamıştır. Doğurmamıştır, lem yelidin manası haşa anne olmamıştır anlamına değil, baba olmamıştır. Yüce Mevla'ya yani anne olur mu anlamına gelmiyor da buradaki ifade onu beyan ediyor. Bir çocuk kazanmamıştır yani. Doğurulmamış da bir anneden de meydana gelmemiştir. Sonu bizim için burada delil. وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا اَحَدْ Onun için herhangi bir denk yoktur. Nahl suresi 74'te Yüce Mevla buyuruyorlar ki فَلَا تَدْرِبُوا لِلَّهِ الْاَمْثَالِ Allah'a örnekler vermeye kalkışmayın. Ya Yüce Mevla da böyle şuna benziyor. Meryem 65'te Yüce Mevla buyuruyorlar ki هَلْ تَعْلَمُوا لَهُ سَمِيَّ Sen Allah'ın seviyesine ulaşacak herhangi bir yaratık veya herhangi bir şey görebilir misin? Bazıları bunu onun adaşı yoktur, bazıları onun adıyla anılan yoktur şeklinde muallerde tercüme etmişler. O manayı da ifade ediyor fakat burada adaşı değil. Birileri gelip birilerine Allah haşa diyebilir, koyabilir kafasından. O anlamda değil, yaratılanlardan yükselerek ona ulaşacak herhangi bir sümüden geliyor. Yaratık var mıdır? Yoktur. Müslümanlar şimdi bu konuyu inşallah bilahare izah edeceğiz. Şu an kısmen parantez içi yapayım. Yüce Mevla'nın yaratıklarına benzememesi zikredilirken, bir kısım hadisi şeriflerde Yüce Mevla'nın sureti yani biçimi vardır gibi ifadeler var. Kur'an-ı Kerim'de 11 yerde Yüce Mevla'ya 100 isnat ediliyor. Kur'an-ı Kerim'de 5 yerde bunları yine işleyeceğim. Göz isnat ediliyor. 11 yerde el isnat ediliyor. Avuç hadislerde isnat ediliyor. 2 ayette sağ taraf isnat ediliyor. Yine Kur'an-ı Kerim'de bir defa bir avuç dolusu ifadesi isnat ediliyor. Hadisi şeriflerde parmaklar ifade ediliyor. Kur'an-ı Kerim'de örtülü bir şekilde bacak ifade ediliyor. Yine hadislerde ayak isnat ediliyor. Yüce Mevla'nın yine Kur'an-ı Kerim'de geldiği ifadeleri var. İndiği ifadeleri var hadis-i şeriflerde. Güldüğü, sevindiği, Kur'an-ı Kerim'in 17 yerinde beraber olduğu, sizinle beraberdir, şah damarınızdan size daha yakındır, takva sahipleriyle beraberdir, yani yanımızda mı geziyor manasına alınırsa, beraberse demek ki böyle yaratıklar gibi bir arkadaş gibi mi oluyor manasına kullanılırsa böyle olur. Kur'an-ı Kerim'in birçok yerinde o hadislerde Allah'ın sevdiğini yani içinden bir duygu olduğunu bizim gibi sevdiği, kızdığı gibi ifadeler geçiyor. Bunlar hususunda alimler ne demişler? Birkaç gruba ayrılıyor aşağı yukarı 5 grup. Her birinin izah tarzı var. Bunu ayrı bir bölüm olarak işleyeceğiz. Şu an ona girersek çünkü öbürlerini tamamlayamayacağız. Hem de onu da bir yeknesak buraya yazarak işlemezsek şey olabilir. Bu Allah-u Teala'da bu sıfatlar var işte el gibi, yüz gibi, ayak gibi. Bizim de elimiz var, ayağımız var, yüzümüz var. Yani haşa Allah-u Teala böyle büyütülmüş bir büyük bir insan anlamına mı geliyor? Böyle anlaşılırsa ne olur? Tabii ki tehlikeli bir şey. Öyle diyen ahmaklar da çıkmamış değil. Onları göreceğiz, delillerini de göreceğiz inşallah. Bu 6 sıfattan sonra şimdi geçiyoruz 8 sıfata. İnşallah onları da bitirmeye çalışalım. Evet, sıfatı subutiye veya sıfatıl meani demiştik. Bunlar Yüce Mevla'da zorunlu, gerekli olan, bulunan yaratıklarda ise bunların yansıması ve geçici olarak bulunan sıfatlar. Bunlardan biri diri olma. Canlı olma ifadesi uygun kaçmıyor. Diri, yani haşa ölü değil. O kadar ayetlerde geçiyor ki her zaman münasebetlerde veya namazlardan sonra okunmanın sevap olduğuna dair bazı hadisler var. Allah öyle de okuyoruz ya. Allahu la ilahe illahu el hayyu el kayyum. Allah'tan başka ilah yoktur. O haydir, hay diridir demek. Kayyum da kullarının idaresini sevk etmede hazırdır. Yani kullarının sevk idaresini sürekli yapandır demek manasına. Furkan'da 58'de Yüce Mevla buyuruyorlar ki وَتَوَكَّلْ عَلَى الْحَيِّ اَلَّذِي لَا يَمُوتُ. Sen ölmeyen diriye tevekkül et. Bir şairin sözü vardı, unuttum. Diyor ki ölüye dayanma, işte gider, şuna dayanma, şöyle olur, Allah'a dayan, devam durur gibi. Bu ayetten ilham alarak şiir dizmiş. Yani Allah-u Teala'nın hay olduğu çeşitli ayetlerde var. İkinci sıfat, bilme sıfatı. Tabii ki bizde de bilgi var. Dediğimiz gibi Allah-u Teala'nın bilgisi kadim. Yani başlangıcı yok. Her şeyi o biliyor. Efendim bilgisi geçici değil ve onun bilgisiyle bizimki kıyaslanma durumunda değil. Kendine layık bir bilgi. Ayetlerde o kadar fazla geçiyor ki Enfal 75'te İnnallâhe bikülli şeyin alim. Allah her şeyi bilendir. Mümin 18'de Allah gözlerin hain bakanını da bilir, sinelerin gizlediğini de. Bu ayetin seçilişi bir vurgu var bunda. Yani baktığınızda belki birine böyle gülerek bakıyorsunuz ama altında ne hainlikler var, Allah onu da bilir. Göğüslerde gizlediğinizi de bilir, peş peşe söylüyor ki müthiş bir ikaz. Mülk suresi 14'te yaratan hiç bilmez mi? Ela ya'lemu men halak. Seni yaratmıştır, bilmeyecek. Böyle bir şey olur mu? Ve huvel latiful habir. Latifin iki manası var. Bir, çok nazik davranan, yumuşak davranan. Diğeri de çok incelikleri bilen. Habir, haberdar. Eğer latif derse iyice incelikleri bilen anlamına da geliyor. Her ikisi de öyle. Bize karşı oldukça lütufkar ve her şeyin detayının detayını bilen Yüce Mevla. Evet, Haşr suresi 22'de o Allah'tır ki ondan başka bir ilah yoktur. Görünmeyeni de bilir, görüneni de bilir. O Rahmandır, Rahim'dir. Üçüncü sıfat, Yüce Mevla'nın duyma sıfatı. Birçok ayeti kerimelerde var. Fakat Yüce Mevla'nın duyması bizim gibi aynı kulağı var. Kulağın işte şu sistemi var, öyle duyuyor. Haşa! Allah-u Teala duyuyor, o kadar nasıl duyuyorsa kendi biliyor. Görme sıfatı dördüncüsü, Allah-u Teala görüyor ama bizim gözlerimizin içinden gelen zerrecikler karşıya vuruyor, oradan bize yansıtıyor vesaire vesaire. Yani göz sistemi gibi bir sistemi var şeklinde akıl yürütme Müslümana yakışacak bir şey değil. O sıra onları oraya monte eden kim, nasıl oldu? Peşi gelir zaten, böyle bir şeyle mükellef de değiliz. Buna da uğraşırsak Allah'ı getirip örneklendirerek yarattıklara benzemiş oluruz. Evet, çeşitli ayetlerde ve huve semî'ül elîm, Maide, işitendir, bilendir. İnnallâhe semî'ün basîr. İnnallâhe kâne semî'en basîr. Vallahu yesmû tehavurakuma. İnnallâhe semî'ün basîr. O kadar ayetler var ki Allah-u Teala'nın işittiğine ve gördüğüne dair. Mesela birinci ayet olarak Maide 76. Beşinci sıfatı irade sıfatı, dileme sıfatı. Bu da dediğimiz gibi bizde de bir şeyi isteme, hür irademizle bir şeyi yapıp yapmama yeteneği var bizde de. Buna irade diyoruz ama tabii ki Yüce Mevla'nın iradesiyle bizim irademiz kıyaslama veya birbirine benziyorlar deme akıl işi değil. Bu irade ile ilgili ayetleri okuyacağım, biraz dikkatinizi çeksin. Buruç suresi 16'da buyuruyor ki فَعَالٌ لِمَا يُرِدْ. Dilediğini fevkalade yapan, çok iyi yapan, dilediğini yapan değil, faal maddesini kullanıyor. Haç suresi اِنَّ اللّٰهَ يَفْعَلُ مَا يَشَهُ 18. Allah dilediğini yapar. İnsan suresi 30, şuna dikkatinizi çeksin şu ayet. وَمَا تَشَاءُونَ اِلَّا اَنْ يَشَاءَ اللّٰهُ. Bu çok yerde geçiyor. Allah dilemedikçe sizler dileyemezsiniz. Ağzınla kuş tut, kafanı taşlara çarp. Ben bunu yapacağım, eğer Allah dilemezse yapmanız mümkün değil. İşte bu sonradan da gelecek, Allah yaratmaya dair ruhsat, izin vermese kulun bir şeyi yapma imkan ve ihtimali yok. Son kararı kendi veriyor, ona da yaratma deniliyor. Kaza ve kaderde de göreceğiz. Her türlü sebebe başvursak, bütün imkanlar olsa, o son merci yeşil ışığı yakarsa, tabiri caizse, tamam, yakmasa olmuyor. Kızıldeniz Firavunu boğdu, Hazreti Musa yürüdü geçti, bildiğimiz şeyler, sebepler orada hepsi var. Hazreti İbrahim dedi ki, ey ateş, kulne ya neru kuni berden ve selamen ala İbrahim. Dedi ki, ey ateş, soğu, esenlik ol. Deniliyor ki soğu dediğinde ölecekmiş hemen, sıfırın altında kaç Allah bilir. Esenlik ol deyince öldürmeyecek derecede soğumuş. Müthiş ayetler, öyle ibret dolu ki şey derseniz. Ey ateş, soğu yeterdi ve selameni hemen peşinden söylüyor. İnsan soğuğa da dayanamıyor, sıcağa da dayanamıyor. Böyle onu yaşayacağı da demin olacak yani. Velhasıl sebepleri istop ettiler. O dilemedikçe kulun yapacağı bir şey yok. Allah-u Teala egemenliğine hiç gölge düşürmüyor. Ha, bunu unutmayın. Allah otoritesine, egemenliğine hiçbir zaman istisna tanımıyor. Yani diyemeyiz ki ben bütün hayırları işledim, hadi beni koyma bakayım cennete, gider bu kul, tamam bitti iş. Hiçbir zaman haşa amelimize güvenemiyoruz diyor ya Resulullah, bir insan hayatının son anına kadar cennetlik ameli yapar, sonunda bir cehennemlik ameli yapar, cehenneme gider. Allah ahir ve akıbetimizi hayır eylesin. Bu irade meselesi çok önemli. Yer yer bazı akılcılar işte Allah diliyorsa niye bizi cehenneme koyuyor? Onu kaza ve kaderde inşallah geniş bir şekilde işleyeceğiz. Öyle Allah-u Teala son söz sahibi, o dilemedikçe kul dilemiyor. Ali İmran ve Yasin'de de bunun benzeri ayeti var. 47'de Yüce Mevla buyuruyor ki, İşte böyle Allah dilediğini yaratır. Bir işin olmasına hüküm verdiğinde de ona ol der, o da hemen olur. Şimdi başka bir ayette diyor ki, gökleri ve yeri 6 günde yarattı. Niye ol dedi de oldurmadı? Burada diyor ya, hemen ol derse, Yasin'in sonundaki bir ayette de böyle diyor ya. İnnemâ emruhu izâ erâde şeyen en yekûle lehu kun feyekûn. Bir şeyi dilediğinde ona emri ol deme olur, o da hemen oluverir. Yani birler Allah-u Teala diliyor ama işte bizim insanlarız, beton atmak için iyi bir zemin lazım, yoksa donar işte yıkılır, demirleri şöyle bağlayalım, vakit alıyor ya, Yüce Mevla öyle değil. Niye yeri göğü öyle yaratmadı? Bir defa bunu sorma hakkımız yok, öyle yapmış. Acaba bunlarda yaşayacak yaratılıklar acele etmesinler diye mi? Bir takım müfessirler böyle münasip şeyler, izahlar getirebilirler. Ama Allah böyle demişse bitti. Fakat biliyoruz ki o ol dedi mi hemen oluverir. Yani iradesi tabiri caizse hemen yerine gelen irade. 6. bir sıfat, kudret, güç yetirme. Müslümanlar, İnnallâhe alâ kulli şeyin kadir. Nahl suresi 77, Nur suresi 45, Âl-i İmran 46, Ahkaf 33, En'am 17, Rum 50, Mülk 1, Hac 73 ve 6, Şuara 51. Yani birçok yerde Allah her şeye kadirdir, her şeye kadirdir, her şeye kadirdir. Burada bazıları sürpriz olsun diye sorular çıkarıyorlar. Allah her şeye kadirse kendisi gibi bir Allah yaratmaya da kadir mi? Aşağısıyla idare etmiyor. Defa biz burada sıfatları şey ederken dedik ki Allah için gerekli imkansız sıfatlar. Allah gibi bir ilah olma işi mümteniye, müstahile gidiyor. Allah'ın gücü her şeye yeter. Yani olacak şeyler onların da olmayacağına gücü yeter. Allah kendisi gibi bir ilah yaratmaya kalkanları ezmeye gücü yeter. Yoksa öyle bir ilahı yaratmaya gücü yeter sorusu tersinden soru. Bir Müslüman bunu sormaz. Bir takım mürekkep yalayan ukelalar, felsefeye takılanlar bunları sorarak Müslümanları biraz apıştırayım, ondan sonra da git ya iki şey ezberlemişsin gelmişsin, tahkir edeyim, kendim de elimi kolumu sallayıp gezeyim gibi bazı insanlar da var. Bu tür ahmakça sorular itibarda edilmemeli. 7. sıfat kelam sıfatı. Yani Yüce Mevla'nın konuşma sıfatı var. Özünde konuşma özelliği var. Nitekim o sıfatıyla Kur'an-ı Kerim, diğer kitapları bize göndermiş. Musa ile konuştuğundan bahsediyor Yüce Mevla vesaire. Bu kelam sıfatı. Kelam sıfatında da özellikle Kur'an-ı Kerim, kelamullah, kelami kadim diyoruz. Kur'an-ı Kerim kelamı kadimse, harfleriyle, cümleleriyle, manalarıyla mı kelamı kadim, yoksa manasıyla mı veya Yüce Mevla'daki konuşmayı göstermesiyle mi? Bu hususta bazı alimlerin ihtilafları var, değinmek de istemiyorum. Kur'an kelamı kadimdir, bilsek ki şu şöyledir, bu böyledir, bize fazla bir şey de sağlamayacak. O inceliklere de girmek istemiyorum. Allahu Teala'nın kelam sıfatı olduğu muhakkak. Kelamla ilgili Vekellamallahu Musa teklima, Allahu Teala Musa ile konuştu gibi birçok ayeti kelimeler var. Burada geçiyorum Müslümanlar. Tekvin sıfatı, son 8'e geldik. Oluşturma. Dedim ki burada bir şey sıfat seçmişler. Diğer sıfatları kuşatıcı olsun da fazla saymasınlar diye. Yaratma da buraya giriyor. Rızıklandırma buraya giriyor mesela. Öldürme, şifa verme. Diğer Yüce Mevla'nın sıfatlarının burada zikredilmeyenlerin hepsini burada birleştirerek bize sunmaya çalışmışlar. Ona ne deniyor? Tekvin. Tekvinin kısaca ifadesi, yokluk aleminden yokları çıkarıp varlık alemine getirme. Yokları var etme sıfatı. Rızkımız yoktu, var etti. Ölümümüz yoktu, var etti. Hayatımız var. Efendim öleceğiz, ahirette bizi var edecek, diriltecek, cennete koyacak. Velhasıl diğer bütün sıfatlar bunun zımnında zikrediliyor. Allah-u Teala'nın yaratma sıfatları, tekvin sıfatından ayetleri okuyorum. Saffat 96'da Vallahu halakakum ve ma ta'melun. Allah sizi de yarattı, amellerinizi de yarattı. Araf 54. Dikkat edin, yaratma da ona aittir, emirdir. Yani yasaları kim koyacak meselesi? Kim fermanı verecek? Yaratma da ona aittir diyor. O yapar değil. Sadece o yapar, emir de ona aittir. En'am 102. Dikkat edin, o her şeyin yaratıcısıdır, ona kulluk edin. Zümer 62. Allah her şeyin yaratıcısıdır, o her şeye vekildir. Fatır 3. Allah'tan başka hiçbir yaratıcı olabilir mi ki gökten ve yerden sizi rızıklandıran odur. Lokman 11. İşte Allah'ın yarattıkları bu gördüğünüz şeylerdir. Gösterin bana Allah'ın dışındakiler neyi yaratmıştır? Meydan okuyor yani. Hadi birileri bir şey yarattıysa böyle havadan, Allah'ın yarattığı maddeleri birbirine katarak onun özelliğini bilerek yeni bir şey icat etme, yaratma değil ki, eşyanın özelliğinden faydalanma. Havadan civadan böyle bir şey yapsın, bir sinek yapsın da gelsin desin ki bir şey yarattı. İnsan müthiş şımarık. Yasin'in son Yasin ayeti 83'te buyuruyorlar ki اَوَلَيْسَ الَّذ۪ي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْاَرْضَ بِقَادِرٍ عَلَى اَنْ يَخْلُقَ مِسْلَهُمْ. Gökleri ve yerleri yaratan bu inkarcıların tekrar benzerini yaratmaya kadir olamaz mı? Yani ahirette tekrar aynısını yaratmayacak mıdır? Yaratacaktır. Velhasıl burada aslında kul fiilinin halikli midir değil midir meselesini tartışacağız. Saffat suresi 96'da açık, Allah sizleri de yarattı, amellerinizi de demesine rağmen Mutezile amellerimizin iradeli olanlarını biz yaratırız demek cüretini göstermiştir. çok bir felakettir bu ayete rağmen. O da ayrı bir şey. İnşallah yeri geldiğinde değineceğiz. Müslümanlar, gelecek dersimiz bu esma ve sıfat diye adlandırılan, yani Yüce Mevla'nın muhalefetün lil havadisse rağmen ayetlerde geçen ve insanlara yahut diğer yaratıklara benzediği imajını veren, haşa benzemiyor, nasları nasıl anlayacağız mısınız? Nasıl anlayalım ki Yüce Mevla yaratıklara benzetmeyelim ama bu ayetler de var, bunların manası ne? Müteşabihat diyelim, bunlar muhalefetün lil havadis diyelim. Bazı alimler esma ve sıfat diyorlar. Onlara değineceğiz. Her birinin delilleri var. Tercihi de inşallah belirteceğiz. Vaktimiz kalırsa kulun fiilini yaratma meselesi, Yüce Mevla'nın ahirette görünme meselesiyle gelecek hafta da Allahu Teala'ya iman bölümünü bitireceğiz. Bundan sonra bize gelecek zor bir şey yok. Sadece kaza ve kader, ki en son madde. O bizi biraz zorlayacak. Gerçekten ciddi bir şey. Birçok zatlar biz bu işi bitirdik, tamam hallettik diyorlar, kitaplarını okuduğunda bir şey anlamıyoruz. Maalesef zor bir konu aslında öyle. Şu an inşallah bitiriyoruz. Allah yardımcımız olsun.
0: Kıymetli dinleyenler, Tevhidin Gölgesinde programıyla Hasan Karakaya Hoca'yı dinledi.

0: Trafik kuralları. Trafik kuralları.
1: Trafikte en büyük ceza kazadır.
0: Özel efendim. 103.2

0: Erdem yolcusuna öğütler. Hazreti Ebubekir radıyallahu anh şöyle demiştir. Üç şey, üç şeyle elde edilmez. Zenginlik arzu etmekle, gençlik makyaj yapmakla, sağlık ilaç kullanmakla.
1: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel efendim.

0: Özel FM hatırlatıyor.
1: Çalışan biriyseniz aldığınız ücreti hak etmeye ve çocuklarınıza helal lokma yedirmeye gayret edin. Sen ey kardeşim, unutma, iyiliğe vesile olan iyiliği yapmış gibidir.
2: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel FM.

0: Bir kıtlıkla, bir imtihanla o mallar sizi terk edip gider ya da bir ölümle siz onları terk edip gidersiniz. Hep öyle olmadı mı şu ana kadar? Öyleyse sizin yanınızda olanlar fanidir. Solmaya, çürümeye, kokmaya mahkumdur. Bir gün yok olmaya mahkumdur ama وَمَا عِنْدَ اللّٰهِ بَاقْ Allah katında olanlar bakidir. Allah yanında olanlar bitmeyen, tükenmeyen nimetlerdir. Solmayan, pörsümeyen, eskimeyen, kokuşmayan, çürümeyen, tazeliğini, güzelliğini sürdüren nimetlerdir. Öyleyse ey Müslümanlar, dünya hedefli bir hayat yaşamayın, cennet hedefli bir hayat yaşayın. Gelin Allah ve Peygamberi eşliğinde Müslümanca bir hayat yaşayın. Allah'a verdiğiniz kulluk sözlerini aman bozmayın. Allah adına yemin ederek insanlara verdiğiniz sözlerinizi bozmayın. Müslümanca bir hayat yaşayın. Gözlerin görmediği, kulakların duymadığı, eskimeyen, pörsümeyen, cennette sizi bekleyen, her gün biraz daha güzelleşen o nimetlere ulaşmak üzere bir hayat yaşayın. Böylece cennette sizi bekleyen o nimetlere ulaşın.
1: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel efem.
2: Özel efem.

0: Trafik kuralları. Trafik kuralları.
1: Şoför arkadaş, trafik kuralları sana uymaz. Sen onlara uy ki hayatta kalasın.
0: Özel efendim. 103.2.

0: Erdem yolcusuna öğütler.
1: Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: alimlerin ilim meclislerine devam edin. Hikmet ehlinin sohbetlerine katılın. Hiç kuşkusuz Allah, kurumuş toprağı yağmur suyuyla nasıl diriltiyorsa, ölü kalbi de hikmet nuruyla öyle diriltir.
2: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel efendim.

Kimsesiz bir garip olan Abdullah bin Mes'ud, koyun çobanlığı yaparken bir gün yanına Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemle Hazreti Ebu Bekir radıyallahu anh gelmişlerdi. Yaşanan güzel bir tablodan sonra İslam'la şereflenen Abdullah'a Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, "Sen muallim olacak bir gençsin. Sen mutlaka öğrenecek ve alim olacaksın." buyurmuştu. O güne kadar hiç duymadığı ve bizzat Peygamberimiz tarafından önüne konan bu ufuk, herhangi bir Abdullah'ı Hazreti Abdullah bin Mes'ud radıyallahu anh yapmıştı. İslam'la şereflenen Abdullah, Resulullah Efendimizle sevgili arkadaşını bir anda o kadar çok sevmişti ki bunu hiçbir şey ifade edemezdi. Peygamberimiz de Hazreti Ebu Bekir de Abdullah'ı çok sevmişlerdi. Abdullah'ın çok akıllı ve çok zeki olmasının yanında güvenilir ve ciddi oluşu da gözden kaçmamıştı. İslam insanı değiştirirdi. Bu güzel değişim sürecine giren Hazreti Abdullah radıyallahu anh'ın önüne konan o eşsiz ufukla kanatlanıp uçası geliyordu. İslam gülistanına giren Hazreti Abdullah radıyallahu anh, gütmekte olduğu koyunları Ukbe bin Ebu Muayt'a götürdü. Ukbe'nin azılı İslam düşmanlarından biri olduğunu bilmiyordu. İslam güzelliğiyle bir başka güzellik yaşayan Abdullah, her nefeste bir başka güzellik soluduğundan herkesin bundan nasiplenmesini istiyordu. Bunun için ilk tebliğini Ukbe'ye yaptı. Korkunç bir karşı koymanın yanında çok şiddetli bir şiddet de gördü. Öyle ki bir anda paramparça olduğunu zannetti. Hain müşrik bu nazenin genci fena halde hırpalamıştı çünkü. "Senin gibi nasipsiz birinden Allah'a sığınırım." Bu kadarını ancak söyleyebildi. O nasipsizin yanından hemen ayrıldı. Kendini her geçen gün daha bir aşkla sarıldığı dinine ve Hazreti Peygamber'in hizmetine adadı. Öyle ki o günden sonra Hazreti Peygamber'in yanından ayrılmadı. Resulullah da onu hizmetinde alıkoydu. O günden itibaren bu şanslı genç Hazreti Abdullah bin Mes'ud, koyun gütmekten insanlığın efendisinin hizmetine geçmiş oldu. Hazreti Abdullah bin Mes'ud radıyallahu anh adeta bir gölge gibi Resulullah'tan hiç ayrılmıyordu. Mekke ve Mekke dışında gittiği her yerde onun yanındaydı artık. Öyle bir birliktelik nimetine ermişti ki her yerde ve her zamanda hep onundaydı. Hazreti Abdullah bin Mes'ud radıyallahu anh, Resulullah aleyhisselamın nurlu evinde eğitim görmüş, her şeyi bizzat ondan öğrenmiş, onun ahlak ve nitelikleriyle ahlaklanmış ve onun o güzel özelliklerini almıştı. O kadar ki Abdullah bin Mes'ud, huyu ve davranışları Resulullah'a en yakın olandır şeklinde tanıtılmıştır. İslam gülistanıyla beraber hiç zaman kaybetmeden o ana kadar nazil olan ayet-i kerimeleri ve sure-i şerifeleri ezberlemişti. Hem öyle ki Kur'an-ı Kerim konusunda onunla kimse rekabete giremiyordu. Ezberlediği her ayet ya da sureyi Peygamber Efendimiz'e okuyor, onun o güzel teveccühüyle beraber dünya ve ahiretini aydınlatan o eşsiz tebessümüne mazhar oluyordu. Abdullah bin Mes'ud radıyallahu anh, nebevi okulda öğrenim görmüş en şanslı sahabelerden biriydi. O sahabenin Kur'an-ı Kerim'i en iyi okuyan, içindeki manaları en iyi anlayan ve Allah'ın dinini en iyi bilenlerindendi. Kur'an-ı Kerim, Hazreti Abdullah'ın günlük hayatı haline gelmişti. Öyle ki hayatı ayet ayet, sure sure şekilleniyordu.
sadece okumakla, anlamakla ve yaşamakla kalmıyor, okutmaya, anlatmaya ve yaşatmaya can atıyordu. Sahabe-i kiram efendilerimiz bir gün kuytu bir yerde oturup sohbet ediyorlardı. İçlerinden birisi en büyük arzusunu dile getirmeden edemedi. Sonra da konu farklı boyutlarda çok ciddi bir gelişme gösterdi. Resulullah'tan başka hiç kimse çıkıp da Kur'an-ı Kerim'i müşriklere karşı açıktan okuyamadı. Başarabilseydim ben yapardım bunu. İçimizde müşriklere karşı açıktan Kur'an okuyabilecek kimse yok mu? O an orada olan Abdullah bin Mes'ud radıyallahu anh heyecanla atıldı. Ben okurum. Biz sana bir zarar vermelerini istemeyiz. Öyle biri okumalı ki onu müşriklere karşı koruyabilecek güçlü bir kabilesi olmalı. Sen yerine otur. Bırakın ben gideyim. Bu şerefli işi ben yapayım. Böyle atılan Abdullah bin Mes'ud radıyallahu anh yavaşça ilerleyerek makamı İbrahim'e kadar gitti. Orada müşriklerden önde gelenler toplanmış haldeydiler. Hazreti Abdullah sesinin bütün tonuyla besmeleyi çekip "Er-Rahmanu allemel Kur'an" diyerek Rahman suresini okumaya başladı. Ne oluyor diye şaşkınlıkla bakan müşrikler, okunan şeyin Kur'an-ı Kerim'den bir sure olduğunu anlayınca yerlerinden fırlayıp hepsi birden Hazreti Abdullah'ın üzerine yürüdüler. Okudukları duyulmasın diye bir yandan bağırıp çağırırlarken diğer yandan da saldırıp tekme tokat vurmaya başladılar. Hazreti Abdullah bunca sataşma arasında yine de okumaya devam ediyordu. Yüzü gözü her tarafı yara bere içerisinde kaldı. Fakat o sanki hiçbir şey yapılmıyormuş gibi yine Kur'an-ı Kerim'i okumaya devam etti. Hazreti Abdullah bütün gürültüleriyle bağırmalar ve canavarca saldırılar altında bile Rahman suresini arzu ettiği yere kadar okumayı başarmıştı. Okudukça saldırıyorlar, sustukça duruyorlardı. Ayet aralarındaki sesini kesmeyi susmak zannediyorlar. Hazreti Abdullah okumaya devam edince onlar da acımadan canavarca saldırıyorlardı. Her tarafı yara bere içinde kalmıştı ama Kabe'nin yanında ilk defa Kur'an okumayı da başarmıştı. Arkadaşlarının yanına döndüğünde ayakta duracak bir hali kalmamıştı. Bir yandan yardımcı olmaya çalışırlarken bir yandan da korktukları şeyi dile getiriyorlardı. Biz de bundan korkuyorduk işte. Korktuğumuz başımıza geldi. Bir daha gidip onların yanında okuma sakın. Hayır, yine gidip okuyacağım. Allah kelamını herkesin duyması, inanması, öğrenmesi ve yaşaması lazım. Onlar kendilerini ne sanıyorlar? Vallahi onları ilk defa böyle perişan ve aciz bir halde gördüm. Ne olursa olsun, hakkı işitip anlayacakları kadar bile olsa, gidip yine okuyacağım. Yapma sakın, bu sefer öldürürler seni. Kur'an-ı Kerim bizim hayat kaynağımız değil mi? Hayatta olduklarını zanneden bu ölülere Kur'an'la dirilmeleri için tekrar gideceğim. Peygamber yolunda olanlara bu yaraşırdı işte. Sallallahu aleyhi ve sellem.

0: Özel FM uyarıyor. Amelin az da olsa devamlı olanı makbuldür. Onun için hizmetlerimizde, kulluk vazifelerimizde devamlılık ve sürekliliğe özen gösterelim.
1: Daha söyleyecek çok sözümüz var.
0: Özel FM. Özel FM.

0: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel efem.
1: Özel efem.
2: Makale arası. Makale arası. Makale arası.

Adımlarımızı tekrar atalım. Kıymetli okuyucularımız, biraz mazinin derinliklerinde muhasebeye götürmek istiyorum sizleri. Çok değil, bundan 30-40 yıl önce veya 10-15 yıl öncesine kadar çok keyif verici bir yaşam tarzımız vardı. Hayattan zevk alırdık. Hasbi olmanın lezzetiyle yaşardık. Ne güzel günlerdi o günler. Kardeşlerimizle bir araya geldiğimizde hep Allah'ın rızasını dikkate alırdık. Teşkilatlarda imkanlarımızı paylaşarak toplanırdık. Soğuk kış gecelerinde parasızlıktan kömür alınamadığı için meyve sandıklarının yakıldığı sobaların etrafında yaktığımız tahta parçalarından ziyade muhabbetlerimizle ısınırdık. Ne muhteşem kardeşlik günlerimizdi o günler. O ortamda içtiğimiz çaylar içimizi ısıtır, bedenimize şifa olurdu. Toplantı, konferans ve seminer çıkışlarında kimsenin arabası olmadığı için kol kola girer, dinlediklerimizin kritiğini yapa yapa evlerimize dağılırdık. Hiçbirimiz o günlerde uzun yola erinmezdi. Lüksümüz yoktu, paramız da yoktu. Para bol bol nasıl harcanırdı onu da bilmezdik. Evlerimiz kirayla oturduğumuz mekanlarımızdı. Hiçbir imkanımızı israf etmezdik. Teşkilatlarımızı nöbet usulü hiç boş bırakmazdık. Oralardaki hizmeti vatan sınırı beklemekle eş sevap kazanacağımızı bilir, la havleler dilimizden eksik olmazdı.

Çeçenistan'dan, Bosna'dan, Afganistan'dan, Filistin'den mermi sesleri gelmeye başlayınca kardeşlerimize yardıma gitmeye can atardık. İmkanlarımız buna yetmeyince gözyaşıyla yaptığımız dualarımız mazlum kardeşlerimize makbul bir yardım olarak ulaşırdı. Cep telefonlarımız yoktu. Evlerimiz ve toplandığımız yerler telefon zırıltılarıyla konuşmalarımızı en canlı anlarında kesintiye uğratmazdı. Hava atmak mı dediniz? Ne gezer? Hiçbirimiz böyle bir terbiyesizlik yapmazdık. Kredi kartı borcumuz, araba taksidimiz, tatil hesabımız, biriktirmek gibi bir sevdamız da yoktu. Hiçbirimiz gelecek endişesi taşımazdık. Çünkü yarın için inancımız samimiydi. Güzel günlerin geleceğine inanır, o günlerin çabucak gelmesi için gayret ve dualar ederdik. Müjdeli haberler aldıkça dünyalar bizim olmuşçasına sevinirdik. O günlerde sahabe efendilerimizi, önderlerimizi örnek alır, çevremize öylesi yaşantımızla örnek olurduk. Evlerimizde akşamları Kur'an-ı Kerim okunurdu. Misafir olduğumuzda veya misafir geldiğinde Allah-u Teala'dan, Peygamber Efendimiz'den, Kur'an'dan, sünnetten konuşulurdu. Konuşulmakla kalmaz, öğrenilenler anında sahabe-i kiram efendilerimiz gibi hayatta devreye girerdi. Akşamları aile meclisi kurulur, yapılanlar değerlendirilir, yapılacaklar da istişare edilirdi. O günlerin hayata yansımasında bir güzellik, bambaşka özellikler vardı. Peki ya şimdi? İçimiz dondu. Gidişatımız bozuldu. Örnek alamaz ve güzel numune olamaz olduk artık. Geriye baktığımızda toplum olarak değiştiğimize şahit oluyoruz. Peki ne oldu bizlere? Olan belli. Dilimizden şehadeti, hayatımızdan onun etkisini düşürdük. Böylece Allah da onu kalbimizden aldı. Kelime-i tevhidi ve kapsadığı manayı, o idealleri, o heyecanı, o hasbiliği tekrar dilimize kazandırmak, kulaklarımıza doldurmak, kalplerimizden düşürmememiz gerekiyor. Nerede hata yaptığımızı anlamamız ve düştüğümüz yerden kalkmamız gerekiyor. Bu duygunun ve coşkunun tekrardan harekete geçirilmesi ve bunun içinde zaman geçirilmemesi kaçınılmaz bir zaruret oluyor. Bütün olumsuzluklardan kurtulmanın yolu ve adresi öteden belli. Ne zaman, kiminle olursa olsun bir araya geldiğimizde, ne kadar maaş aldığımızdan ve biriktirdiklerimizden, arabalardan, bilgisayarlardan, gıybetten, dedikodudan değil de Kur'an-ı Kerim'den, hadislerden, ahlaktan, edepten, kısacası bizi biz yapacak hasletlerden bahsedersek, işte o andan itibaren hidayet bulmuş olacağız. Haydi bakalım, adımımızı ona göre atalım. Mevlüt Özcan, Milli Gazete.

0: Makale arası. Makale arası. Makale arası. Rabbim, vicdanlarımıza ayet ayet indirdiğin Fetih suresini okut. Yalnızlığı gör mazlum ümmetinin kalabalığı olmak için sesimiz alnımızdan önce gitsin secde. Sesimizi mazlumlarla gürleştir, bizi Mescid-i Aksa yolunda birleştir. Dalmış ekmeğinim anne, sür gül reçeli sesini son kez yanağıma. Şehadetimle doyur yetim serçelerimi. Daha çok seslen kapıdaki atlara, daha çok ara göğün yüzünde beni. Annemsin sen, çok sökükle geldim dizinin dibindeyim. Aksa'yı söktürseydim yerlerin dibindeydim. Ben gideceğim, şehit kuşlara dal olacak ellerin. Ben bulacağım seni, kanım aksa, gözyaşım aksa. Dünyadaki Kevser'im Mescid-i Aksa, vurulup da ölmeyen şehit yüzlü mabedim. Burada biliyorum her anne Hira, gövdeler murabıt, kefenler nida. Ya Allah, bizi feryadı Kudüs olan çocuklara sağır kılma. Sessizliği oyacak her taş kubbetüs sahra. Ya Allah, ister kudur parçala yak, Allah'tır son noktayı koyan bil. Kafesleri yaracak uçamazsa ebabil. Ya Allah, seccadesi kimsesiz aksa mahzunluğunu inşirahın miracı göğün namlusuyla sil.
1: Unadikum eşuddu ala ayadikum abusul arda tahteni alikum ve akulu afdikum ve ahdikum diyaini

0: Özel FM. Arapça uzman öğretici Salih Zeki Keş'in hazırlayıp sunduğu Arapça kursu programı Radyo Dershanesi başlıyor.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Rabbişrahli sadri ve yessirli emri ve hlul uqdeten min lisani yefkahu kavli ve ufevvidu emri ilallah innallâhe basîrun bil ibad. Radyo Dershanesi'nin çok değerli dinleyicileri, sevgili öğrencilerim, hepinize merhabalar. Hepinizi en içten duygularımla, hürmet ve muhabbetlerimle selamlıyorum efendim. Radyo Dershanesi'nde yeni bir bölümde sizinle birlikteyiz. Bu birlikteliğimizde inşallah ders kitabınızın 161. sayfası ve devam üzerinde duracağız. Bu sayfada, sayfa başında Eddâsul Râbi'u vel Eşrûn başlığını görüyoruz. 24. ders anlamında. Ve sonra El-Adet şeklinde bir başlık daha karşımıza çıkıyor. El-Adet sayı demek malumunuz. 24 numaralı ders, ders kitabınızın Eddâsul Râbi'u vel Eşrûn başlıklı dersi. Sayılar konusunu ele alan bir ders. Biz şu ana kadar programımızın önceki bölümlerinde sayıların değişik kısımlarıyla ilgili olarak size parça parça bilgi verdik. Bu derste inşallah sayılar konusunu daha derli toplu bir biçimde ele alacağız. Burada verilen örnekleri okuyacağım ve örnekler üzerinde bir takım açıklamalar yapacağım. İlk olarak talibun vahidun ve talibetun vahidetun ifadelerini görüyoruz. Talibun vahidun, bir öğrenci, bir erkek öğrenci. Talibetun vahidetun, bir kız öğrenci. Talibani isnani veya taliban isnani, iki erkek öğrenci. Sol tarafta yer alan cümle ise talibetani isnetani yahut talibetan isnetani, iki kız öğrenci anlamında. Şimdi burada verilen bilgilere dair bir takım size notlar tutturayım istiyorum. Arapçada sayıya adet, sayılana ise madud denildiği bilgisine sahipsiniz zaten. Şimdi 1 ve 2 sayılarıyla ilgili sahip olmanız gereken bir takım bilgiler var. O bilgileri şöyle sizinle paylaşayım. Arapçada sayıya adet, sayılana madud denir dedik ya. 1 ve 2 sayıları maduddan sonra gelir ve onun, yani madudun sıfatı olur. Bazı gramer kitaplarında benim şu an size madud diye tanımlamış olduğum öğeyi temyiz olarak görür. Böyle bir kavramla karşılaşırsınız. Sayının madudu ifadesi yerine sayının temyizi şeklinde bir ifadeyle karşılaşmanız mümkündür. Ha sayının madudu demişsiniz, ha sayının temyizi demişsiniz, fark etmez. İkisi de aynı anlamı karşılar. Öyleyse 1 ve 2 sayılarının maduddan sonra geleceklerini ifade etmekle birlikte bu sözümüze şunu da ekleyelim. 1 ve 2 sayıları maduddan sonra gelir ve madudun sıfatı olur. Madudun sıfatı olur. Bu iki sayının sayılandan sonra zikredilmesinin sebebi tekit, yani anlamı pekiştirmedir. Anlamı vurgulama, anlamı güçlendirmedir. Adetle madud arasında şöyle bir ilişki olur gramatik açıdan. Sayı sıfat, yani niteleyen, sayılansa mevsuf, yani nitelenen olarak irab edilir. Ve bu münasebetle sayı sayılana boş açısından tabidir. Boş açısından uyar. Boş formülü radyo dershanesi dinleyicisi için tanıdık bir formül. B, O, S, C, H harflerini yan yana yazıp boş diye okuyoruz. Ve bu ifadedeki O harfini, O ünlüsünü iptal ediyoruz. Geriye B, S, C, H ünsüzleri kalıyor. Buradaki bu ünsüz harfleri belirlilik, belirsizlik, sayı, cinsiyet ve hareket şeklinde açıyoruz. Boşun B'si belirlilik, belirsizlik, S'si sayı, C'si cinsiyet ve H'si ise hareke olarak açılıyor. Peki, madem adetle madud arasında sıfat mevsuf ilişkisi vardır dedik, burada verilen örnek tamlamalarla durumu izah edelim. Talibun vahidun de, vahidun sıfat, talibun mevsuftur. Talibani isnani terkibinde ise isnani sıfat, talibani mevsuftur. Sıfata Arapçada naat dendiği bilgisini de ifade etmek isterim. Sıfat mevsuf ifadelerini naat, men'ut şeklinde de ifade ederiz. Yani sıfat dediğimiz öğe gramer kitaplarında naat, mevsuf dediğimiz öğe ise men'ut şeklinde adlandırılır. Talibetun vahidetun de vahidetun naat, talibetun men'ut, talibetan isnetani terkibinde ise isnetani naat, talibetani men'uttur. Yani talibetun vahidetun de vahidetun sıfat, talibetun mevsuf, talibetani isnetani de isnetani sıfat, talibetani mevsuftur. Peki efendim, bu kadar açıklama yeter. Şimdi 3 ila 10 arası sayıların örneklerinin verildiği bölüme geçelim. 3 ila 10 arası sayıları buradan kitabınızdan okuyalım. Öncelikle sağ sütunda verilen ifadeleri okuyayım. Selasetu tullabin, erbaatu tullabin, hamsetu tullabin, sittetu tullabin, Seb'atu tullabin, semaniyetu tullabin, tis'atu tullabin ve aşerratu tullabin. 3'ten 10'a kadar 3 erkek öğrenci, 5 erkek öğrenci, işte 9 erkek öğrenci, 10 erkek öğrenci şeklinde sıralanan örnekleri okudum. Sol sütundaki örnekler ise şöyle. Thelâsu talibâtin, erba'u talibâtin, hamsu talibâtin, sittu talibâtin, Seb'u talibatin, semani talibatin, tis'u talibatin ve aşru talibatin. Efendim burada 3'ten 10'a kadar adet madut ilişkisi ortaya konmuş, sergilenmiş. Şimdi sayısı 3 ile 10 arasında değişen bir varlığı sayarken, sayacağımız varlığın yani madudun, bir diğer ifadeyle sayının temyizinin canım formülü uyarınca getirilmesi gerektiği bilgisi not edebilirsiniz. Canım. Türkçe harflerle buraya bir kenara, bir köşeye canım yazın ve canım ifadesindeki A ve I ünlülerini düşürün. Geriye C, N, M kalsın. Ve bu C, N, M harflerinden C'yi ceme

Sayılan varlık, diğer adıyla temyiz, cem olacak, nekira olacak ve mecrur olacak. Cem'e, nekira, mecrur. Hemen örneğe bakalım. Selasetu tullabin, 3 erkek öğrenci. Tullabin kelimesi cem mi, çoğul mu? Evet, cem, çoğul. Nekira mı? Evet, nekira. Yani belirsiz mi? Belirsiz, çünkü kesra tenvini almış. Mecrur mu? Evet, mecrur, çünkü kesra ile harekelenmiş. Sonra 3 kız öğrenci anlamındaki selatu talibatin ifadesinde talibatin hem cemidir, çoğuldur, hem nekiradır, hem de mecrurdur. 3 ile 10 arası sayılarda adetle madud arasında izafet ilişkisi vardır sevgili öğrencilerim. İzafet ne demek? İsim tamlaması demek. 3 ile 10 arasındaki sayılarda adet mudaftır, madud ise mudafun ileyhtir. Adet mudaf, madud ise mudafun ileyhtir. Biraz önce söylediğimiz gibi 3 ila 10 arası sayılarda madudun mecrur olma gerekliliği de hadizatında bu ilişkiden kaynaklanmaktadır. Yani madudun mudafun ileyh oluşu onu zorunlu olarak mecrur kullanılmaya sevk etmektedir. Peki bunu da not ettiysek şimdi bir başka yönüne bakalım işin. Başka bir not düşelim. Adetle madud arasında cinsiyet açısından zıtlık esastır. Nasıl hocam? Şöyle. Şimdi sayacağımız varlığın müfredine bakarız. Mesela erkek öğrenciyi mi sayacağız? Erkek öğrenci anlamındaki kelime Arapçada nedir? Talibundur. Talibun. Peki talibun kelimesi cinsiyeti bakımından müzekker mi? Evet, müzekker. Öyleyse adedi, yani sayıyı müennes kullanırız. Selasettü tullabinde olduğu gibi. Peki 3 kız öğrenci diyeceğimizde neyi sayacağız? Kız öğrenciyi sayacağız. Peki kız öğrenci anlamındaki kelime Arap dilinde nedir? Talibetündür. Talibetün peki müennes mi cinsiyeti bakımından? Müennes. Öyleyse adedi müzekker olarak getirmek durumundayız. Selasu talibatin örneğinde olduğu gibi. Adetle madud arasındaki zıtlığı tespit ve tayin ederken madudun müfredinin esas alınacağını unutmayalım. Madudun müfrede esas alınır. Yani erkek öğrenciyi sayacağımızda tullaba değil talibe bakarız. Kız öğrenciyi sayacağımızda talibat kelimesine değil talibetün kelimesine bakarız. Evet, 3 ile 10 arası sayılarda efendime söyleyeyim göz önünde bulundurmamız gereken husus bu. Peki bir de 10 erkek öğrenci ve 10 kız öğrenci anlamındaki aşerratu tullabin ve aşru talibatin ifadelerindeki 10 rakamının şin harfinin harekelenmesine bakalım. Peki 10 rakamındaki şin harfinin harekesi dikkat ederseniz aşerratu tullabin ifadesinde şinin fetha ile harekelendiğini, 10 kız öğrenci anlamındaki aşru talibatin terkibinde ise 10 rakamının şininin cezimle harekelendiğini, cezimle okunduğunu görüyorsunuz. Öyleyse şu kuralda not edebilirsiniz. 10 rakamının şinini harekelerken 10 rakamı ister burada olduğu gibi tekil olarak kullanılsın, isterse 19 sayısında mesela tis'ate aşara taliben ya da tis'a aşrate talibeten örneğinde olduğu gibi, ister böyle bileşik bir sayıda isterse bileşik olmayan bir sayı olarak kullanıldığında, şayet 10 rakamıyla müzekker bir varlığı sayacaksak şinin harekesi fetha olmalı. Aşerratü tullabinde olduğu gibi, eğer 10'la
bir müennes varlığı sayacaksın.

0: Mesela kız öğrenciyi sayacaksak aşru talibatinde olduğu gibi şi'nin sükunuyla, şi'nin cezimle harekelenmesi esastır. Aşerratu tullabin ve aşru talibatin örneklerinde olduğu gibi, yahut bir başka örnek verecek olursam ben, tis'ate aşerra taliben yahut tis'a aşrate talibeten örneklerinde olduğu gibi. Peki efendim, şimdi 11 ve 12 sayılarına geçmek istiyorum. Aslında gruplandırdığımız zaman, gruplandırmak istediğimiz zaman biz 11 ile 19 arası sayılar diye gruplandırırız. 1, 2 sayıları bir grubu, 3 ila 10 arası sayılar bir grubu, 11, 19 arası sayılarsa bir başka grubu teşkil eder Arap dilinde. 11, 19 arası sayılar mürekkep, bileşik sayılar diye adlandırılır. Mürekkep sayı, bileşik sayı diye adlandırılır. 11, 19 arası sayılar. Peki şimdi bunlardan 11 ve 12 sayılarının kullanımına dair burada verilen ehade aşara taliben, isna aşara taliben ve ihda aşrate talibeten, isneta aşrate talibeten örneklerini okuyalım. Ehade aşara taliben ifadesiyle 11 erkek öğrenciyi, isna aşara taliben ifadesiyle 12 erkek öğrenciyi kastettiğimiz ortada. İhda aşrate talibeten 11 kız öğrenci, isneta aşrate talibeten 12 kız öğrenci. Peki burada ders kitabınızda bu sayfada 13 erkek öğrenci anlamında selasete aşara talibenle 13 kız öğrenci anlamındaki selase aşrate talibeteni de okuyup bir sonraki sayfaya, sayfa 162'ye bakalım. Sayfa 162'de efendim 19'a kadar isterseniz şöyle bir göz gezdirelim, okuyalım. 14 erkek öğrenciden 19 erkek öğrenciye kadar sırasıyla erbaate aşara taliben, hamsete aşara taliben, sittete aşara taliben, sebaate aşara taliben, semaniyete aşara taliben, tis'ate aşara taliben şeklinde okuyalım. 14 kız öğrenciden 19 kız öğrenciye kadar da şöyle sıralandığını her dinleyicimizin dikkatini arz etmiş olalım. Erbaa aşrate talibeten, hamse aşrate talibeten, sitte aşrate talibeten, seb'a aşrate talibeten, femaniye aşrate talibeten ve tis'a aşrate talibeten. Peki bu okumuş olduğumuz 11 ile 19 arası sayılarla ilgili. Şimdi bir sayfa geriye dönelim. Ve bir sayfa geride sayfa 161'de ehade aşara taliben, isna aşara taliben, sonra ihda aşrate talibeten ve isneta aşrate talibeten ile ilgili olarak yapmamız gereken açıklamaları yapalım. Şimdi burada 11 ila 19 arası sayılardan bahsederken ilk işaret etmemiz gereken şey şu: 11 ve 12 sayıları. Öncelikle 11 ila 19 arası sayıların mürekkep sayı diye adlandırıldığını bilelim. Mürekkebin de dilimizdeki, Türk dilindeki bileşiği karşıladığını not edelim. 11 ve 12 sayılarıyla bu sayıların madutları, yani sayılanları, temyizleri birbirleriyle cinsiyet bakımından uyumlu olur. Bu notu düşelim lütfen. 11 ve 12 sayılarıyla bu sayıların madutları, sayılanları, yani temyizleri birbirleriyle cinsiyet bakımından uyumlu olur. Ne gibi? Ehade aşara taliben ve isna aşara taliben. Burada olduğu gibi. Ehade aşara müzekkerdir, taliben müzekkerdir, isna aşara müzekkerdir, taliben müzekkerdir. Sonra ihda aşrate talibetenle isneta aşrate talibeten de talibeten müennestir, ihda aşrate de müennestir. İsneta aşrate müennestir, talibeten de müennestir. Öyleyse 11 ve 12 sayılarıyla bunların temyizlerinin birbirleriyle cinsiyet bakımından uyumlu olduğunu not etmiş olalım. Sonra şu ifadeyi not edelim sevgili öğrencilerim. 13 ila 19 arası sayılarda sayının birinci bölümüyle sayılan cinsiyet açısından zıt olur diyelim. 13 ila 19 arası sayılarda sayının birinci bölümüyle sayılan cinsiyet açısından zıt olur. Ne gibi? Mesela 13 erkek öğrenci diyeceğimizde 13 taliben dedik ya. Şimdi neyi sayacağız? Erkek öğrenciyi sayacağız. Öyleyse talip kelimesinin cinsiyeti bakımından müzekker oluşunu göz önünde bulundurarak sayının birinci bölümü olan selaseyi müennes olarak kullanmak durumundayız. Selasete aşara taliben şeklinde. 13 kız öğrenciyi örnek olarak ele alıp şunu da açıklayayım. Mesela 13 kız öğrenci diyeceğimizde neyi sayacağız? Kız öğrenciyi sayacağız. Peki talibeten müennes mi? Müennes. O halde sayının birinci bölümünü müzekker olarak kullanmak durumundayız. Yani selase aşrate talibeten demek durumundayız. Peki bir sonraki sayfada, sayfa 162'de verilen örneklerden de ikisinin üzerinde duralım. Mesela 17 erkek öğrenci. Seb'ate aşara taliben. Dikkat edin, hatta kalemleriniz ellerinizde ise taliben kelimesinin müzekker oluşu ile seb'ate kelimesinin müennes oluşu, bu ikisi arasında zıtlık oluşunu işaretleyin bir şekilde. Kendi anlayacağınız bir biçimde işaret koyun. Sonra 17 kız öğrenci seb'a aşrate talibeten ifadesinde talibetenin müennes oluşuyla sayının birinci bölümünün müzekker oluşunu kendi anlayacağınız şekilde işaret edebilirsiniz. Efendim şimdi 11-19 arası sayılarla ilgili olarak şunu not edin. Bir başka not olarak. 11-19 arasını değil de şu söyleyeceğim not, 11'den 99'a kadar olan bütün sayıları kapsayacak şekilde bir kural olacak. 11-99 arası sayıların madudu, yani temyizi manım formülü uyarınca gelir. Peki manım yazın kaleminizle, canımdan sonra manım. Hocam bu canım manım ne ya filan diye düşünecek olabilirsiniz. Bunlar çok işinize yarayacak ileride. Efendim programımızın bu bölüm için tasarladığımız süreyi tamamladık. Gelecek bölümde sayılar konusunda devam edeceğiz inşallah. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Fi emanillah.
1: Arapça uzman öğretici Salih Zeki Keş'in hazırlayıp sunduğu Arapça kursu programı Radyo Dershanesi sona erdi.

0: عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا مات الإنسان انقطع عنه عمله إلا من ثلاثة: إلا من صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له. رواه مسلم.
1: Ebu Hureyre radıyallahu anh rivayet ediyor ki, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu: İnsan öldüğü vakit amel defteri kapanır, ancak üç şeyden ameli kapanmaz: sadakayı cariyeden, fayda veren bir ilimden, kendisi için dua eden salih bir evlattan ameli kesilmez. Sahih-i Müslim.
2: Daha söyleyecek çok sözümüz var.
3: Özel efem.
4: Özel efem.

0: Müminlere öğütler, gençlere nasihatler. Kalben merhametli, mert ve müsamahkar ol. Affet, yumuşak ve halim ol. Hem insanlara hem hayvanlara yumuşak davran. Bütün insanlarla muamele ve gidişatın güzel olsun. İslam'ın içtimai adabını muhafaza et. Küçüklere merhametli, büyüklere saygılı ol. Meclislerde başkasına yer ver. Tecessüs yapma, bağırıp çağırma. Giriş ve ayrılışta izin iste.
1: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel efendim.

0: Erdem yolcusuna öğütler.
1: Güzel gören güzel düşünür. Güzel düşünen hayatından lezzet alır. Sanatlı bir eser sanatkârı icap eder. İnsan bilmediği ve yetişmediği şeye düşmandır.
0: Özel efendim.

0: Müminlere öğütler, gençlere nasihatler.
1: Doğru sözlü ol, asla yalan söyleme. Peygamberimiz şöyle der: doğruluk iyiliğe götürür, kişi doğru söylemeye devam eder. Allah katında sıddık olarak yazılıncaya kadar. Yalan da kötülüğe götürür. Kişi yalan söylemeye devam eder. Allah indinde yalancı olarak yazılıncaya kadar.
2: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel efendim.

0: Özel FM hatırlatıyor.
1: Zühd, takva ve nafilelerle Allah'a yaklaşmak sadece sufi ve dervişlere ait bir özellik değildir. Bunun öncelikle sünnet-i seniyeye bağlı Müslümanların görevi olduğunu hatırlayın. Sen ey kardeşim, unutma, iyiliğe vesile olan iyiliği yapmış gibidir.
0: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel FM.

0: düşünen insanlar için.
1: Aleyhisselatü vesselam Efendimiz dönmüş gelmiş, Hayber fethedilmiş, çiban başı olan Yahudinin beli iki yerden kırılmış. Allah bir daha bu cihanda da kırsın inşallah. O gün Allah Resulü aleyhissalatü vesselam mescidine giriyor. Hep yaptığı bir iştir. Seferden salim bir biçimde döndüğü için iki rekat şükür namazı kılacaktır. Sonra biliyorsunuz evleriyle Allah Resulü aleyhissalatü vesselamın mescidi yan yana, evine gitmiyor. Onun her zaman için yaptığı bir şey var. Kızı, can parçası Fatıma'sını ziyarete gidiyor. Fatıma anamız o gün Medine'nin içlerinde bir yerde oturuyor. Babam bana doğru gelecektir muhakkak düşünerek, babam yorulmasın, uzun bir seferden geldi diyerek o da babaya doğru yürüyor. Baba kız ikisine de canlar feda, yolları Medine'nin ortasında bir yerde kesişiyor. Sarılıyorlar birbirlerine. Fatıma anamız bir taraftan babasının üstünde yolculuktan olan tozu toprağı silkelerken bir taraftan da şöyle bir söz söylüyor. Baba diyor, hiç mi rahat yüzü göremeyeceksin? Başkaları ne hallerdeler? Sen hiç rahat edemeyecek misin? Duygulanıyor sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz. Kızının gözyaşlarını siliyor. Sonra kendi gözyaşlarını siliyor. Sonra o mübarek bakışlarını şöyle semada yoğunlaştırıyor ve şöyle bir söz söylüyor. Sabret kızım, yakın bir gelecekte Allah babanın adını yeryüzünde kıldan tüyden yapılmış her çadıra, kerpiçten kiremitten yapılmış her eve ya izzetle ya zilletle sokacaktır.
2: Özel FM. Daha söyleyecek çok sözümüz var.

0: Kur'an'dan dualar. Rahmet damlaları.
1: İsra 23-24. Anne ve baba için yapılması istenen dua. Zira senin Rabbin başkasına değil, yalnızca kendisine kulluk etmenizi emreder. Bir de ana babaya iyilik etmeyi. Eğer onlardan biri ya da ikisi senin yanındayken yaşlanırsa, sakın onlara üf bile deme ve onları azarlama. Aksine onlara gönül okşayıcı şeyler söyle ve o ikisine alçak gönüllü davranarak merhametle kol kanat ger ve de ki:
2: Rabbim, o ikisinin beni küçüklüğümde sevgiyle görüp gözettikleri gibi sen de şimdi onları merhametinle kolla.

0: Kur'an'dan dualar. Rahmet damlaları. Bakara suresi 126. Hazreti İbrahim'in duası. Hani İbrahim de şöyle dua etmişti:
1: Rabbim, burasını güvenlikli bir bölge kıl, onun sakinlerinden Allah'a ve ahiret gününe inananları her tür nimetle rızıklandır.
0: Allah karşılık verdi. Onlardan hakikati inkar edenleri de kısa süren bir sefadan sonra yakıcı bir azaba mahkum ederim ki orası pek fena bir duraktır.

0: Erdem yolcusuna öğütler.
1: Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. İki davranış vardır ki o ikisinden daha güzel bir şey yoktur.

0: Mahmut Toptaş sizlerle.
1: Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Vessalatu vesselamu ala rasulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. Bugün tefsir dersimize Fatır suresinin 12. ayet-i kerimesiyle devam edeceğiz. 3. ayet-i kerimede Allah Celle Celaluhu ya eyyuhenna süzkürü ni'metallahi aleykum demişti. Ey insanlar, Allah'ın sizin üzerinize olan nimetini hatırlayın demişti. Biz nimetler içerisinde yüzerken nimetleri hatırlayamayabiliyoruz. Elimiz büyük bir nimet. Allah korusun, bir tek parmak bir şekilde koptuğunda o parmağın değerini anlıyoruz. Siz yine de şöyle bir kalkıverdiğinizde evinizin içinde gözünüzü kapatınız ve biraz yürüyünüz. Göz nimetinin ne demek olduğunun farkına o zaman varırız. Allah gözümüzü köreltmesin. Ama görme nimetinin de farkına varabilmemiz için gözümüzü bir kapatıp öyle yürümede fayda var. Nefes nimetinin ne demek olduğunu anlamak için ağzımızı ve burnumuzu kendimiz kapatalım. Birileri gelip de boğazımızı sıkmadan veya Azrail canımızı almadan bu nimetlerin farkına varalım. Elimiz, gözümüz, dilimiz ve bunların zevk aldığı dışımızdaki bütün nimetler Allah Celle Celaluhu'nun bize lütfettikleridir, verdikleridir. Rabbim bunları bize yine tekrarlamaya devam ediyor. İnsan görür de, bakar da görmez, duyar da işitmez, tadar da bilmez. Hani ateiste bülbül senin için ne ifade eder denildiğinde küçücük bir kuş. Hani kediye sorsanız bülbül nedir? Bir yudumluk et deyiverir. Koyuna çiçeği sorsanız bir tutamlık ot deyiverir. İnsan da Allah'ın nimetlerini görür, Allah'ı bilmez, Allah'ı tanımaz olursa onun gözünde de tabiat bir etten ve bir de ottan meydana geliverir. İşte ondan sonra felaketler ard arda gelir. Cebinde 5 milyondan, 10 milyondan veya 100 milyondan fazla parası olmayacağı kesin olan taksi şoförünü cebindeki parası için öldürecek insanlar üretme tarafına gidiverir bu eğitim. Her nimetin gerisinde Allah Celle Celaluhu hep bileceğiz. Nimetleri onun işaretçisi olarak göreceğiz. Hani Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam Allah'ı düşünmeyiniz, Allah'ın nimetlerini düşününüz diyor. Tefekkeru fi alaillahi ve la tefekkeru fillahi. Allah'ı düşünmeyin çünkü hayal hanemize sığmaz. Ama bir çiçekten, bir böcekten, bir denizden, bir yıldızdan ona gideriz. Rabbim diyor ki, denizden misal veriyor bize. Ve ma yestevil bahrani hada adbun furatun sa'igun şarabuhu ve hada milhun ucac ve min kullin ta'kulun lahman tariyan ve tastahricun hilyatan talbasunha ve teral fulke fihi mevahira litebtagu min fadlihi ve leallekum teşkurun. Şu iki deniz de bir değildir. Denizin biri vardır ki tatlı, içimi kolay. Biri de var ki içimi zor, tuzlu ve acı. Bunların içinden siz etinden yersiniz, taze et yersiniz ve üzerinize takacağınız elbiseler de çıkarırsınız. Yani denizden yakutun, incinin, mercanın çıktığı gibi. Süs eşyası olarak nice şeyleri de denizden çıkarıveriyoruz. O denizin içerisinden denizi yarıp giden gemiler görürsünüz. Onunla Allah'ın lütfunu aramak için gemiler denizin üzerinde suyu yarar gider diyor Allah Celle Celaluhu. Bunlar da Allah'ın lütfu keremi olduğunu ve bütün bunların neticesinde Allah'a şükretmemiz gerektiğini ifade ediyor Rabbimiz. Denizi yaratan O. Bir kısmını tatlı, bir kısmını tuzlu yaratan O. Bu denizlerin içerisinde bize süs et olacak balıkları ve diğer hayvanları yaratan O Allah Celle Celaluhu. Bir de süs eşyası olması için inciyi, mercanı yaratan yine O Allah Celle Celaluhu. Denizin üzerinde gemiyi yüzdüren O. Yok hocam biz yapıyoruz. Biz yapıyoruz da Rabbimin koyduğu tabiat kanunlarına göre hareket ediyoruz. Hani ilk gemiyi yapan Nuh Aleyhisselam'ı Rabbim anlatırken "Vasna'i fulke bi ayunina ve vahyina" diyor Rabbimiz. Gemiyi bizim gözetimimiz ve emirlerimiz doğrultusunda yap diyor Allah Celle Celaluhu. Hocam su kaldırıyor. Ağaç veya maden yani demir, alüminyum gibi maddelerden bu yapılıyor. Bunun hesabı kitabı var. Allah'la bunun ne alakası var? Onun hesabını kitabını yapan ilim adamına bir sor sen. O ilim adamı o hesabı kitabı kendinin koymadığını sana söyleyiverecektir. Su profesörlerimizden bir tanesi bana kendimi anlattı. Orta Doğu Teknik Üniversitesi mezunuyum hocam. Bu sahanın profesörüyüm. Bir gün öğrencilere suyu anlattım. Suyun kanunlarını anlattım bir ders boyu. Barajları anlatıyorum. Arşimet'i anlatıyorum. Barajlara suyun birikmesi karşısında yapılacak duvarların direncinin hesaplarını yaptırıyorum. Bir gün öğrencilere sordum. Çocuklar, bu suya bu kaldırma kanununu koyan Arşimet mi? Yok hocam, Arşimet bulmuş. Arşimet'ten önce de su kaldırıyordu. Peki Amerika mı koymuş bu kanunu? Hocam Amerika tarihte yokken okyanuslar vardı. Peki çocuklar, bu suya bu kanunu koyan kim dediğimde sınıf tamamı, hepsi birden sağcısından solcusuna kadar Allah dediler diyor. Soruşturma için gelen iki profesör, irtica propagandası yapıyormuşsun diye soruşturmak için gelen profesörlere sordum. Sınıfta siz olsaydınız ne derdiniz dedim. Onlar biz de Allah derdik demişler. İlim adamları başkasını söyleyemezler. Hani ömrünü Allah'ı inkarda geçirmiş. 82 yaşına gelmiş. Bütün dünya filozofları tarafından takdirle karşılanan pirimiz, üstadımız diye taltif edilen İngiliz filozof 2004 yılının sonlarına doğru dünya basınını çağırdı. İlim adamlarını da çağırdı. Dedi ki bugüne kadar Allah'ı inkar etmek için çok şey söyledim ama bütün söylediklerimden dönüyorum. Bu alemi evirip çeviren yüce bir gücün varlığını kabul ediyorum diyor. Eğer ömrü olursa, Kur'an'la da karşılaşıverecek olursa mümin olma ümidimiz de vardır. Yine o Allah Celle Celaluhu nimetlerini, tabii nimetlerini bize hatırlatıyor. Yulicul leyle fin nehari ve yulicul nehara fil leyli ve sahharaş şemse vel kamara kullun yecri li ecelin müsemma zalikumullahu rabbukum lehul mülk vellezine ted'une min dunihi ma yemlikune min kıtmir. Geceyi gündüzün içine katan O. Gündüzü gecenin içine katan O. Yani geceyi getiren, gündüzü götüren, gündüzü getirip geceyi götüren. Bir böyle anlaşılır. Bir de yaz ve kış mevsimine göre, bahardan başlamak üzere, gündüzler gecelerden alıyor. Her gün bir dakika, iki dakika alıyor. Güz mevsiminde de geceler gündüzlerden almaya başlıyor. O ondan alıyor, o ondan alıyor. Bunu da yapan gecenin kendisi veya gündüzün kendisi değil. O da yaratılmıştır. Gece de yaratılmıştır, gündüz de yaratılmıştır. Ay da, güneş de Allah Celle Celaluhu'nun emrine boyun eğmektedir. Onları da kullarının istifadesine, hizmetine arz edivermiştir Allah Celle Celaluhu. Yani güneş de ay da Allah'ın kullarına, yarattıklarına hizmet etmektedirler. Ve sahhara şemse vel kamara. Güneşi de ayı da emrinin doğrultusunda insanlığın ve hayvanların ve diğer yaratıkların istifadesine sunuvermiş Allah Celle Celaluhu. Peki ne zamana kadar? Küllün yecrili ecelin müsemma. Belirli bir zamana kadar bunlar akmaya devam ediyorlar. İşte bütün bunları yapan o Allah Celle Celaluh'tür, sizin Rabbiniz. Şimdi burada hem Allah ismine dikkatimizi çekiyor, hem de Rab ismine dikkatimizi çekiyor. Zalikumullahu Rabbukum. Sizi besleyip büyüten ve sizi yöneten Rabbiniz o Allah Celle Celaluh'tür. Gecenin bir dakikasını ihmal etmeden gündüzden alıveren, gündüzün bir saniyesini ihmal etmeden geceden alan, geceyi götürüp gündüzü getiren, gündüzü götürüp geceyi getiren, ayı yörüngesinde, güneşi yörüngesinde, dünyayı yörüngesinde evirip çeviren, bütün yıldızları kendi yörüngesinde yürüten o Allah Celle Celaluhu sizin Rabbinizdir. Yani gelin Allah Celle Celaluhu'nun kitabına denildiğinde o kitabı hafife almayın. Yeri göğü yaratan ve yöneden Allah Celle Celaluhu'nun kitabıdır. Onun yeri ve göğü yönetmesinde hiçbir kusur olmadığını bütün ilim adamları ittifakla söylüyorlar. Yani suya koyduğu kanununda kusuru yok Rabbimin, bize hayat veriyor. Havasında kusur yok, bize hayat veriyor. Kanununda da kusur yok, o bize hayat verir. Mülk ona aittir. Otorite ona aittir. Ama birileri de yok, Allah'a değil, Allah'a giden yolları kapatacağız. Allah'ın kitabına geçit vermeyeceğiz. Kur'an'ı referans kabul edenlere fırsat vermeyeceğiz diyen ve insanlarımızı alıp başkasının önüne götürenler var ya, o götürdükleri putlar la ma yemlikune min kıtmir. Zerre kadar bir şey yapmaya güçleri yetmez. Hatta Arap'ın dilinde kıtmir, hurmayı yedikten sonra çekirdek ortaya çıkar. Çekirdeğin üzerinde de bir zar vardır, zar. Ona Arap kıtmir dermiş. Hani biz gerçi hurmayı da görüyoruz ya, yumurtayı yediğimizde yumurtanın kabuğu var, yumurtanın içinde yediğimiz yeri var, ikisinin arasında da bir zar var. Aynen hurmanın dışı ile çekirdeği arasındaki zar denilen şeye kıtmir dermiş Arap. Rabbim diyor ki onlar bir zar bile yaratacak durumda değiller. Meydana getirecek durumda değiller. Ona bile sahip değiller. Yani bir tane bir hücre yaratmış değiller. Bakınız. Hücreler konusunda araştırma yapıyor ilim adamlarımız. Ama yoktan bir şeyi yaratma gücüne sahip değiller. Onu da kanunlaştırmışlar. Yoktan bir şey var olmaz, var olan bir şey de yok olmaz şekliyle de kanunlaştırmışlar. Doğru, şu anda Allah Celle Celaluhu'nun yarattığını kimse yok edemez. Allah'ın yaratmadığı hiçbir şeyi de kimse yaratamaz. Bu yönüyle bu cümle doğrudur. Peki hiçbir şey yaratamayan, kendi ölümüne bile hakim olamayan, baş ağrısını dindiremeyen ve eceli gelince ölen bir adamın sözünü mü biz veya adamların sözünü veya bize hükmetmek isteyen devletlerin sözünü mü Allah'ın kelamının önüne geçirelim? İn ted'uhum la yesma'u du'a'ekum. Eğer sen onları Allah'a ve Allah'ın kitabına çağıracak olursan sizin duanızı da işitmezler. Velev semi'u mestecabu. İşitseler de cevap vermezler. Veya şöyle de anlam verilebilir. Onun insanların tapındığı insanlardan bir şey istekte bulunsanız bir kere sizi dinlemezler. Dinleseler, duysalar karşılık verecek durumda değiller. Ama ve yevmel kıyameti yekfurune bi şirkikum ve la yunebbiukum mislu habir. Kıyamet gününde de sizin kendilerini Allah'a ortak koşmanızı da inkar edeceklerdir. Yani Kur'an'da bu çok tekrarlanır. Tapanlarla tapılanların mahşer günündeki milletin huzurunda kavgalarını anlatır Rabbim birçok ayet-i kerimede. Bir de mahşerde, yani kıyamet gününde cehenneme sevk edildikten sonra işte sizin yüzünüzden yanıyoruz biz burada. Siz bize önderlik yaptıydınız, sizin peşinizden gittiydik. Onlar da diyor ki senin de elin var, iki elin vardı, benim de iki elim vardı. Niye sen bana tabi oldun, beni ilahlaştırdın, benim dediklerimi tuttun da Allah'ın dediklerini tutmadın diye karşılık verecektir. Bütün bunları Allah Celle Celaluhu bize şimdiden haber veriyor. O her şeyden haberdar olan Allah Celle Celaluhu'nun haberinden daha güzel, daha sağlam, daha doğru bir haber yok. Haber verecek olan da yoktur diyor Allah Celle Celaluhu. Ya eyyühennas entümül fukarâü ilallah vallahu huvel ganiyyül hamid. Ey insanlar, sizin hepiniz Allah'a muhtaçsınız. Tapanlar da Allah'a muhtaç, tapılanlar da Allah'a muhtaçlar. Yani yeryüzünde şu anda biz Allah'ın kitabına göre değil, filanların koymuş olduğu kurallara göre hareket ederiz diyenler onları ilahlaştırmış olurlar. Ama Rabbim diyor ki siz de o peşinden gittiğiniz adamlar da şu anda batı değerleri her şeyin üstünde görülmeye başlandı. Onlar da Allah'a muhtaçsınız. Ya sen de hastalanıyorsun, o da hastalanıyor. Onun da dişi ağrıyor, senin de dişin ağrıyor. Yani etki altındasınız, etkileniyorsunuz. Bir etki eden var. Sıhhatlisiniz, sıhhatinizi veren var. Hepiniz Allah'a muhtaçsınız. Entümül fukara'u ilallah. Fukara, fakirin çoğulu. Hepiniz Allah'ın fakirlerisiniz. Nefes, ona muhtaçsınız. Onun nefesine, vermiş olduğu nefese muhtaçsınız. Su içiyorsunuz, Allah'ın vermiş olduğu suya muhtaçsınız. Elleri Allah yaratmış, ona muhtaçsınız. Gözün nurunu veren Allah Celle Celaluhu, siz ona muhtaçsınız. Her şeyinizle ona muhtaçsınız. Vallahu huvel gani. Hiç kimseye muhtaç olmayan zengin Allah Celle Celaluhu'dur ve övülmeye layık olan da o Allah Celle Celaluhu'dur. İn yeşe yudhibkum ve ye'ti bi halqin cedid. Eğer Allah dilerse sizi giderir bu dünyadan, sizin yerinize yeni bir halk meydana getirir. Yani aslında imanımıza da Allah'ın ihtiyacı yok. Amelimize de Allah'ın ihtiyacı yok. Namazımıza da Allah'ın ihtiyacı yok. Orucumuza da Allah'ın ihtiyacı yok. İmana bizim ihtiyacımız var. Cehennemin yakmaması için cehennemden koruma aleti olarak yüreğimize imanı yerleştirmemiz gerekmekte. Ve o yürekteki imanın ameli salih olarak bedenimizin dışına da bir çiçek gibi açarak zırhı her tarafımıza, iman zırhını her tarafımıza yaygınlaşmak bizim ihtiyacımızı karşılar. Biz ona muhtacız. Allah Celle Celaluhu muhtaç değil. İman edenle iman etmeyen Allah katında muhtaç olma bakımından hiçbir şekilde ne iman edene ne de inkar edene Allah'ın ihtiyacı yok. İman edenler kendi ihtiyaçlarını karşılamış olurlar. İnkar edenler kendi azaplarına artırmış olurlar. Allah dilerse sizi götürür, bir başkasını getirir diyor. Maide suresinde de men yertedde minkum an dinihi fesevfe ye'tillahu bi kavmin yuhibbuhum ve yuhibbunehu. Sizden bir grup dinden dönecek olursa Allah bir başka topluluğu dine getirir. Allah onları sever, onlar da Allah'ı sever diyor. Burada şuna da işaret edilmiş bu ayet-i kerimede. İnkar edenlerin en büyük kaybı Allah'ın sevgisini yitirmektir. İman edenlerin en büyük çıkarı, faydası da Allah'ın sevgisini kazanmaktır. Bu ayet-i kerime bunu da işaret ediyor. Din konusunda merak etmeyin. Kendimiz konusunda merak edelim biz. Bu din kıyamete kadar devam edecek. Yükselerek devam edecektir. Ama biz bu dine baş veriyorsak başımız değerlenecek, omuz veriyorsak omuzumuz değerlenecek, gönül veriyorsak gönlümüz değerlendirilecek Rabbim katında. Tepeden tırnağa malımızla, canımızla kendimizi bu dine verecek olursak Allah innallaha eşterâ minel müminîne enfusehum ve emvâlehum bi enne lehumül cennet. Malları ve canları karşılığında cennet karşılığında onların mallarını ve canlarını satın aldığını ifade ediyor Allah Celle Celaluhu. 17. ayet-i kerimede ve mâ zâlike alellâhi bi azîz. Bu da Allah'a hiçbir şekilde zor değildir, güç değildir diyor Rabbimiz. Ve la teziru vaziratun vizra uhra. Kimse bir başkasının yükünü taşımayacaktır öbür dünyada. Diyor oğlum iç iç, senin günahın benim olsun. Hadi ya yapıver bu işi, günahı benim olsun. Haydi haydi bu işi getir, günahı benim olsun. Günahın bir kısmı da buna olur da onun günahı eksiltilmez. Yani günahı işleyenin o işi yapmaktan elde ettiği Rabbim tarafından yazılan günah binse buna bin yazılır. Benim olsun diyen ona da bir günah yazılır ama binden eksiltilerek yazılmaz. Herkes kendi yaptığının cezasını çeker. Yani cezada şahsilik prensibi ahirette de işleyecektir. Ama ona aracılık yapanlar da günahtan payını alacaklardır. Ve in ted'u muskalatun ila himliha la yuhmel minhu şey'un. Ya yüküm ağır benim. Günah yüküm ağır benim. Şu benim yükümden alıverin diye çağrılsa bile kimse onun yükünden bir şey taşımayacaktır. Taşıyamaz da. Yani senin günahını ben taşıyayım sözü geçerli olmayacaktır. Hatta velev kâne zâ kurbâ. Yakın akraba bile olsa baba oğlunun günahını taşımaz, anne kızının günahını taşımaz. İstese de Rabbim böyle bir hakkı vermez. Ama şu olur, iyiliklerde var. Hani baba da imanlı gitmiş, oğlu da kızı da imanlı gitmiş, anne imanlı gitmiş, oğlu da kızı da imanlı gitmiş. Babaya veya anneye cennetlik yolu görülmüş. Onlar der ki ya Rabbi, oğlum kızım olmadan ben cennette huzur bulmam. İşte orada Rabbim hani inne ashabel cennetil yevme fi şuğulin fakihun hum ve ezvacuhum. Cennette onlar ve eşleri ve ünsiyet peyda ettiği dostlarıyla beraber olacaklarını Allah Celle Celaluhu haber veriyor ya, orada alt makamdakiler üst makamın yanına, mesela oğlu kızı üst makamda ise cennette annesi babası ve sevdikleri onun yanına terfi ettiriliyor. Mükafatlarda şefaat var ama ceza konusunda, yük konusunda baba oğlunun, anne kızının, kız annesinin babasının, oğlan annesinin babasının yükünü yüklenemez. Zaten yüklenme de istemeyeceğini bir başka ayet-i kerimede Rabbim yevme yefirrul mer'u min ahihi ve ummihi ve ebihi ve sahibatihi ve benih ayet-i kerimesiyle orada yevme yefirrul mer'u min ahihi, kişi kardeşinden kaçacaktır diyor. Annesinden kaçacaktır, babasından kaçacak, eşinden ve arkadaşlarından kaçacaktır diyor Allah Celle Celaluhu. Ben kaçmam demeyin. Hani bir deneme yapılmış hayvanlar üzerinde. Maymunu yavrusuyla beraber kazanın içerisine koymuşlar. Altından ateşi yakmışlar. Maymun ayakları ısınmaya başlayınca annelik şefkatiyle yavrusunu kucağına almış. Yani ben yanayım da yavrum yanmasın demiş. Ateşin şiddetini artırmışlar. Maymun bir ayağını koyuyor, bir ayağını kaldırıyor ama yavru kucakta. Şiddeti biraz daha artırıp ayak yanmaya başlayınca yavruyu ayağının altına alıvermiş ve üstüne çıkmış. Allah bu duruma kimseyi düşürmesin. Hele hele mümin ve Müslüman insanları hiçbir şekilde böyle bir duruma düşürmesin. Kafirler için de düşürmesin diyorum. Şu anda yaşayan kafirler iman etsinler. Yarın ahirette çocuğuyla eşiyle beraber yananlardan olmasın. Mesela şaka yollu söylerler hocam, işte her türlü sanatçılar da orada, ne biliyorsunuz orada olduğunu, bir kere o yanlış. Diyelim ki orada sevdiğiniz imansız bir şarkıcı veya türkücü veya dansözle veya bilmem kim ile filan devlet başkanıyla berabersiniz. Ne keyfi var, ne zevki var ki? İsterseniz çakmağa çakın, parmağınıza tutun ve ondan sonra en tatlı bir şeye, en güzel bir şeye bakmaya devam edin bakalım bir. Çakmağın alevine dayanmıyor el. Kibritin alevine dayanmıyor eliniz. Ve çakmağın veya kibritin alevine parmağınız yanarken, yalnız parmağınız yanarken dünyadan bir zevk alın bakayım bir. İnnemâ tünzirullezîne yakşevne rabbehum bil gaybi ve ekâmussalâte. Allah Celle Celaluhu görmediği halde onun mülkünde dolaşırken haşyet üzerinde olanlar bu Kur'an ayetlerinden öğüt alırlar. Namazını dost doğru kılanlar öğütlerini alırlar. Ve men tezekkâ fe innemâ yetezekkâ li nefsih. Temizlenen kendisi için temizlenmiş olur. Yani küfrü atıp imanı alan, şirki atıp tevhidi alan kişi gönülden temizlenmiş olur. Abdestini alan, namazını kılan, bütün kötü kelimeleri ağzından atıp temiz kelimeleri ağzına alan kişi kendisi için temizlenmiş olur. Allah'a bir katkıda bulunmaz. Ve ilallahil masir, dönüş Allah Celle Celaluhu'dur. Allah'ın huzurundan biz bu dünyaya tertemiz geldik. Günahsız geldik. Ana rahminden dünyaya geldiğimizde günahsız, tertemiz, pırıl pırıl. Belirli bir yaş yaşadığımızdan dolayı insan olmamız nedeniyle bu tertemiz gönül sayfasını kirlettik. Ama Rabbim diyor ki temizlenen kendisi için temizlenmiş olur. Dönüş Allah'adır. Allah Celle Celaluhu'nun huzuruna yine en az kirle varmaya gayret edelim. Hiç olmadan demiyorum ama en aza indirerek. Ama şirk konusunda hiç taviz yok. Gönlümüzde şirkin gölgesi dahi olmamalı, kokusu dahi olmamalıdır. Onun için müşriklerden uzak durmaya, şirklerinden uzak durmaya gayret gösterelim. Dinlediniz, hepinize teşekkür ederim. Bütün günleriniz hayırlı olsun efendim.
0: Kıymetli dinleyenler, Şifa Tefsiri programıyla Mahmut Toptaş'ı dinlediniz.

0: Özel FM hatırlatıyor.
1: İslam'a hizmetin ciddi çalışmalarla mümkün olabileceğini unutmayın. Bu bakımdan fert olmayı ve tek başına yaşamayı hatırınızdan tamamen çıkarın. Kardeşlerinize sımsıkı bağlanın. Sen ey kardeşim, unutma, iyiliğe vesile olan iyiliği yapmış gibidir.
2: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel FM.

0: Özel FM uyarıyor. İster genç olsun ister yaşlı, geçen her gün, hatta her dakika ölüme biraz daha yaklaşıyorsunuz. O gün dünyaya ait olan her şey yok olacak. Hırslar, istekler, kızgınlıklar, beklentiler, düşmanlık ve zevkler sona erecek. Geleceğe yönelik planların bir anlamı kalmayacak.
1: Daha söyleyecek çok sözümüz var.
0: Özel efendim.

0: Trafik kuralları. Trafik kuralları.
1: Trafikte en büyük ceza kazadır.
0: Özel efendim. 103.2

de ki, faraza müşriklerin iddia ettikleri gibi Allah'tan başka tanrılar bulunsaydı, elbette onlar arşın ve kainat hakimiyetinin sahibi Yüce Allah'a üstün gelmek için çareler arayacaklardı. Daha söyleyecek çok sözümüz var.

0: Özel FM uyarıyor.
1: Dikkat edin. Siz bu cümleleri duyduğunuz anda vücudunuzda milyonlarca farklı kimyasal işlem gerçekleşiyor. Sizin hiç haberiniz yokken kalbiniz atmaya, böbrekleriniz kanınızı temizlemeye, mideniz yediklerinizi sindirmeye devam ediyor. Tüm bunları yaratan, sizi tek bir damla sudan koskoca bir insan haline getiren yaratıcı, tüm alemlerin Rabbi olan Yüce Allah'tır. Allah'ın sizi nasıl yarattığını düşünün ve ona şükredin.
2: Daha söyleyecek çok sözümüz var.
0: Özel FM. Özel FM. Özel FM uyarıyor.
1: Hiç düşündünüz mü? Siz kimsiniz ve dünya üzerindeki hayatınızın amacı nedir? Sizi ve diğer tüm varlıkları yaratan Allah'a karşı sorumluluklarınız nelerdir? Unutmayın ki bu soruların cevapları size önemli gibi gelen diğer tüm konulardan daha önemlidir.
2: Daha söyleyecek çok sözümüz var.
0: Özel FM. Özel FM.

0: Özel FM hatırlatıyor.
1: İslami hizmetlerde uzun dahi olsa meşru yolu tercih edin. Yolun uzun oluşuna katlanın. Sabırlı olun ve acele etmeyin. Acelecilik daima yanlışlıkları beraberinde getirir. Sen ey kardeşim, unutma, iyiliğe vesile olan iyiliği yapmış gibidir.
0: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel FM.

Kur'an'dan dualar. Rahmet damlaları. Bakara Suresi 200-202. Günahkarların ve müminlerin duası. İbadetlerinizi tamamladıktan sonra bir zamanlar atalarınızı andığınız gibi ya da daha güçlü bir biçimde Allah'ı anın. İnsanlardan bazısı, "Ey Rabbimiz, bize vereceğini bu dünyada ver," derler. Böylelerinin ahiret nimetlerinden nasibi yoktur. Fakat öyleleri de var ki onlar, "Ey Rabbimiz, bize bu dünyada da iyilik, güzellik ver, ahirette de iyilik, güzellik ver ve bizi ateşin azabından koru," diye yakarırlar. İşte bunlar, kazandıklarına karşılık ahiret nimetlerinden nasip alacak olanlardır. Ve Allah, hesabı seri bir biçimde görendir.

0: Müminlere öğütler, gençlere nasihatler. Peygamberimizin hadislerinden çok çok oku ve en az 40 hadis ezberle.
1: Pazartesi ve Perşembe günleri mümkün oldukça oruç tutmaya çalışın.
0: Akaid esasları ve fıkıh teferruatları ile ilgili bir risale oku.
2: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel efendim.

0: Özel FM hatırlatıyor.
1: İslam'a hizmetin ciddi çalışmalarla mümkün olabileceğini unutmayın. Bu bakımdan fert olmayı ve tek başına yaşamayı hatırınızdan tamamen çıkarın. Kardeşlerinize sımsıkı bağlanın. Sen ey kardeşim, unutma, iyiliğe vesile olan iyiliği yapmış gibidir.
2: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel FM.

0: Özel FM uyarıyor. Siz de kendinizi kandırıyor olabilir misiniz? İnsanların birçoğu kendi kendilerine bazı mazeretler uydurarak Allah'a kulluk etmekten ve dini yaşamaktan kaçınır. Örneğin, ibadetlerimi yaşlılığımda yapacağım, benim zaten kalbim temiz, dine ne gerek var diyenler. Hep kendi kendilerini kandırmaktadırlar. Gelin kendini kandıranlardan olmayın ve Allah'ın rızasına uygun bir hayat yaşayın.
1: Daha söyleyecek çok sözümüz var.
0: Özel efem. Özel efem.

0: عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أكمل المؤمنين إيماناً أحسنهم خلقاً، وخياركم خياركم لنسائهم. رواه الترمذي وقال: حديث حسن صحيح.
1: عبد الله ابن عمرو ابن العاص رضي الله عنهم روايت ediyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu: İmanı en kamil olan mümin, ahlakı en güzel olanıdır. Sizin en hayırlınız eşlerine karşı hayırlı olanınızdır. Tirmizi. Hadis hasen ve sahihtir.
2: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel efendim.

0: Erdem yolcusuna öğütler.
1: Hazreti Ali radıyallahu an şöyle demiştir: dünya nimeti olarak İslam sana yeter. Meşguliyet olarak ibadet sana yeter. İbret olarak ölüm sana yeter.

0: Kur'an'dan dualar. Rahmet damlaları. Bakara Suresi 127-129. Hazreti İbrahim'in ve Hazreti İsmail'in duası. İbrahim İsmail'le birlikte Kabe'nin temellerini yükseltirken şöyle yalvardılar:
1: Rabbimiz, kabul buyur bizden. Yalnız sensin tüm duaları işiten ve gönüllerdekini bilen de yalnız sen. Rabbimiz, bizi kayıtsız şartsız sana teslim olanlardan eyle. Soyumuzdan da sürekli sana teslim olacak önder topluluklar var et. Bize nasıl kulluk yapacağımızı göster ve bizi affet. Hiç şüphe yok ki sen tövbeleri çokça kabul edensin. Rahmetle muamele edensin. Rabbimiz, onlar arasından kendilerine senin mesajını okuyacak, ilahi kelamı ve onu hayatın ölçüsü kılmayı öğretecek ve onları arındıracak bir elçi gönder. Çünkü yalnızca sensin işinde mükemmel olan ve sensin yaptığını yerli yerince yapan.